Filan halifeye nehy-i münkerde bulunmak istedim. Öldüreceğini de bildiğim halde korkmadım. Fakat yanında çok insan vardı. Onlar beni doğruluk ve salabet-i din üzere görürler de, insanların bu görüşü kalbime tatlı gelir, o zaman da ihlâssız ölürüm diye korktum, buyurdu. Dördüncü derece, kötü söz söylemektir. Bunda iki edep vardır. Biri, lütf ile söylemek kâfi geliyorsa, fena söylememelidir. Diğeri de sövmemeli, çirkin laflar söylememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı o kimsedir ki kendi hesabını görür, ölümünü göz önüne getirir. Ahmak o kimsedir ki arzu ve heveslerinin peşinde gider ve kendini aldatır ve affolacağını zanneder, buyurdu. Kötü söz faydalı olacağı düşünüldüğü zaman caiz olur. Fayda vermeyeceğini anlayınca yüzünü asıp hakaretle bakıp yanından ayrılır. Beşinci derece, el ile mani olmaktır. Bunda da iki edep vardır. Birinci edep, mümkünse günah işleyen kimseye o işten vazgeçmesini söylemelidir. Mesela giymekte olduğu ipek elbisesini çıkarmasını, gaspla, zulümle alınan yerden çıkmasını, içkiyi dökmesini, ipek halı yatak kullanmamasını, cünüp ise camiden çıkmasını söylemelidir. İkinci edep, bunu yapmazsa onu dışarı çıkarmalıdır. Burada en iyisi en az ile yetinmektir. Elini tutup dışarı çıkarabiliyorsa sakalını tutmamalı, ayağından tutup sürüklememelidir. Çalgı görünce kırmalı, parça parça etmemelidir. İpek elbiseyi yırtmayacak şekilde çıkarmalıdır. Dökebiliyorsa şarap kabını kırmamalıdır. Böyle yapamazsa bir taş atıp kırmak caizdir. Bu bir hak değildir. Şişenin, damacananın ağzı dar ise ve dökmek ile uğraşırken kendisini yakalayacak veya döveceklerse kırıp kaçmak caizdir. Şarap haram edildiği zaman bulunduğu kabıda kırmak bildirildi. Fakat kabını kırmak sonradan değiştirildi. Yine bildirdiler ki o yalnız içki için kullanılırdı. Başka şeyde kullanılmazdı. Bugün ise kırmak doğru değildir ve kıran ödemelidir. Altıncı derece, sana şöyle şöyle yaparım deyip tehdit etmektir. Mesela şu şarabı dök. Eğer dökmezsen kafanı kırarım. Sana şöyle şöyle yaparım demelidir. Bu da tatlılıkla dökmeyip iş bu raddeye geldiği zaman olur. Bunun da iki edebi vardır. 1. Caiz olmayan bir şeyle tehdit etmek doğru değildir. Mesela elbiseni yırtarım, evini yıkarım, çocuklarının canını yakarım gibi. 2. Yapabileceğini söylemelidir. Asla yalan söylememelidir. Mesela seni asarım, boynunu vururum gibi şeyler doğru olmayıp yalandır. Fakat düşündüğünden daha fazlasını söylerse ve bununla korkutacağını bilirse bu zaman caizdir. İki Müslümanın arasını bulmak için yalan söylemenin mübah olması gibidir. Böyle hallerde sözde fazlalık ve noksanlığa bakılmaz. Yedinci derece, elle, ayakla, sopayla dövmektir. Bu ihtiyaç zamanında ihtiyaç olduğu kadar olursa caizdir. İhtiyaç vakti, canını yakmadan o günahı terk etmediği zamandır. Günahtan vazgeçerse dövülmez. Günah işlendikten sonraki ceza, şeriatın emri olan tazir ve had cezasıdır. Bu da sultansız olmaz. Bunun da edebi, el ile dövmek yetiyorsa sopa ile dövmemektir. Yüzüne vurmak ise hiç doğru değildir. Bu da yetmezse kılıç çekmek caizdir. Bir kimse bir şey yapar da kılıçla korkutmadan vazgeçmiyorsa, mesela bir kadına musallat olmuş bırakmıyorsa, kılıcını kınından çıkarmak caiz olur.''

böyle olunca sultana haber vermeden nehy-i münker yapmamalıdır diyorlar. Bazıları da sultandan izinsiz olur diyor. Allah yolunda harbe gidildiği gibi fasıklarla kavgaya da gidilebilir. Nehy-i münker yapan o esnada öldürülürse şehit olur. Nehy-i münker yapan kimse nasıl olmalıdır? Nehy-i münker yapan da üç haslet olmalıdır. İlim, vera ve güzel ahlak. İlim olmayınca yasağı emirden ayıramaz. Vera olmayınca ayırabilse bile işleri maksatlı olur. Ahlak güzel olmazsa kendisini incittikleri zaman kendisi de kızar ve Allahü Teala'yı unutur. Allahü Teala'yı unutunca da haddin dışına çıkar. Bundan sonra yaptıkları hak için değil, nefsi için olur. O zaman onun nehy-i münkeri de günah olur. Ali radıyallahu anh harpte öldürmek için bir kâfiri yıktı. Kâfir hakaret etmek için yüzüne tükürdü. Hemen öldürmekten vazgeçti ve "Kızmıştım. Onu Allah için öldürmüş olmayacağımdan korktum." buyurdu. Ömer radıyallahu anh bir kimsenin karnına vurdu. O şahıs Hazreti Ömer'e sövdü. Bir daha vurmadı. "Niçin vurmadın?" dediklerinde "Bu zamana kadar ona hak için vurdum. Şimdi bana sövünce döversem kızdığım için dövmüş olurum." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir ve nehyettiği şeyi bilmeyen, emri ve nehyi hilim ile söylemeyen, emri ve yasağı rıfk ile yumuşaklıkla bildirmeyen nehy-i münker yapamaz buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Yapılmasını isteyeceğin şeyi amel etmiş olmak için önce sen yapmış olmalısın." buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce kendimiz amel etmedikçe emr-i maruf ve nehy-i münker yapamaz mıyız?" diye sordular. Resulullah, "Hepsini yapamazsanız da emr-i maruf ve nehy-i münkeri terk etmeyiniz." buyurdu. Nehy-i münker yapanın edeplerinden biri de sabırlı olması ve acılara katlanmasıdır. Allahü Teala Lokman suresi 17. ayetinde Lokman Hekim, "Yavrum, namazı gereği üzere kıl, iyiliği emret ve fenalıktan alıkoy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan. Çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan işlerdendir." buyurdu. Sıkıntıya katlanmayan bir kimse nehy-i münker yapmamalıdır. Adabından birisi de alakaları azaltmaktır. Bu sayede korkuları da azalır, insanlardan ümidi kesilir ve bu sayede kimseye yaltaklık etmez. Hikaye edildiğine göre büyüklerden birinin bir kedisi varmış. Her gün komşu kasaptan yiyeceği için bir şeyler alırmış. Bir gün kasabın yanlış bir hareketini görmüş. Hemen eve gelmiş, kediyi salıvermiş. Sonra kasaba giderek nehy-i münkerde bulunmuş. Kasabın canı sıkılmış ve "Ben sana kedi için daha bir şey vermem." demiş. O büyük de "Zaten ben de senden ümidi kesmek için daha önceden kediyi salıverdim." demiş. İşte emr-i maruf ve nehy-i münker böyle yapılır. İnsanlardan ümidini kesmeyen kimse onlara emr-i maruf edemez. Yine bunun gibi insanların kendisini övmelerini ve hakkında iyi söylemelerini arzu eden kimse emr-i maruf edemez. Kâbül Ahbar, Ebu Müslim Havlani'ye, "Komşuların ile aran nasıldır?" diye sordu. Ebu Müslim Havlani, "İyidir." diye cevap verdi. Kâbül Ahbar, "Tevrat böyle demiyor. Tevrat diyor ki, emr-i maruf ve nehy-i münker eden kimsenin komşularıyla arası iyi olmaz."

Ebu Müslim Havlani, Tevrat doğru diyor, Müslim yalan konuştu, dedi. Bir zat, Memun'a sert bir dil ile nasihat etmeye başladı. Memun o zata, efendi, tatlı konuş. Zira Allahü Teala senden daha iyisini, benden daha kötüsüne gönderdiği halde ona rıfk ile söylemeyi emretti. Taha suresi 44. ayetinde, varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler yahut korkar buyuruldu. Nehy-i münker edecek zat, Resulullah'a uymalı ve onun açtığı yoldan yürümelidir. Ebu Umame'nin rivayetinde, gencin biri Resul-i Ekrem'e gelerek, ya Resulallah, zina etmek için bana müsaade eder misin? Dedi. Oradakiler, bu ne terbiyesiz bir ifade diye bağırıştılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, delikanlıyı bırakın yanıma gelsin buyurdu. Genç de Resulullah'a yaklaştı. Anan ile başkasının zina etmesini sever misin? Buyurdu. Genç, canım sana feda olsun, sevmem ya Resulallah, dedi. Resulullah, aynı senin gibi kimse de annesiyle başkasının zina etmesini sevmez, buyurdu. Devamla, kızına zina yapılmasını sever misin? Buyurdu. Canım sana feda olsun, sevmem ya Resulallah, dedi. İnsanlar da senin gibi kızları ile zina yapılmasını sevmezler, buyurdu. Ve kız kardeşin için bunu sever misin, buyurdu. Genç, canım sana feda olsun, sevmem ya Resulallah, dedi. İbni Avf'ın rivayetinde, hala ve teyzelerini de saydı. Hepsi içinde genç aynı cevabı verdi. Resulullah da aynı karşılığı tekrarladı. Bu hadis-i şerifin iki ravisi de yani İbni Avf ile Ebu Ümame devamla dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini delikanlının göğsü üstüne koydu ve Allah'ım kalbini temizle, günahını bağışla, iffetini koru ve kendisine zinayı her şeyden çirkin tanıt, zinadan nefret ettir diye dua etti. Resulullah'ın bu mübarek duasından sonra o gencin nezdinde zinadan daha fena bir şey olmadı. Fudayl bin İyad'a rahmetullahi aleyh, Süfyan bin Uyeyne sultanların hediyelerini kabul ediyor. Buna ne dersiniz dediler. Fudayl bin İyad, onun orada hakkı vardır. Aldı ise de hakkından azını almıştır buyurdu. Sonra Süfyan bin Uyeyne'yi tenhaya çekerek ona şöyle dedi. Sultanların hediyelerini kabul etmek senin gibilere yakışmaz. Bunun üzerine Süfyan bin Uyeyne, biz salihlerden değil isek de salihleri severiz, dedi. Hammad bin Seleme rahmetullahi aleyh diyor ki, Sıla bin Eşem'e kibrinden etekleri yerde sürünen bir adam uğradı. Sıla'nın adamları onu tartaklamak istediler. Sıla, siz durun, ben onu ikaz ederim, dedi. Adamı yanına çağırarak ona şöyle söyledi. Yeğenim, benim senden bir dileğim var. Adam, amca ne istiyorsan söyle, dedi. Eteklerini biraz kısaltmanı istiyorum. Adam, bağüstün efendim diyerek teklifi kabul etti. Sonra Sıla adamlarına dönerek, şayet bu adama sert davranmış olsaydık, kabul etmeyecek ve bize karşı cephe alacaktı. Fakat yumuşaklıkla münkerden nehyedince hemen kabul etti, dedi. Muhammed bin Zekeriya el-Gulabi diyor ki, bir gece Abdullah bin Muhammed bin Ayşe'nin akşam namazını müteakip mescitten çıkıp evine gitmekte olduğunu gördüm. Yolunda Kureyşlilerden bir genç sarhoş olarak bir kadına saldırdı. Kadın
imdad istedi. Halk bu genci linç etmek üzere başına toplandılar. Abdullah delikanlıyı tanıdı ve yeğenimin başından ayrılın dedi. Halk bu söz üzerine oradan ayrılırken delikanlıya gel yeğenim diye hitap etti. Bundan dolayı o genç çok utandı. Birlikte eve geldiler. Abdullah hizmetçilerden birine bu çocuk senin yanında kalsın. Ayıldığı vakit yaptığını kendisine söyle ve beni görmeden gitmesine müsaade etme diye tembihledi. Delikanlı ayılıp da vaziyeti öğrenince utancından ağladı. Gitmek istediyse de hizmetçi bırakmadı. Onu Abdullah'ın huzuruna getirdi. Abdullah gence, oğlum ayıp değil mi? Bu yaptığın senin şerefine yakışır mı? Kureyş'in eşrafından seni doğuran anne ve babanın şerefini düşünmedin mi? Allahü Teala'dan kork ve bu yaptığından vazgeç, dedi. Delikanlı utancından başını öne eğmişti. Bir müddet ağladıktan sonra başını kaldırdı. Allahü Teala'ya söz veriyorum. Bir daha içki içmeyecek ve bu çirkin hareketlerde bulunmayacağım. Hepsine tövbe ettim, dedi. Feth bin Şuhruf anlatıyor. Adamın biri elinde bir bıçak bir kadına musallat oldu. Kolu kuvvetli olduğu için kadını onun elinden kimse alamıyordu. Kimse ona yaklaşamadığı gibi kadının çırpınması da bir işe yaramıyordu. Tam bu esnada oradan geçmekte olan Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh o adama iyice sokuldu ve birdenbire o adam yerlere serildi. Bişr-i Hafî oradan ayrıldı, yoluna devam etti. Kadın da kurtuldu. Yerlerde yatan bu adama halk yaklaştı. Baktılar ki adamın soluğu tıkanmış, kanter içinde kalbi çarpıp duruyor. Kendisine, sana ne oldu diye sordular. Genç, bilmiyorum. Bir ihtiyar yanıma gelerek, senin bu yaptığını Allah görüyor deyince, ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi yere düştüm. Acaba o ihtiyar kimdi dedi. Oradakiler ona Bişr-i Hafî derler dedi. Genç, eyvah, ben ona nasıl görüneceğim diye dövündü. Sonra dehşetli bir sıtma hastalığına yakalanarak bir hafta içinde vefat etti. Münkeri kaldırmada zengin ve fakiri ayırmamalıdır. Nitekim Nisa suresi 135. ayetinde Allahü Teala mealen ey müminler, hak üzere oturup adaleti yerine getirmeye çalışan hakimler ve Allah için doğru söyleyen şahitler olun. Velev ki şahitliğiniz nefsinizin yahut ana ve babanızla yakın akrabanızın aleyhinde olsun. İster üzerine şahitlik yapılan kimseler zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır. Onun için siz haktan yüz çevirip nefsin arzusuna uymayın. Eğer adalet üzere hüküm vermekten, şahitliğinizde doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, şüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır, buyurdu. Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Üsame bin Zeyd radıyallahu anhüma rivayetiyle diyor ki, kıyamet günü birini getirirler. Onu cehenneme atın emri gelir. Bağırsakları dışarı çıkar. Merkebin dolap etrafında dönmesi gibi bunun etrafında döner durur. Cehennemde olanlar kendisine, sen emri maruf ve nehy-i münker yapmadın mı? Seni bu hale düşüren nedir? Derler. O kimse, evet, başkalarına iyilik emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötülüklerden men ederdim, kendim ise kötülük yapardım. Cevabını verir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir yerde kötülerin yanında iyiler de bulunsa ve o iyiler kötülerin kötülüklerine mani olacak durum

da bulunsalar da o kötülüklere engel olmayıp işlerine karışmayıp sessizce otursalar yarın kıyamette maymun suretinde haşrolunurlar. Fıkıh kitaplarında yazıyor ki büyük günah işleyenlerle oturmak büyük günahtır. Ravda-i Fıkıh kitabında İmam Muhyiddin Nevevi diyor ki büyük günah işleyenler ile ünsiyet, sevişme yoluyla oturmak büyük günahtır. Büyük günah işleyenler ile ünsiyet, sevişme yoluyla oturmak büyük günahtır. Tefsirlerde ve kısas kitaplarında ise şöyle yazıyor. Allahü Teala Yuşa aleyhisselamın kavminden 40 bin seçkin kimseyi diğer 60 bin kötü kimseye kızmamaları, yemede içmede onlarla beraber bulunmaları sebebiyle helak etmiştir. Yuşa aleyhisselam şöyle niyazda bulundu. Ya Rabbi, biliyorum ki kötüleri kötülükleri sebebiyle helak eyledin. Ama iyilerin helak edilmesinin hikmetini anlayamadım. Allahü Teala, ey Yuşa, iyiler kötülerle karışmışlar. Emri maruf ve nehy-i münkeri terk etmişlerdi. Onları bu yüzden helak eyledim, buyurdu. Buradan da anlaşılıyor ki, müminlerin emri maruf ve nehy-i münker yapması, ellerinden geldikçe bunu terk etmemeleri lazımdır. Ancak böyle yaptıkları takdirde zarar ve hüsran da olmazlar. Sahih-i Buhari'de Numan bin Beşir'in radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte, emri maruf ve nehy-i münker yapan ile marufu terk edip münkeri yapan şu kavme benzer ki, gemiye girerler. Kimi alttaki odalarda, kimi üstteki kameralarda bulunurlar. Altta bulunanlar, bize su lazım olunca üste çıkıp oradan nehirden mi su alacağız? Gelin gemiyi delelim, buradan su alalım derler. Kalkıp gemiyi delmeye koyulurlar. Üste olanlar onların ellerini tutup mani olmazlarsa, üsttekiler de alttakiler de helak olurlar. Onlara mani olup kendi arzularına bırakmazlarsa hepsi helak olmaktan kurtulurlar, buyuruldu. O halde Allahü Teala'nın kullarının kurtarılmasına çalışmalıdır. Bilhassa kendinin kurtulmasına ve iyilik yapmasına özür aramamalıdır. Çünkü iş zor ve çetindir. Allahü Teala bu ümmeti emri maruf ve nehy-i münker yapmaları sebebiyle ümmetlerin en hayırlısı eylemiştir. Nitekim Allahü Teala Ali İmran suresi 110. ayetinin başında mealen, ey Muhammed aleyhisselamın ümmeti, siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, fenalıktan men edersiniz ve Allah'a imanınızda devam edersiniz, buyuruyor. Vasit tefsirinde Şabi'nin bildirdiği hadis-i şerifte, cennet ehli 120 saf olurlar. 80 safı benim ümmetimdendir. 40 safı diğer bütün peygamberlerin ümmetidir, buyuruldu. Ebu Bürde babasından naklen anlatır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Ümmetim ümmeti merhumedir. Yani ümmetime merhamet olunmuştur. Onlar için ahirette ne hesap ne de azap olur, buyurdu. Umde tefsirinde şöyle yazıyor. Allahü Teala kalemi yarattı ve ona ey kalem ilmimi levha yaz, buyurdu. Kalem yazmaya başladı. Bütün mukadder ve malum olanları yazıyordu. Ey kalem, bir ümmet peygamberini yalanlar, onları fırtına ile helak ederim. Üzerine taş yağdırırım yaz, buyurdu. Bu şekilde her ümmet için ayrı ayrı emir buyurdu. Kalem emrolunanı yazdı. Sonra buyurdu ki, ey kalem,
yaz.

Bir ümmet gelir. Ömürleri kısa olduğu halde çok günah işlerler. Emrimizi dinlemezler. Bunlar ahir zaman peygamberinin ümmeti olurlar. Kalem onların sonlarının ne korkunç olacağı, onların akıbetleri hakkında ne çetin şeyler buyurulacağı hususunda korktu. Ey kalem, yaz. Onlar günahkar bir ümmet, ben ise mağfiret edici bir Rabbim emri geldi. Kalem bu emri duyunca ikiye ayrıldı. O zamandan beri kalemin ucu iki parçadır. Marufu emrederler, münkerden nehyederler. Ayet-i kerimesi Muhammed aleyhisselamın ümmetini onlarda bulunan hayırlı bir hasletle methediyor. Bu güzel haslet emri maruf, nehy-i münker ve imanda daimi olmalarıdır. Dinde emri maruf ve nehy-i münkerin büyük önemi ve yeri olduğundan imandan önce bildirdi ve geniş zaman ifadesiyle beyan eyledi. Çünkü geniş zaman devamlılığı ifade eder. Sual: geniş zaman ifadesi devamlılığı bildirdiğinden ayetin manası bir an bundan gafil olmazlar olup bu ise zor bir iştir. Bu zaman manası nasıl olur? Cevap: dünya hiçbir zaman emr-i maruf ve nehy-i münkersiz kalmaz demek olur. Bu mana ise mümkündür ve olmaktadır. Dünya emr-i maruf ve nehy-i münkersiz kalmıyor. Bir evde, bir şehirde yoksa başka evde, başka şehirde olmaktadır. Böylece devamlılık sağlanmış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, emr-i maruf ve nehy-i münker yapan, buna çalışıp din ve sünneti ihya eden, dini ve emirlerini yaptıran Allahü Teala'nın, Resulünün ve kitabının yeryüzünde halifesidir. Hazreti Ali radıyallahu anh, en üstün cihat emri maruf ve nehy-i münker yapmaktır buyurdu. Tabibül Kulub kitabında şöyle yazıyor: birisi Harun Reşid'e emri maruf yaptı. Harun bunu beğenmedi ve onu bir odaya atın, kapısını da kilitleyin diye emir verdi. Bir hafta sonra Harun Reşid'e, odaya hapsettiğiniz kişiyi bugün filan bağda gördük dediler. Onu huzuruma getirin dedi. O kimse huzura getirilince aralarında şöyle bir konuşma başlar: seni kilitli odadan kim çıkardı? Odaya sokan çıkardı. Peki seni odaya kim soktu? Odadan çıkaran. Harun Reşid, anlayamadım dedi. O şahıs, Allahü Teala'nın böyle anlaşılmayan işleri çoktur cevabını verdi. İşte o zaman Harun Reşid, o kimsenin Allahü Teala'nın sevgili kullarından olduğunu anladı. Çok pişmanlık duydu. Hemen onu bir ata bindirip Bağdat çarşılarında dolaştırdılar ve bu Allahü Teala'nın aziz ettiği, Harun Reşid'in aşağılamaya uğraştığı velidir diye bir tellalla söylettiler. Diğer ehli sünnet alimlerinin konu ile ilgili sözleri: bir kimse kullardan korktuğu için emri maruf ve nehy-i münker vazifesini yerine getirmezse kalbinden Allah korkusu sökülür. Abdullah bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Emri maruf ve nehy-i münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh. Müminlerin üzerine emri maruf ve nehy-i münker yapmak farzdır. Muktedir olurlarsa yapılan kötülüğe el ve dil ile mani olurlar. Güçleri yetmezse kalpleriyle o işi kötü görürler. Ebu Hasan Eş'ari rahmetullahi aleyh. Dinin emir ve yasaklarını bilmezseniz bu yolda hiç mesafe kat edemezsiniz. Behrullah Efendi

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Seni arayan bu aciz kulları, sen sana ulaştır Allah'ım. Dertle yanan bu canları,

Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Nafi.
2: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçile yerini ve rolünü üstlendi.
2: Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk. Göz alabildiğine yalnızlık. Heybetin ve ihtişamın doruğu. Ötelerin daha ötesi. Milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
2: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır.
1: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
2: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom adı.

0: hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin M.Ö. 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları M.Ö. 6. yüzyılda Pisagor, yer merkezli yani dünyanın merkezi olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
1: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
0: Milattan önce 6. asırdan, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
1: İslam alimlerinden Biruni, yer kürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Battani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bediül Üstüllabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
0: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
0: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
1: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur.

0: alayıp şöyle bir baktığınızda gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, fakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda yüce yaradanı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
1: Nasıl titretmez ki? Dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
0: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
1: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünya da güneşin çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
0: Yüceler yücesi Rabbimiz, gökleri ve yeri yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta, çok değişik bir zaman aralığı mıdır bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek, gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
1: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli, yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani

0: büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
1: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma, evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
0: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahül azim.
1: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
0: Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
1: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
0: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahül azim.
1: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
0: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
1: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için ilk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
0: 1960

0: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı, mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
1: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dopdoluydu.
0: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Fussilet Suresi 11. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
1: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
0: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle Güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya Güneş'ten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
1: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görevse yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
0: Toprağa

0: 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
1: Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
0: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
1: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir, şehrimizde bir semt, semtimizde bir apartman, apartmanda bir daire ve içinde biz.
0: Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
1: Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
0: İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz İlahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
1: Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indinde. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.
0: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
1: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
0: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı.
1: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi içinde kıyamet kendisinin ölümü.
0: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü.
1: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu haline alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
0: Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen, insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki, her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtü.
1: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.

0: kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani yüce yaradanın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu yüce Allah bilir.
1: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
0: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekbir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Me'arid Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sura üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman

0: gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf suresi 187 ve Lokman suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahül Azim.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu.
0: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
2: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
0: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhüm'den nakledilen bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan, sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat, bir ibadet olarak değil, bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, İçki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.
0: Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin" buyurdu. Adam "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz "Görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin" buyurdu.
2: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi, içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
0: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde "Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir" diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.
2: Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi.
0: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
2: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir.
0: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişler.

0: Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min Suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus Suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." ve Fatır Suresi 24. ayetinde de "Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik." Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır.
1: Evet, ilk insandan bugüne büyüğüyle küçüğüyle yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
0: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi, dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
1: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2,5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 6 milyara bulduğu, 2000 yılında ise 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
0: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor.
1: Uzmanlar, iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50 hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak Yüce Yaradan bilir.
0: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
1: Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın

0: Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öcü alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahül azim.
1: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen, milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
2: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
1: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, "Ne oluyoruz? Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" diye soruşurlar. Bazıları aralarında yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. "Eyvah, bu zorlu bir gündür." diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar: "Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı."
2: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
1: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. İnşallah bundan sonra çıkacak Ahiret isimli kasetimizde buluşmak ümidiyle hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sure üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. "Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" derler. Onlara, "İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi." denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahül azim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Ya!
5: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan İnsanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik. Zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere, her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

وجهه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemii'l enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders Abdullah İbni Mesud'un bir sözüyle dersimizi kapattık. İstiyorum ki o sözle de bugünkü dersi açayım. Tekrardan o sözü size bir hatırlatayım. Ve o sözün üzerinden de bugün yürümeye çalışalım, yürümeye gayret edelim. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın o güzide sahabisi, o her haliyle bize örnek olan, model olan, güzel bir alimi, nübüvvet medresesinin gözde talebelerinden ve alimlerinden olan İbni Mesud radıyallahu anhu her şeyiyle çok şey söyler de o sözüyle de bugünkü dertlerimize derman olabilecek bazı güzellikleri bize hatırlatmıştı. Söz şöyle başlıyordu: ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Demek ki ilim bir gün gelecek, ortadan kalkacak. Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesidir. Alimlerin yok olması da ilmin ortadan kalkmasıdır. İlme sarılınız, çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki Kur'an'ı arkalarına attıkları halde sizi Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. Birkaç şey söylemiştim bununla alakadar, onun için bugün söylemeyeceğim. İlme sarılınız, bidatleri ortaya çıkarmaktan uzak durunuz, gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durunuz. Bu sözün

son cümlesi de şöyleydi: ve aleykum bil atik, siz eskilere sarılınız. O eskilerin de ne olduğunu söylemiştik. Aslında işaret edilen şey sahabedir. Biz genel anlamda selefi salihin diye anlamıştık. Biraz daha anlaşılır kılmak için de İslam'ın büyüklerinin yürüdüğü yol demiştik. Abdullah İbni Mesud böyle bir tavsiyeyi yaparak ve bir yönüyle de bir işarette bulunarak bize doğru yolda nasıl doğru yürüneceğine dair bazı şeyleri de vererek bu sözüyle de yine bazı mesajları veriyor. İnşallah biz de alanlardan oluruz, yolumuzu o güzel yolun yolcularından ederiz, onların yollarını yol ediniriz, kendi yolumuzu ve yürüdüğü yürüyüşümüzü onlara benzetiriz. Bu manada bir gayret içerisinde oluruz. Bizim de zaten gayretimiz, ızdırabımız bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sahabeden başlayıp günümüze kadar İslam dediğimiz bu aziz din alimlerin örnekliliğiyle bizlere kadar geldi. Biz bir ilim medeniyetiyiz. Alimlerimiz o medeniyetimizin işaret taşlarıdır. Yolun işaret taşlarını da onlar koyduğu için biz onların rehberliğinde yürürüz. Onun için Allah'a itaat ederiz. Onun için Resulüne itaat ederiz. Onun için Allah ve Resulüne itaat eden ve o çizgiyi zedelemeyen ulul emre itaat ederiz. Ulul emri sadece devlet başkanı olarak anlamayın. Eğer Müslümanların kendilerine ait bir devleti yoksa o zaman alim ulul emir yerindedir. Ehliyet sahibi, liyakat sahibi, Allah'ın kitabına tam anlamıyla sadık kalan, Allah'ın kitabının gereklerini yerine getiren, o Resulün işaret ettiği şeylere tam anlamıyla teslim olan ve bunu ortaya koyan alimlere de o şekilde itaat etmeyi vazife olarak biliriz. Bunu bildiğimiz için zaten bu yolda yürüyenler de sık sık bu hakikati bize hatırlatırlar. Şimdi biz selefi salihin dediğimiz, ki bu kelimeyle biraz işimiz var bugün, bir daha döneceğim. İslam öncesinde, İslam tarihinde bizden önceki süreçlerde bize yol işareti, rehberlik yapan o alimlerimizi çeşitli ifadelerle ifadelendirmişiz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında bu işin tam anlamıyla ne anlama geldiğine ait de bize bir ölçü koymuş zaten. Hatırlarsanız çok kullandık o hadisi geçmiş derslerimizde de. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra da onları takip edenlerdir. Burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe neslini işaret ediyor. Sahabeyi ihsan ile takip eden nesle tabi'in nesli deniyor. Tabi'in neslini işaret ediyor. Tabi'in neslini ihsan ile takip edenlere de etba-i tabi'in ya da tebe'ut tabi'in deniyor. Onları işaret ediyor. Hadisi bize nakleden İmran bin Hüseyin radıyallahu anhudur biliyorsunuz. Burasında, tam hadisin bu kısmında diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı üç asır mı zikretti tam hatırlamıyorum. Yani etba-i tabiinin arkasına bir nesil daha aleyhissalatü vesselam Efendimiz eklemiş de olabilir. Burada da bırakmış olabilir. Orayı tam hatırlamıyorum diyor. Bu hatırlamamasını da ortaya koyuyor ki bu da aslında hadis rivayetindeki titizlik noktasında İmran bin Hüseyin'in hassasiyetini anlamamız açısından da güzel bir örnektir. Ama hadis devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki, yani o saydığı hayırlı nesillerin arkasından öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlikte bulunurlar. Yani boş boş konuşurlar. Dillerinin ayarı yoktur, ölçüsü yoktur. Her şeye söyleyecekleri sözleri vardır. Hakikattir, doğrudur, şudur budur, buna bakmazlar. Bir şey duydular mı hemen ben de bunun karşısında bir şeyler konuşayım diyerek ilimsiz, bilgisiz onlar da bir şeyler söylerler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada söylediğini biz böyle anlayalım. Kendilerinden istenmediği.

istediği halde şahitlikte bulunurlar. Böyle oldukları için onlar ihanet içindedirler diyor aleyhissalatü vesselam. Bundan dolayı da onlara itimat olunmaz. Yani emniyeti zedelemişlerdir. Nezirlerde, adaklarda bulunurlar, yerine getirmezler. Bakın bir de tasviri var Efendimizin sözün sonunda. Onların en önemli özellikleri de tembelliklerinden dolayı şişmanlık zuhur etmeleri. Şişmanlık onların bir özelliği olarak gelip onların üzerine oturmaları. Göbekliler mi dersiniz? Başka başka izahlarınız mı olur? Başka başka şeyler mi söylersiniz buna? Onu bilmem ben, ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz tembelliklerine işaret ederek onların böyle de bir hale varacaklarını söylüyor. Bazı rivayetlerde bir cümle daha ziyade vardır. Yemin talep edilmemesine rağmen yemin ederler. Yani çokça yemini kullanırlar. Bu hadis Buhari'nin kaç babında ayrı ayrı geçen bir hadistir. Müslim'de geçen bir hadistir. Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ila ahir en temel hadis kitaplarında geçen bir hadistir. Tabi hadis birçok alandan aslında mesajlar verir bize. Ben geçmiş derslerde çokça bu hadise atıflarda bulunduğum için hadisi her boyutuyla ele alacak değilim. Ama asıl bugünkü konumuzla alakadar olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlı üç nesli nazarlarımıza veriyor. Hayırlı sırasını da kendine yakın olmakla belirliyor. Benim asrımda yaşayanlar, onlardan sonra onları takip edenler, onlardan sonra da onları takip edenler diyerek sahabe, tabi'in, etbai tabi'in neslini insanlık tarihi içerisinden çıkmış en hayırlı nesil olarak bize gösteriyor. Şimdi geçmiş ulemayı biz bu üç kavram içerisinde sınıflandırabiliriz. Ama bir de selefi salihin, halefi sadıkin diyerek de bir tarif var. Selefi salihin dediğiniz zaman genel anlamda aleyhissalatü vesselam Efendimizin işaret ettiği o üç nesli bir anda sınıflandırıyorsunuz. Bizim selefimiz kimdir diye sorulduğu zaman biz göksümüzü gere gere bu hadise binaen sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in deriz. Belki ondan sonraki nesli de onun içerisine dahil ederiz. Selef uleması dediğimiz zaman onları kastederiz. Halef-i Sadık'ın dediğimiz zaman da o sayılan nesillerin arkasından gelen ama sadakat çizgisini asla zedelemeyen, bir yönüyle o sadakati en üst düzeyde ortaya koyan, sadıklığı bu işin vazgeçilmez azığı olarak bilen, kendinden önce bu yolda yürüyenlerin ayak izlerine basarak yürüyen ve onların miras olarak bıraktıkları o ilmi tüketmeyen, üreten, onlara da halefi sadıkin deniyor. O halefi sadıkin de nereye kadar gelir? Buna ait de kitaplarımızda izahlar var. Bir de şöyle bir taksimat var. Mutekaddimin, mutaahhirin. Öncekiler, sonrakiler. Mutekaddimin ulema dedikleri zamanda yine aynı buna işaret eder ama bazı kitaplarımızda Hicri 4. asra kadar olan alimler mutekaddimun ulemadan sayılır. Ondan sonra 7. asra kadar, 8. asra kadar olan alimler ise müteahhirun ulema diye isimlendirir. Yani yine onlardan sonra gelenler. Şimdi bizim asıl konumuz hadis. Hadisle alakalı dediğimiz zaman evet bu sınıflandırmalar kullanılır ama bir de hadis tarihi açısından süreçler ve dönemler nazarımıza verilir. Ben bu süreçleri ve dönemleri 8 başlık altında size takdim edeceğim. Açıklamayacağım, izah etmeyeceğim. O ayrı bir konu. Bizim asıl konumuz zaten o değil. Biz başka bir konuya doğru şimdi yürüyoruz. Ama 8 ana başlık dediğim zaman içinizde talebeler var, hocalar var. Biliyorum ki onlar hadis tarihini çok iyi biliyorlar.
Şöyle bir şey hemen içlerinde belirebilir. 4 taneydi. Hoca nereden bunu 8'e çıkardı diyebilirler. Evet, 4 taneydi ama ben işi biraz başından alıyorum. Arkayı da dahil ederek 8 tane basamakta bu işin aslında incelenmesi gerektiğini söylüyorum. Bu da bu görüşün, bu tespitin daha isabetli olduğu kanaati olduğu için ben de bunu söylüyorum.

Dört tane olarak söyleyenler hıfz dönemi, kitabet dönemi, tedvin dönemi ve tasnif dönemi diye dördü ayırırlar. Sekiz başlık altında biz incelediğimiz zaman bu dördü var zaten içinde. Ama o dörde bir dört tane daha ilave var. Nedir bu sekiz dönem? Birincisi, biz işi aleyhissalatü vesselam efendimizden başlatmalıyız. Doğrudan anlatım ve uygulama dönemi. Bu dönem nübüvvet dönemidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatıyor, anlattığını uyguluyor. Dolayısıyla bir hadis tarihinden bahsedeceksek en başa yazacağımız sınıf bu sınıf, bu süreç olmalı. Doğrudan anlatım ve uygulama dönemi olmalı. İkincisi, şifahi anlatım ve hıfz dönemi. Bu dönem sahabe dönemidir. Şifahi olarak, sözlü olarak rivayetler aktarılıyor ve bu rivayetler ezberleniyor, hafızalarda saklanıyor. Sahabe döneminde genellikle yapılan bu idi. Üçüncüsü, kitabet ve takyit dönemi. Bakın, bu dönemi sahabeden başlatmıyoruz biz. Geçmiş dersleri hatırlayın. Kitabeti nereden başlatıyoruz biz? Aleyhissalatü vesselam efendimizden. O dönemde de hadisler kayıt altına alındı. O dönemde de sahabeden bazılarının özel hadis mecmuaları, risaleleri vardı. Dolayısıyla kitabet dönemi sahabe dönemiyle beraber başlamalı ama nübüvvet dönemi de onun öncesine eklenmeli. Dördüncüsü, tedvin, toparlama dönemi, ki tabi'in dönemidir. Artık hadisler daha farklı bir biçimde toparlanmaya gayret gösterilir. Tabi her dönemde öne çıkan isimler var, farklı farklı hadiseler, olaylar var. Onlar işin ayrı bir boyutu. Beşinci dönem tasnif, sınıflandırma dönemidir. Tebe-i tabi'in dönemi tasnif dönemidir aslında. Alel ebvab, bablara göre konu konu artık hadis kitapları başlıyor oluşturulmaya. Ve alel rical, ravilere göre yine o isimler altında bir yönüyle sınıflandırılıyor. İşte bu sınıflandırma tasnif dönemidir. Hadisin altın çağı da bu dönemdir. Bu altın çağın altın kahramanları var. O bir sonraki dersimizin konusudur zaten. Özellikle oradaki bazı şahısların gayret ve çabalarını bizim bu kürsüden dillendirmemiz ve bizim anlamamız gerekir. Hadisin değer ve kıymetini iyice anlayabilmemiz için. Dolayısıyla o tasnif dönemi ayrı bir bahis altında zaten bizim konumuz olacak. Altıncı dönem şerh, açıklama dönemi. Tebe-i tabiinden başlar, sonrası da devam eder. Hadislerin açıklandığı, ne anlama geldiğini, izahların yapıldığını, uzun uzun şerhlerin yazılmaya başladığı dönemdir bu dönem. Yedinci dönemi taklit ve doktrin, mektepleşme dönemi. Artık güçlü şerhlerle beraber oluşan bir süreç var. O şerhler de ayrı ayrı ele alınması gerekir ama mektepleşme sürecidir bu yedinci süreç. Sekizinci ve son süreçte şudur: anlama ve kavrama dönemi. Biz şu anda bu süreçteyiz. Kıyamete kadar da bu süreç bitmeyecek. Çünkü Müslümanlar aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerini kıyamete kadar anlamaya devam edecekler. Anlamak da zorundalar. Artık o günkü ihtiyaçlar, o günkü sıkıntılar neyse, ona göre yeniden o nebevi miras ele alınacak. Dertlerin dermanı ona göre orada bulunmaya çalışılacak. Bir şekliyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği sözler o çağın, o zamanın, o zeminin ihtiyaçlarına göre yeniden açıklanacak, şerh edilecek. Dolayısıyla bu kapı, bu süreç, 8. süreç sonuna kadar devam edecek. Belki hadis tarihini yazanlar ilerleyen süreçlerde bu 8. süreci de kendi altında bazı başlıklara ayırabilirler. Farklı farklı sınıflandırma yapılabilirler. 8 olan bu süreç belki 9'a, belki 10'a, belki farklı bir rakama da ulaşabilir. Ama şu anda bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bilgiyi burada biz söyledik. Asıl konumuza şimdi girelim. Dersimizin bugünkü başlığı ne? Bereketlenen zamanlar ve zeminler. Bir bereketten bahsediyoruz. Çok büyük bir bereketten. Hatta akılları durduran bir bereketten. Zaten bereket böyle bir şeydir, biliyor musunuz? Bereketin izahı mümkün değildir. Bereket eğer Allah tarafından verilirse, mesela diyelim ki zamana verilirse, herkes için 24 saat olan o zaman dilimi

Mi bereketlendiğinde zaman içinde zaman oluşur. Allah zaman içinde zaman yaratır. Çünkü Allah zamanın haşa mahkumu değil, sahibidir, malikidir. Zaman içerisinde zaman yaratmaya da Allah muktedirdir. Eğer zamana bereket verirse böyle olur ve akıllar durur. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar iş nasıl ortaya çıkar diye insan hayret edebilir. Eğer zemine bereket verirse Cenab-ı Hak engelleri kaldırır. Şimdi bile akılların almayacağı şekillerde bazı şeylerin ortaya çıktığına şahit olursunuz. Nasıl kalkar ta Semerkant'tan Medine'ye kadar gelir. Medine'den kalkar Mısır'a gider. Mısır'dan kalkar Basra'ya gelir. Basra'dan kalkar tekrardan Taşkent'e gider. Oradan kalkar Kufe'ye gider. Kufe'den kalkar bir daha Mısır'a uzanır. Oradan oraya, oradan oraya bir ömür bineğin üzerinde geçer. Ve o bir ömür bineğin üzerinde geçerken bir taraftan da arkasında büyük bir miras bırakarak gider. Bugün masa başlarında önümüzde bilgisayar, elimizin altında internet gibi bir nimet, dijital kütüphaneler elimizin altında, her birimizin harici disklerinde binlerce hatta milyonlarca kitap var. Bu kadar kaynağa, bilgiye erişim kolayken olması güç olan nice şeyler o gün imkansızlıklar içerisinde olduğuna şahit oluyorsunuz. İşte Allah bereket verince birileri için 24 saat 240 saate çıkabiliyor. 24 saatte yapılabilecek bir iş, bakıyorsunuz birileri için yapılamayacak işler birileri için daha farklı bir biçimde ortaya çıkabiliyor. Çünkü Allah eğer bereket ihsan ederse böyle bir hale geliyor. Biz bu bereketin sahabe nesliyle beraber sonraki nesillerde özellikle aleyhissalatü vesselam efendimizin emanetlerine sadakat gösterildiği zaman dilimleri içerisinde nerelere vardığına ait onlarca, yüzlerce hatta binlerce şey okuyoruz. İnanın ki sadece meselenin o ayağını bugün burada işlemeye çalışsak bir sürü şey dememiz lazım. Düşünün, okuma yazma oranının ne kadar az olduğunu geçmiş derslerde söyledim. Yazı malzemesinin ne kadar az olduğunu da söyledim. Bu kadar sıkıntılı bir zaman içerisinde Hazreti Ömer döneminde İslam coğrafyasında sayıları sayılmayacak kadar küttaplar, medreseler çoğalıyor. İlim halkalarının sayılarını tutmak mümkün değil. Alimlerin sayılarını tespit etmek, ortaya koymak mümkün değil. Medreseler bu manada ne kadar önemli bir noktaya varıyor. Buna ait birçok şey söyleyebiliriz. Birçok şey örnek olarak verebiliriz. Bakın sahabe döneminden başlayarak birkaç şey söyleyeyim size. Miksurun dediğimiz çok hadis rivayet eden sahabiler. Ebu Hureyre'den başlar biliyorsunuz. Ondan sonra Cabir bin Abdullah, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr, Enes bin Malik, Ayşe anamız, ona yakın isim sayılır biliyorsunuz. Sahabe dönemi yani Hicri 30'lu, 40'lı, 50'li yıllar, bu dönemlerde o kadar fazla talep var ki o sahabi efendilerimize, artık o sahabi efendilerimiz Mescid-i Nebevi'de kendi evlerinde hadis rivayet etmiyorlar. Nasıl rivayet ediyorlar biliyor musunuz? Evin çatısına çıkıyor, damın üstüne, aynen öyle bize tasvir edilir kitaplarımızda. Bir miting havası gibi onun etrafı sarılır. O sahabi efendimiz de oradan bağıra bağıra o hadisi rivayet eder. Binlerce insan da hafızalarına ya da ellerinde getirdikleri yazı malzemelerine kaydederler. Bu dediğimiz hadise aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatının üzerinden 30-40 yıl geçtikten sonraki süreçtir. Sonraki süreçlerde bu işin nereye vardığını siz buna kıyas ederek anlamaya çalışın. Mesela ümmetin hakimi olan Ebu Derda radıyallahu anhu'nun Şam'da başlattığı ilim seferberliliği yine bunun çok güzel bir örneğidir. Kendisi onarlı halkalar oluşturmuş. Bugün birçoğunuzun yaptığı suffalar gibi 10 kişi 10 kişi, her 10 kişilik halkanın başında da bir tane o halkayla ilgilenen hoca var. O hocalar, o alimler Ebu Derda tarafından yetiştirilmiş talebeler aslında. Bir dönem ders halkasının sayısının tam 160 olduğu söylenir.
160 tane 10 ne yapar?

0: 1600. 1600 kişilik bir ders halkası var Şam'ın mescidinde. Ebu Derda sabah namazından sonra başlıyor, öğle namazına kadar o halkaları dolaşıyor. Teker teker o halkalara gidiyor, onlarla ilgileniyor, ilim noktasında onların sorularına cevaplar veriyor. Öğle namazına kadar vaktini öyle geçiriyor. Şam'da böyle bir ilim seferberliliği var. Sadece bu Şam'da olan bir şey değil, o günkü birçok yerde buna ait şeyleri okuyabilirsiniz. Bu manada özel kitaplarımız var. Neler neler aktarılıyor bu konuda. Bir örnek daha vereyim size. Tabi'in neslinin Sika diye isimlendirilen güvenilir sadık alimlerden bir tanesi Enes bin Sirin rahmetullahi aleyh. Şimdi ben bu dersi hazırlanırken şöyle de bir zorluk çektim. Biraz ben biliyorsunuz lafı uzatıyorum. Hakkınızı helal edin, ne yapayım, o da benim uslubum.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Muid sensin. Sensin Muid ki sende son bulur hasretler, sana döner bütün işler, seninle bulunur itikler. Sende son bulur sonlar. Sen olunca sonra yok. Sen olunca son yok.
2: Allah.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Her alimi söylerken aklıma bir şeyler geliyor. Şimdi dedim ki ben her alim için bir izahta bulunsam vay ki vay, bu saatler bize 2-3 saat yetmez bize. Onun için biraz bu konuda kendimi sıkacağım, tutmaya çalışacağım. En azından bazıları için sadece isim söyleyip geçeceğim ama Enes bin Sirin'i söyleyeyim, bana kızmazsanız. Babası Sirin doğar doğmaz kundakta getiriyor Enes bin Malik'e. Enes bin Malik onu alıyor, daha kundakta bir bebek, tahnikini yapıyor. Onun ismini kendisi koyuyor. Benim ismim senin ismin olsun, benim künyem de senin künyen olsun diyor. Biliyorsunuz Enes bin Malik'in künyesi Ebu Hamza, künyesini de tutuyor Enes bin Sirin rahmetullahi aleyhe vermiş oluyor. Böyle bir alim Enes bin Malik'ten dua almış, ismini o koymuş. O isim koyması da zaten fiili bir duadır. Böyle bir alim olarak şimdi bize bir şey aktarıyor. Diyor ki Cemacin vakası öncesi Mekke'ye geldim. Cemacin vakası ne şimdi söyleyeceğim. Ve burada hadis öğrenen 4000 kişi gördüm. Bu 4000 kişiden 400'ünün fakih olduğu söylenirdi. Sadece Mekke. Ve o gün Mekke ile Medine kıyaslanırsa Medine ilim ocağı aslında. Mekke biraz daha ziyaret mekanıdır. Ama buna rağmen Mekke'de 4000 kişilik bir ilim halkasından bahsediliyor. Ve bu 4000 kişiden 500'ünün, affedersiniz, 400'ünün de fakih olduğu söyleniyor. Cemacin vakası ne? Halife Abdülmelik bin Mervan sırasında onun valisi Haccac ile ona karşı kıyam eden İbnül Eşas arasındaki savaşın adıdır Cemacin vakası. Acı bir olay, Müslümanlar arasındaki iç kavgalar. Yani kavgamız, gürültümüz bizim çok erken bir zamanda başlamış. Bu da bizim ayrı bir imtihanımız. O günde bunlardan bir tanesidir. Cemacin vakası da odur. Hicri 82, yani miladi olarak 701'e denk geliyor. Mekke'de böyle. Mesela gidin Kufe'ye, gidin Basra'ya, bir İslam şehri olan ve Müslümanlar tarafından kurulan Fustat, bugünkü adıyla Kahire, yine aynı şekilde. Yine Basra öyle, Yemen öyle, nereye gitseniz bu ilim halkalarını göreceksiniz o zaman diliminde. Ve her tarafta bu manada inanılmaz derecede bir hareketlilik ve bir canlılık, yani bir bereket var. Medine'den onlarca örnek verilir de Halife Abdülmelik bin Mervan'ın ismini söyledim. Onun şahit olduğu bir örneği aktarayım size. Bir ziyaret için geliyor Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye girecek dönemin halifesi. Mescid-i Nebevi ağzına kadar dolu. Ana baba günü, hani derler ya iğne atsanız yere düşmez, böyle bir zemin, içeriye giremiyor. Ne var diyor Medine'de, ne var ki bu kadar kalabalık? Ey emir el mümin diyorlar. İlim halkaları öyle bir çoğaldı ki Medine'de, Mescid-i Nebevi'de adım atacak yer yok. Hele diyor bana bir listesini getirin bakayım. Mescid-i Nebevi'de hangi şeyh, hangi alim, hangi dersleri okutuyor? Bir göreyim bakayım kimler varmış o halkalarda, kimler ne öğreniyormuş, ona ait bana bir bilgi gelsin diyor. Adamları gidiyorlar, araştırıyorlar ve bir liste getiriyorlar. O listenin içerisinde kimler yok ki? Ata İbni Ebi Rebah, Said İbni Cübeyr, Meymun bin Mihran, Mekhul, Mücahid ve daha niceleri, her birinin kendine has ve onların da oluşturduğu talebelerinin ders halkaları var. Ve bu ders halkalarında o gün çeşitli alanlarda ilimler tahsil ediliyor. Abdülmelik bin Mervan bunu duyduğu zaman seviniyor, Allah'a hamd ediyor. Medine nasıl güzel bir ilim ocağı olmuş diye bu manada sevincini de ortaya koymuş oluyor. Böyle bir bereket var. Bu bereketi anlatabilmek mümkün değil. Mesela bu dersi şöyle bir şekilde yapsaydık. Ben deseydim ki arkadaşlar, bu bereketi anlatmaktan ben acizim. Baştan başlayacağım. Dersi işte 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika falan yapıyoruz biz. Bu zaman

en önde yazılması gereken ana eserlerden bir tanesidir İbn Sad'ın Tabakatı. 10 cilt biliyorsunuz bu kitap. Bir de Fihristi var, 11 cilt. 7. 8. 9. ciltler tabi'in ve etbai tabi'in dönemini anlatır. Yani bu 3 cilt alimlerimizi bize anlatır. O dönemdeki şahıslara ait bilgiler verir. 10. ciltler de hanım sahabilerdir. Ama 7. 8. 9. ciltler özel olarak bu alimleri ve o günün şahıslarını bize anlatır. Burada 7. ciltte mesela 890 tane şahıs okuyacaksınız. 9. ciltte 1272, 8. ciltte de 1350. Bu 3 ciltte toplam 3512 şahıs okuyacaksınız. Peki bu kadar mı? Mesela İbn-i Sad bütün hepsini aktarmış mı bize? Hayır. İnanın ki ne kadar bu konuda iddialı bir cümle söylemek için tespit etmek lazım. O tespiti yapmadığım için söyleyemem. Ama tahminen söyleyebilirim. Ancak yarısı belki, belki o da. Bir bunun kadar daha ekleyelim bu listeye. Hicri 3. asra kadar bizim selefi salihin dediğimiz ulemamızın bir miktarı bu kadar. Ve bunların başka başka farklı bir biçimde anlatımlarına ait kitaplara da müracaat ettiğiniz zaman bambaşka bir şey çıkacak ortaya. Peki benim güzel kardeşlerim, bereket böyle de gelin biz biraz kendimizi de işin içerisine dahil ederek bir şey soralım. Bu bereketin kaynağı ne? Bu bereketin kaynağı sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmaları mı? Yoksa onun dışında da başka sebepler var mı? Evet, yakınlığın bir avantajı var. Bunu inkar edemeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz merkez bir şahsiyettir ve İslam'ın bu manada tebliğcisi, tebyincisi olduğu için bütün her şey onun etrafında oluşmuştur. O işin merkezindedir. Onun asrı da dolayısıyla merkezdedir. Onunla aynı çağı paylaşan sahabe dediğimiz nesil de bu merkezden inanılmaz derecede istifade etmiştir. Ondan sonrakilerde onlara olan yakınlık derecelerine göre istifadeleri olmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bir güneştir. Güneşe yaklaştıkça ısısı ve ışığı artarak istifadeye sunar insanlara. Bu manada onun güneş olarak isimlendirilmesi biliyorsunuz sahabeye de has bir durumdur ama sahabeye de ilham kaynağı olan Kur'an'daki bir ayettir. Ahzab suresinde o nasıl ifade edilir? Siracen münirdir. O bir aydınlatan kandildir sallallahu aleyhi ve sellem. Aydınlatan kandil olduğu için ente şemsun, ente bedrun, ente nurun ala nur demişlerdir. Sen güneşsin, sen aysın, nur üstüne nursun. Ama nübüvvet güneşinin bildiğimiz maddi güneşten bir farkı var. Maddi güneşe yaklaştıkça ısınma artar ve yakma riski her fazla yaklaşmada artar. Ama nübüvvet güneşine yaklaştıkça yanma yok. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar ısınırsınız. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar da onun ışığından istifade edersiniz. Allah bizi son nefesimize kadar o ışıktan mahrum etmesin. Çünkü sohbet-i risaletin kendine has üç temel tezahürü vardır. Nedir onlar? İnsibag vardır sohbet-i risalette. İnikas vardır. İncizap vardır. Ne demek bunlar? İnsibah vardır, sohbeti risalet adamı boyar. Boyar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem resmen boyuyor. Böyle farklı bir biçimde o sığbetullah dediğimiz Allah'ın boyasını çalıyor o muhataplarının üzerine. İnikas vardır, yansıtır. Alır, aldığını verir. Ondan da alan diğer nesillere yansıtır. Bir de incizap vardır ki o cezbedir yani heyecandır. Sohbet-i Risalet'in kendine has bir heyecanı, kendine has bir havası vardır. Dolayısıyla yaklaştıkça istifadenin artması mümkündür. Onun için sahabe en hayırlı nesil. Ona en yakın olan tabiin olunca ikinci hayırlı nesil o. Ondan sonra gelen üçüncü nesil de onlardan sonra üçüncü hayırlı nesil olarak nitelendirilmiş. Yani mesafe çoğaldıkça hayır adına bu manadaki ölçü de biraz azalarak gelir. Ancak bereketin kaynağı sadece bu.

değildir. Bu önemli bir şeydir. Ama eğer bu olsaydı ve bununla sınırlı kalsaydı bize haksızlık olurdu. Biz mi istedik bu çağda gelmeyi? Allah bizi gönderdi bu çağda. Bize de sordu mu hangi çağda göndereceğim? Şimdi Bediüzzaman'ın çok güzel bir ifadesi var. O başka bir amaçla söylüyor. Kendi karşısındaki muhataplarına ben acele ettim, kışta geldim. Siz cennet asa bir baharda geleceksiniz diyor. Üstad bunu diyor ama ben bu sözün karşısında bir şey söylüyorum. Diyorum ki o üstadım diyorum. Evet sen öyle diyorsun ama vallahi biz de baharda değiliz. Biz de zemherideyiz. Kara bir kıştayız ümmet olarak. Biz de baharda değiliz. Ama o daha farklı bir ümit aşılamak için onu söylüyor. O aşılanan ümit de imandan dolayı bize de aşılanması lazım. Bugün ümmetin bu hali asla bizi bir ümitsizliğe sevk etmemeli. Ve bir gün o tomurcukların açacağına, o kardelenlerin farklı bir biçimde farklı noktalara doğru gideceğine dair de en ufak bir tereddüdümüzün olmaması lazım. Şimdi biz de acele edip ya da geç kalıp bu dönemi tercih etmiş değiliz. Allah kader denilen planda kimin ne zaman geleceğini takdir etmiştir. Odur mutlak manada bu manada söz sahibi olan, bizim ona karşı söyleyecek bir sözümüz de yok. Ama Allah adildir de, adalet bu manada en önemli şeydir Cenab-ı Hakk'ın nazarında. Şimdi sadece bereket bununla alakadar olsaydı sonradan gelenler ve bizler bu bereketi hiçbir zaman elde edemezdik. Ama değil işte. Biz bu üç nesil üzerinden bir tespit yaptığımız zaman, o başta söylediğim Resulullah aleyhissalatü vesselamın dönemine yakın olmakla alakadar olan o yakınlık meselesinin bir avantajıyla beraber beş tane daha şey var o bereketi sağlayan. Ve bugün bu beş tane temel şey bizim de hayatlarımızda istenilen oranda olursa Allah'ın izniyle biz de bu bereketten bir şekilde nasiplenebiliriz. Nasiplenmişler de Ömer İbn Abdülaziz'ler nasıl nasiplenmişse, İz bin Abdüsselam'lar nasıl nasiplenmişse, Selahaddin Eyyubiler nasıl nasiplenmişse, Abdülhay el-Lekveniler nasıl nasiplenmişse, Zahid el-Kevseriler nasıl bundan nasiplenmişse, Abdülfettah Ebu Guddeler, Üstad Bediüzzamanlar nasıl nasiplenmişse biz de nasiplenebiliriz. Çünkü onların o bereket noktasında yakaladıkları damarı biz de yakalayabilirsek, biz de bu manada istenilen oranda bu işin karşısında bir duruş, bir kamet sergileyebilirsek Allah'ın izniyle o bereket kapıları bizim için de açılabilir. Onun için buradaki bu bilgiler bizim için önemli. Peki nedir onlara bu bereketi sağlayan beş temel şey? O başta saydığımı söylemiyorum. Beş tane ayrı şey söylüyorum. Nedir biliyor musunuz? Derin ve güçlü bir haşiyet. En başta bu. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet. Büyük ve kapsamlı bir hamiyet. Tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset. Temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. Eğer beş şeyi istenilen oranda biz de tesis edelim, o bereket kapıları inşallah bizlere de açılacak. En başta ne dedim? Derin ve güçlü bir haşyet. Haşyet bu işin en temel özelliğidir. Eğer ilim varsa ki olmalı, eğer ilim noktasında bir yürüyüş varsa bu talebe olarak, alim olarak en önemli azık haşyet olmalı. Allah'a karşı derin bir saygı ve korku. Allah korkusu yüreği dağlayacak şekilde olmalı. Ne yapılıyorsa Allah adına ve Allah namına yapılmalı. Allah'tan başka her türlü niyet o zihinden, o kalpten sökülüp atılmalı. Eğer bu ilim yürüyüşünün içerisine Allah'tan gayrı bir şeyler dahil edilirse, mesela yapayım insanlara faydam olsun, güzel bir şey. Ama teveccühü nasıl gördüğü zaman koltukların altı şişmeye başlıyorsa, kendinde bir ayrıcalık, bir özellik vehmetmeye başlıyorsa haşyet meselesi zedelenmeye başlıyor. Onun için bu haşyet meselesi çok önemli bir şey ve alimlerin kesinlikle en önemli azığı bu. Eğer haşyet olursa birçok şey olmuyor zaten, ama haşyet olmazsa ya da zedelenirse onun dışındaki şeyler ne yazık ki oluyor. İkincisi sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet dedik. Vaat edilenlere asla aldırmadan, tehditlere asla bu manada boyun eğmeden,
ilke olarak ortaya koydukları neyse

şartlara, şurtlara, koşullara göre değil. Şartlar böyle oldu, ona göre davranalım. Ona göre biraz daha farklı bir biçimde taviz verelim. Bazı şeylerden vazgeçelim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Eğer yol nebevi yolsa o yolun nasıl yürüneceğini o yolun muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor bize. Başarıya, iktidara, güce, mala, mülke endeksleneyerek bazı şeyleri sen bu manada ilkelerinden vazgeçemezsin. Çünkü bu din senin değil ki sen bu konuda tasarruf hakkında bulunabilesin. Din Allah'ındır ya, biz bu dine hadimiz, bu dinin hizmetçisiyiz ve mensubuyuz. Dolayısıyla dini şekillendirme, bu alandaki bazı şeyleri şekillendirme hakkımız yok bizim. Öyleyse eğer burada derin bir hassasiyet işte. Asla ilkelerden taviz verme yok. Belli şeyleri belli zamana erteleme evet var ama doğru işi doğru zamanda yapma noktasında bir hassasiyetle bir yürüyüş var. Üçüncüsü hamiyet, değerleri koruma, savunma meselesi. Değerlere sahip çıkma, değerleriyle kavga etmeme, o değerlerin hak ettiği kıymeti onlara verme ve onu koruma noktasında da en güzel şeyleri ortaya koyma. Dördüncüsü hamaset. Hamaset biraz olumsuz bir kavram ama ben burada olumlu bir anlamda kullanıyorum. Siz hamaseti dini heyecan olarak anlayın. Sloganik bir söylem değil, öyle bir kastım yok benim ama dini yaşama noktasındaki heyecana burada biz hamaset diyoruz. Her gün yenilenen, hiçbir zamanda bu manada yeniliğinden, gençliğinden, enerjisinden bir şey kaybetmeyen, geldiği gün heyecanı neyse işi 50 sene sonra, 60 sene sonra belli bir noktaya taşıdığı zaman da aynı heyecan çizgisini devam ettirme. İşte bunun adıdır hamaset. Hamasetin olumlu olabilmesi için de hamiyetin zaten üzerine bina edilmesi gerekir. Dolayısıyla burada böyle bir dini heyecan da bu işin azığıdır. Sonuncusu da heybettir. İlmin kendine has bir heybeti var. İlmin bir izzeti var. O izzet onun bunun önünde eğilmez. İktidar sahiplerinin önünde, güç sahiplerinin önünde, mevki sahiplerinin önünde, makam sahiplerinin önünde, para sahiplerinin önünde asla ilim iki büklüm olmaz. Bu aslında alimin heybetine ait bir şeydir. Ve bunlar buradan konuşulduğu kadar kolay değil. Ben konuşurken de korkuyorum. Çünkü insan bu tarz şeylerle her an imtihan ediliyor ama işin aslı budur, işin tabiatı budur. Eğer bereket istiyorsak bereketi kazanmanın yolu da bu beş tane şeyin bizden önceki ulemanın yaptığı gibi hayatlara taşınması ve temsil edilmesidir. Biz Rabbimize dua edelim, birbirimize dua edelim. Allah bizi bu istikamet çizgisinden geri koymasın. Dünyaya dalarak ilkelerini satanlardan, ilkelerini zedeleyenlerden etmesin bizi. Şu yolun sadık, salih temsilcilerinden kılsın inşallah bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vakitte ilerliyor, biz daha bir şey de söylemedik. Şimdiye kadarki bölüm aslında bir yönüyle yine işin zemini sayılır. Bu beş tane özelliğe dair ben örnekler vermek istiyorum size. Ama örnekleri hadis konusu üzerinden vermek istiyorum. Çünkü konumuz o. Sahabe, tabi'in, etbe-i tabi'in, ondan sonraki süreçte ulema bu beş tane şeyi nasıl hayatlarında bir yönüyle karşılık buldurtmuşlar? Nasıl yapmışlar? Gerçekten onlar Allah Resulü'nün o kutlu sözlerini kendilerinden sonra gelenlere aktarma noktasındaki o güçlü haşyetleri, hassasiyetleri, hamiyetleri nasıldı? Niye buna ihtiyacımız var biliyor musunuz? Oturuyor bu çağın insanı bilgisayarın karşısına. Duymuş yarım yamalak bir şey. Öyle insanlardan öyle cümlelerle bahsediyor ki ben onların adına korkuyorum. Resmen dağa taş atıyor farkında değil. O ağzına aldığı alimin tırnağı dahi olamaz. O alimin hayatında ortaya koyduğu gayretin, çilenin, ızdırabın %1'i bile yoktur hayatında. Din adına bu manada hiçbir şey yapmamıştır. Ama oturup
koltuğuna yaslanarak çok rahat bir biçimde bu ulemaya dil uzatılabiliyor. Ve onlar hakkında ithamlarda bulunuluyor. Onlara iftiralar atılıyor. Şimdi bunları gördüğünüz zaman bu konunun bizim için niçin ehemmiyet kazandığını daha iyi anlamış olursunuz. Onun için gelin bu beş başlığı biraz hızlı bir biçimde anlamaya çalışalım. Derin ve güçlü bir haşyetten size ilk olarak vereceğim örnek İmam-ı Şabi'den rahmetullahi aleyh. İmam Şabi deyince de duramıyorum ben. Siz de duramazsınız zaten. Çok büyük bir isim biliyorsunuz. Ama aklıma ilk şu geliyor. Bakın, sahabeden tasdik almış birisidir. Abdullah İbni Ömer topluyor sahabeyi, tabiini. Diyor ki hadi gidelim İmam Şabi'den Siyer Megazi dinleyelim. Şabi'ye Megazi, Siyer dinlemeye gidiyorlar. Götüren kim? Abdullah İbni Ömer. Ve insanlar itiraz ediyor. Diyorlar ki ey İbni Ömer, sen Resulullah'ın sahabisin, yaşayan sensin, tabiinden birinden gidip Siyer dinleyeceğini söylüyorsun. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Ömer? Vallahi Şabi öyle bir anlatıyor ki sanki bizimle beraber yaşamış gibi. Peygamberin sahabisinden tasdik alan bir isim İmam-ı Şabi rahmetullahi aleyh. Onun vefat tarihi Hicri 104. İlim noktasında inanılmaz bir şey var ve bir gün şöyle bir söz söylüyor, bir ızdırapla inleyerek. Keşke ben ilmimden yeteri kadar nakletseydim de fazlalaştırmasaydım aktardıklarımı. Böyle yaparak lehime ve aleyhime olan delilleri çoğaltmasaydım. Korku var, haşyet bu işte. O yarın konuştuklarının, naklettiklerinin, yazdıklarının hepsinin hesabını verecek. O haşyet yüreğini dağlamış onun. Onun için keşke ben bu kadarını yapmasaydım diyerek bir yönüyle halini ortaya koyuyor. Tebeut tabiinin neslinin önemli muhaddislerinden ve rical alimlerinden olan Şube İbni Haccac şöyle bir şey söylüyor. Hadis rivayetinde tedlis benim nazarımda zinadan daha şiddetlidir, daha ağır bir günahtır. Bunu böyle büyük bir isim söylüyor. Hadis rivayetinde tedlis. Tedlis nedir? Şu. Diyelim ki bir rivayette kapalı bir durum var. Sen o rivayeti aktarırken rivayetin değeri düşmesin diye o kapalılığı sen söylemiyorsun. Bir şeyi örtüyorsun. Tedlis bu. Diyelim ki ravi zincirinde bir isim aktarılırken sen ondan aldığını söylüyorsun hadisi ama aslında ondan almamışsın, bizzat ondan duymamışsın. Normal şartlarda büyük bir hassasiyetle bunu söylemen gerekir ama rivayetine herhangi bir sıkıntı düşmesin diye onu söylemiyorsun, sanki o şahıstan almış gibi naklediyorsun. İşte bunu bu büyük insan kalkıp zinadan daha şiddetli olarak görüyor ve bu işin ilmi noktadaki sıkıntısına dikkat çekiyor. Aynı sözün devamı şöyledir. Benim için gökyüzünden baş aşağı yeryüzüne düşmek hadiste tedlis yapmaktan daha ehvendir, daha iyidir. Gökyüzünden aşağı düşmek tepe üstü onun nazarında diğerine göre daha ehven. Başka bir sözünde de ne diyor biliyor musunuz? Şu sarayın bir yer gösteriyor veya benzeri bir yapının tepesinden kafamın üzerine düşmem sizlere ben ondan duymadığım halde tanıdığınız bir adama atfen falan dedi, ben de bunu ondan işittim dememden daha iyidir. Bir haşyet var ortada. Masa başında öyle oluşturulmuş işte imalat yapmışlar falan filan diyor ya bazı nadanlar, böyle bir şey yok. Hassasiyet bu kadardır işte. Burada ufacık bir şeyde bile yarın Allah'a verilecek hesabın korkusuyla inleyen bir selefi salihin var karşımızda. Halid el-Hazza şöyle derdi. Bizler Ebu Kilabe el-Cermi'ye giderdik. Bu da yine tabi'in neslinden muhaddis fakih. Bunun da vefat tarihi Hicri 104. Bizlere sadece 3 tane hadis rivayet ederdi. Otururduk yanında, yalvarırdık. Derdik ki ne olur Ebu Kilabe, bunları arttır. Bize birkaç tane daha aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğun sözü naklet derdik. Hayır derdi. Çok rivayet ettim.
çok rivayet eden çok hata eder, benden bu kadar derdi. Ne kadar ısrar edersek edelim üç tane hadisten daha fazla rivayet etmezdidir. Şimdi bakın buradaki o hassasiyetin de haşyetle alakalı bir şey var. Daha başka şeyler de söylenir ama siz bunları diğer şeylere kıyas edin ya da bu manada yazılmış kaynaklara, kitaplara bakın. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyete gelin. Tebe-ü tabiinden size yine bir örnek vereyim. O neslin muhaddislerinden, hafızlarından, büyük alimlerinden Misar bin Kidam'a şöyle bir şey söylüyor talebeleri. Ya diyor hocam diyor, o kadar hassassın ki mümkün değil senin önünde hiç kimse cesaret edip de rivayette bulunamaz. Adamı sorguluyorsun, resmen bir kadı gibi, bir polis gibi sorguya çekiyorsun. Niye bu kadar şüphecisin? Ne diyor biliyor musunuz? Niye bu kadar şüphecisin sorusuna karşılık. Bu kesin bilginin, yakinin savunmasıdır. Kimin adına konuştuğunuzu unutmayın, ona göre hareket edin. Kimin adına konuşuyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. O halde kılı kırk yararcasına bir hassasiyetle yürümek zorundasınız. Çok rivayet edeyim, çok benim adım geçsin, benim adım tanınsın, ben meşhur olayım bu alanda, böyle bir şey yok o neslin. O neslin ızdırabı böyle bir ızdırap. Onun için bu manada öyle bir hassasiyet var ki ilim aldıklarına da ilim verdiklerine de karşılıklı bir biçimde emniyet üzerinde, güvenirlik üzerinde bir yürüyüş var. Bakın Mısır diyarının muhaddisi Yezid İbni Ebi Habib der ki bir hadis işittiğinizde kaybolmuş bir şey nasıl aranırsa öyle arayın. Öyle araştırın, neticesi eğer bilinirse onu alın, bilinmezse onu bırakın. Bir malı aldığın zaman bir kayıp malı araştırır gibi araştırın. En ince detayına kadar sorun, sorgulayın. Ondan sonra kanaatiniz eğer olumluysa alın, değilse bırakın. Bir başka örneği ilim verirken vereyim size. Mesela yine tabi'in neslinin büyük muhaddislerinden Zaide İbni Kudame Es-Sekafi, onun da vefat tarihi Hicri 161. Değil ilim aldığının ilim verdiklerini bakın nasıl araştırıyor. Amr İbni El-Muhalleb El-Ezdi diyor ki Zaide İbni Kudame herhangi bir kimseyi imtihan etmedikçe ona hadis anlatmazdı. Hadis anlatırken imtihan ediyor. Eğer gelen talebe yabancı ise ona nereli olduğunu sorardı. O beldeden kimleri tanıdığını iyice ondan öğrenirdi. Eğer belde ehlinden biri ise bu kez namaz kıldığı yeri sorardı, mescidi, ve o mescitten bazılarının şahit olarak getirilmesini isterdi. Hakimin delil sorması gibi sorgulardı. Kendisine cevap verildikçe sormaya devam ederdi. Eğer o şahsın bir sıkıntısını görürse, özellikle bidat ehli biri olduğuna kanaat getirirse ona bir daha bu meclise gelmedirdi. İyi olduğuna kanaat getirdiğinde ise onu kendisine yaklaştırır ve hadisleri öylece anlatırdı. Kendisine neden böyle yapıldığı sorulduğu zaman derdi ki bu ilmin ona ehil olmayan kimselerin eline kalmasından ve bunların daha sonra kendilerine ihtiyaç duyulacak imamlar haline gelip de bu ilmi suistimal etmelerinden korkuyorum. Neden bu hassasiyet? Buradan anlayın. Ben ilmi de versem eğer taşıyacak birisi değilse bunu suistimal edebilir. Böyle bir şeye kapı açılmasın diye bu manada böyle bir hassasiyet. Daha bu konuda da çok şey söylenir de son bir şey söyleyeyim. Yine tabi'in neslinin başka bir imamı Abdullah İbni Avn, o da büyük bir insan, zengin de birisi, İmam Ebu Hanife gibi çok da güzel, şık da giyinen birisi ama asla israfa kapı açmayan birisi Abdullah İbni Avn. Onun bir talebesi var, çok önemli bir söz söylüyor, Harice İbni Mus'ab. Diyor ki ben 24 sene fasılasız Abdullah İbni Avn'ın yanında geçirdim. Vallahi ben meleklerin onun için günah yazabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü 24 yıl sünnete muhalif tek bir davranışına ben vakıf olmadım. Bir talebenin
hocası için bir sözü. Böyle birisinden bir söz aktarıyorum şimdi. Diyor ki yine bir gün Abdullah İbni Avn. Bu ilim kendisinden bu ilmin talep olunabileceğine dair şahitlik edilenden başkasından alınmaz. Herkesten ilim alınmaz. Yani birileri şahitlik edecek, diyecek ki evet bundan ilim alınır, gidip ancak o zaman ondan ilim alınabilir. Öyle oturup televizyonda ahkam kesenlerin bir anda söyledikleri şeylerden etkilenenlerin kulakları çınlasın bu sözler üzerine. Dindir bu, basit bir şey değil ki. Dolayısıyla dikkat etmek, bu manada ilmin kimden alınacağı konusunda hassasiyet içerisinde olmak ona ait bir işaret ki bu işte hassasiyetin aslında verdiği bir mesaj. Gelin üçüncüsüne, büyük ve kapsamlı bir hamiyet. Müthiş bir hamiyet var, müthiş. Bu manada çok şey söylenir, ben biraz farklı şeylere dikkatlerinizi çekeyim. Mesela Süfyan İbni Üyeyne rahmetullahi aleyh kendisinin daha çocukluk 8-10 yaşlarındayken kendi başından geçtiği bir hatırasını bize aktarıyor. Babam diyor Kufe'de sarraf idi, biz bir müddet sonra Mekke'ye taşındık. Vakit öğle namazına yaklaştığı zaman ben namaza doğru gidince bineğinin üstünde yaşlı bir şeyh gördüm. Ama onun bir alim olabileceğinden şüphelendim. Ona yaklaştım. O zat döndü bana dedi ki bineğime biraz sahip çıkabilir misin? Ben şurada namaz kılıp geleyim. Çıkarım dedim ama bir şartla. Eğer bana biraz Peygamber aleyhissalatü vesselamdan hadis nakledersen senin bineğine bakabilirim. Bana döndü dedi ki biraz kızar edayla, sen ne yapacaksın daha çocuksun hadisleri. Olmaz dedim. Ya hadis nakledersin ya da bineğine bakarım, ya da etmesen bakmam dedim. Bunun üzerine başladı bana hadis nakletmeye. Bir tane iki tane o söylüyor. Ben hadi biraz daha, hadi biraz daha. 8 tane hadis. O hadislerin de ne olduğunu o hatırasında zaten aktarıyor. İbni Abbas'tan, Cabir bin Abdullah'tan. 8 tane hadisten sonra tamam diyor. Bineğine bakarım. Bineğini tutuyor. O şeyh, o yaşlı olan zat gidiyor namazını kılmaya. Dönüp geldikten sonra biraz da kendisini meşgul ettiği için o çocuk kızmış bir edayla. Hadi diyor, ben sana aktardım o hadisleri. Ne yapacaksın o hadisleri? Söyle bakayım, ne oldu, ne işine yaradı? İster misin bana biraz önce aktardığın hadislerin aynısını sana aktarayım diyor. O şeyhin gözleri açılıyor. Bu nasıl bir çocuk? Bu demek ki farklı birisi. Tamam diyor. Tek tek biraz önce duyduğu hadisleri karşısındaki o yaşlı zata anlatmaya başlıyor. O anlattıkça o yaşlı zat kendinden geçiyor. Söz bitince diyor ki ey çocuk diyor, vallahi sen benim ilim meclisime gelmeye hak kazandın. Yarından itibaren benim hadis meclisime katılacaksın ve benim halkamın en üst köşesinde oturacaksın. Peki sen kimsin diye soruyor şimdi Süfyan İbni Üyeyne. Tanıyanlar şok olacaklar, tanımayanlara bir şey yok. Ben diyor Amr İbni Dinar'ım. Amr İbni Dinar demek o gün bu işin otorite isimlerinden birisi demektir. Bakın böyle bir hamiyet var. Hatırladınız mı? Bu rivayet size geçen ders size anlattığım aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatında İbni Abbas'ın hadisleri elde etme noktasındaki hırsını gayretini hatırlattı mı? Adam olacak çocuk zaten bellidir. 7'sinde neyse adam 70'inde de o oluyor. Dolayısıyla bu manada bazı şeyleri onun hayatında gördüğünüz zaman Süfyan İbni Üyeyne'nin ilerleyen süreçte nasıl bir noktayı kazandığını da görmüş oluyorsunuz. Bakın tabi'in neslinden bir başka isim İsmail İbni Reca rahmetullahi aleyh. Valiler ondan randevu istiyorlar yanına gelmek için, valilere randevu vermiyor ama bütün mesaisi gençlerle çocuklarla. Diyorlar ki ya sen bu çocuklardan ne buldun ki bunlarla bu kadar zaman geçiriyorsun? Bu çocuklar yarın bu ilmin muhafızları, koruyucuları olacaklardır. Ben onun için bunların yanındayım. Ötekilerle benim ne işim olabilir? Zamanını onlarla geçiriyor ve bu manada aslında bu bir hamiyettir işte. Dini koruma arzusudur. Dinin muhafazası, intikali noktasındaki bir gayrettir. Aynı şeyi okuyoruz
El-A'meş'in üzerinden rahmetullahi aleyh. Bu ismi hiç unutmayın. Bu çok büyük bir isimdir. Taberistanlıdır biliyorsunuz. Tabi neslinin büyük simalarındandır. Hadis alanında, feraiz alanında, kıraat alanında otorite bir isimdir. Onun da bütün mesaisi gençlerle çocuklarladır. Ve ona da sorulduğu zaman bu çocuklar senin dinini yarın muhafaza edecekler. Onun için bu

gençlere ayrılacak her türlü zaman ibadettir diyerek bu manada işin ne demek olduğunu ortaya koyuyor. Bir isim, bunu da unutmayacaksınız, dersin sonunda onunla da işimiz var zaten bir daha. Meşhur tabi'in alimi, biz tabi'in nesli dediğimiz için, dediğimiz zaman en üste yazacağımız isimlerden bir tanesi Hasan-ı Basri'dir rahmetullahi aleyh. Hasan-ı Basri'den çok örnek verirdim size ama siz tanıdığınız için onu vermedim. Ama Hasan-ı Basri'nin bir abisi var, çok iyi tanımıyoruz. Abisi de en az Hasan-ı Basri kadar önemli bir isimdir. O isim Mutarrif İbni Abdillah'tır. Çok önemli bir isimdir bu isim. Bunu unutmayın, en son dediğim gibi yine gideceğiz. Ne diyor biliyor musunuz gençlerin arasında olunca? Vallahi benim sizlerle bir arada bulunmam, ailemle bir arada bulunmaktan bana daha sevimlidir. Çünkü bu ilmi taşıyacak olanlar sizlersiniz. Hamiyeti anlayanların konuşacakları, söyleyecekleri cümleler bunlar. İnsanlar sıraya giriyor bu insanlarla konuşmak için ama onlar zamanlarını, mesailerini talebeleriyle geçiriyorlar, gençlerle geçiriyorlar, onlara zaman ayırıyorlar. Bu işin hamiyet noktasındaki bir ızdırabının neticesi. Süfyan-ı Sevri de şöyle bir şey söylüyor, o da bilinen birisi biliyorsunuz. Evet, ilim ayağa gitmez ama ilmin ayağına gelinir. Ama ben bunu bilmeme rağmen, eğer talebelerim bana gelmezse vallahi ben onlara ders vermek için evlerine giderim, bundan da hiç gocunmam. İşte hamiyet bu. Evet, ilmin ayağına gelinir ama gelmedi talebe. Şimdiki talebeler de gelmiyor biliyorsunuz. Şimdiki talebeleri iyi böyle zorlamak lazım. Gelmiyorsa ne yapalım? Süfyan-ı Sevri bile bunu demişse bizim de yapmamız gereken budur. Dolayısıyla eğer şartlar değişir, ilmin yerini başka şeyler alır, ilim el ayağa düşer, ilim değerinden bir şey kaybeder, aslında kaybetmez de insanların nazarında değerini yitirir. O zamanki şartlara ait nasıl davranacağı noktasına bir şey söylüyor. Hamiyetin bir göstergesi de nedir biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Müzakeredir. Alınan ilim üzerinde müzakere etmek. Çünkü İbn Abbas bu işin üstatlarından birisi biliyorsunuz. Ne diyor talebelerine? Hadisleri müzakere ediniz ki elinizden kaçıp gitmesin. Zira o Kur'an gibi değildir. Tercüman o Kur'an konuşuyor. Zira o Kur'an gibi değildir. Kur'an toplanmış ve korunmuştur. Eğer sizler hadisleri müzakere etmezseniz elinizden çıkar ve gider. Sizden hiç kimse dün itibariyle hadis rivayet ettim, bugün etmem demesin. Dün rivayet ettin, bugün de rivayet et, yarın da etmeye devam et. Ayrıca bizden ne duyarsanız kendi aranızda onu iyice müzakere edin ki hafızalarınızdan silinip gitmesin. Bize diyor aslında. İnşallah siz de bu müzakere meselesine biraz daha önem vereceksiniz. Biraz daha bu meselelerin üzerinde duracaksınız. İyice böyle zihinlere nakşedilsin diye. Şimdi bu konuda da çok şey anlatılır ama zaman ilerliyor. Öyle alimlerimiz var ki doğru dürüst yemek yemiyorlar dışarıya çıkmamak için. Düşünün. Öyle alimlerimiz var ki müzakerede saatler saatleri kovalamış ama onun hiç farkında değil. Öyle alimlerimiz var ki birbirlerini eve geçirmek için yola çıkıyorlar ama müzakereye bir dalmışlar. Müezzinin sabah namazı ezanıyla ulan biz ne yaptık şimdiye kadar diyerek farkına varıyorlar. Onlarca bunun örneklerini ve hatıralarını okursunuz. Müzakere böyle. Öyle internetin karşısında zaman öldüren insanlar olarak belki bunu anlayamayabiliriz ama böyle bir hakikat var. Yani ilmin bereketlenmesi noktasında beşerin bu manada ortaya koyacağı gayrete ait önemli izler var. O gayret olacak ki Allah onun dışındaki şeylerde de kapıları açmış olsun. Abdurrahman bin Leyla'dan bir son bir şey söyleyeyim bu bahiste. O biliyorsunuz bir mecliste en fazla sahabi gören bir tabiindir. Hadisin ihyası onu müzakere etmektir. Hadisleri müzakere ediniz, zira hadis başka bir hadisi çağrıştırır. Eğer bunu yaparsanız o hadis başka bir hadisi çağrıştırır. Dördüncüsü tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset.
Dedik ya, sloganik bir şey değil.

heyecan bu. İlk günden sonuna kadar aynı heyecan. Mesela şöyle bir heyecanı var İmam Malik'in. Hiçbir hadisi aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğu o sözleri naklederken güzelce bir abdest alsın, güzelce kıyafetlerini giysin, sarığını özenle başına koysun, sakalını tarasın ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desin. Talebeleri diyor ki onu dediği zaman hayat duruyordu zaten onun için ve öylece hadisi nakletsin. Yıllar sonra talebeler artıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki İmam Malik'in talebeleri artık sığmıyor. Bu sefer sınıflandırıyor İmam Malik. Şimdi Hicaz'daki talebelerim gelsin. Onlar çıksın. Şimdi Basra gelsin. Onlar çıksın. Şimdi Kufe gelsin. Gün böylece gidiyor. İmam Malik de biliyorsunuz ilerleyen yıllarda prostattır. Çok sık abdest almakla sıkıntısı vardır. Ama buna rağmen o abdestsiz bir tek hadis nakletmemiştir diyorlar. İşte budur hamaset. Buradaki o heyecan, sonlara doğru azalma yok. Yaşlandıkça içindeki bu duygunun gençleşmesi. Zaten böyle olduğu için ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor. Bu hamaset konusunda da heyecan konusunda da ben size çok şey söyleyebilirim ama bu kadarıyla iktifa edeyim. Hadi sadece bir şey söyleyeyim. Bir rivayet daha söyleyeyim. Said İbni Müseyyep biliyorsunuz hem Ebu Hureyre'nin talebesidir, en gözde talebesi, hem de Ebu Hureyre'nin damadıdır. Aleyhissalatü vesselam efendimizinden bir hadis naklettiği zaman duruşunu düzeltmeden, sesini ayarlamadan, kendine çeki düzen vermeden asla bir hadis rivayet etmezdi. Diyorlar ki hastalanmış, artık hayatının son demleri, yatağa uzanmış yine talebeleri etrafında. Gerçek alim öyledir, giderken bile öğreterek gider. Talebeleri soruyorlar, bir hadis soruyorlar. Beni doğrultun diyor, düzeltin ki size nakledeyim. Ama duracak hali yok, beni düzeltin ki size nakledeyim diyor. Düzeltiyorlar ve diyor ki beni doğrultun, zira ben Resulullah'ın hadisini yatakta serilmiş bir halde rivayet etmek istemiyorum. İşte nasıl bir selefi salihimiz var, nasıl bu manada bir hassasiyet var, nasıl bir hamiyet var, nasıl bir hamaset var, buradan anlayın. Sonuncusu da temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. İlim heybet ister benim güzel kardeşlerim. Cesaret çok güzel bir şeydir ama alim de bir başkadır. Cesaret alime çok yakışır. Salabet dediğiniz şey, celadet dediğiniz şey, cesaret dediğiniz şey alime çok güzel yakışır. İşte bunların hepsini biz heybet kavramında ele alabiliriz. İmam Malik'ten açtım, İmam Malik'ten götüreyim. Devrin halifesi haber gönderiyor. Gelsin oğullarım Emin ve Me'muna sarayda hadis öğretsin, din öğretsin. Haberle, bir haberle karşılık veriyor İmam Malik. Ey emir el müminin, ilmin ayağına gidilmez, ilmin ayağına gelinir. Şunu düşünmüyor, bunlar yarın öbür gün halife olacaklar. Ben gideyim bunlara bu hizmeti vereyim, en azından ümmete faydası olsun. Bu da bir düşüncedir. Ama ilmin haysiyetini koruma gibi bir zorunluluğu var onun. Çünkü o İmam Malik olacak, o başka bir makamda duruyor. Ve diyor ki orada çok usullü, çok güzel bir cümleyle, sen Müslümanların başında olan bir halife olarak eğer ilme gerekli olan ehemmiyeti vermezsen başkaları da ilme ehemmiyeti vermez. Onun için sen çocuklarını gönder ilmin ayağına ki insanlar ilmin ne kadar önemli olduğunu görsünler. İmam Malik boşuna İmam Malik olmadı benim güzel kardeşlerim. Medine valisi bir gün takmış kafayı, bu fetvayı geri alacaksın diyor. O da bir alimdir, fetva yayınlamış, doğru da bir fetva almıyor. Kırbaçlattırıyor. Talebeleri diyor ki biz o kırbaçlatma sırasında İmam Malik'in yanındaydık. Vallahi yediği her bir kırbaçla beraber şunu diyordu. Allah'ım onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Bana bu kırbaçı atana ben hakkımı helal ettim diyor. Heybet bu işte. Sonra halife haberdar oluyor ve diyor ki o vali yanlışlıkla bunu yapmış. İmam Malik müsaade etsin, ben valiye kısas uygulayacağım diyor. Ama İmam Malik kabul etmiyor. Hayır diyor, ben hakkımı helal ettim, böyle bir şey de istemiyorum. Medine mescidinde insanlara hadis anlatıyor.

Allah Resulü'nden bahsediyor. Bakın bir böyle bir tablo var, bir de bugünün dünyasındaki tabloları aklınıza getirerek şu söylediğimi söyleyin. Bir salonda bir şey anlatıyorsun. Bırakın bir belediye başkanını, bir bakanı, bir şunu bunu. Sıradan bir müdür geldiği zaman ortalık nasıl alevleniyor görüyorsunuz. Mescid-i Nebevi'de hadis naklediyor ve o anda halife içeriye giriyor. Birileri yine alevleniyorlar. Halife geldi işte, hoca susması lazım. Halifeye teveccühte bulunması lazım. Hiç oralı değil. O orada o ilmin aktarımıyla meşgul. O anda o sözler bittikten sonra halifeye hoş geldin diyor. Ve dönüp ondan sonra da o halifeye diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin aktarıldığı bir yerde o sözler başka bir şeyden dolayı kesilmez. O sözler içeriye birisi girdiği zaman değiştirilmez. Bu ilmin haysiyetidir, bu ilmin şerefidir. Olması gereken de budur diyerek meselenin nasıl olması gerektiğini de söylüyor. Bereketlenen o zamanlarda, o zeminlerde böyle bir heybet var. Bu heybet olmadığı için işte böyle var. Bir de şöyle var, ölmüş gitmiş artık bir şey söyleyecek halimiz yok. Devrin zalimlerinden birisi mescide girdiği zaman cehennem ayetlerini okurken aman bu ayetleri duyarsa gadaplanır diyerek cennet ayetlerini okuyanlar da var. Böyleleri de var. Ama böylelerinin olduğu bir zamanda ilmin bereketinden bahsedilmez. Bilgisayarda olsa, senin dijital kütüphanede olsa, 3 milyon kitabın elinin altında da olsa Allah senin hayatına bu bereketi vermez. Vermez. Çünkü sen o manada o bereketi kazanacak bu heybeti ortaya koymuyorsun. Onun için biz eğer bu selefi salihinin bu duruşundan bu manada dersler almayacaksak, bunlar sadece menkıbe olarak okunacaksa, aktarılacaksa yine o berekete biz muhtaç olacağız. Benim hasretim, özlemim o ki Allah o berekete bizi mazhar kılsın. Ona ulaşabilmemizin yollarını bize kolaylaştırsın inşallah. O söylediğim beş tane temel husus bizim de hayatımızın en temel ölçüsü olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, en son size bir rivayet aktaracağım, sözümü bitireceğim. Dedim ki Mutarrif İbni Abdillah'ın ismini unutmayın. Hasan-ı Basri'nin abisi. Ne zaman doğmuş biliyor musunuz? Hicri 2'de. Yani aslında sahabi olabilir ama olamamış. Allah o imkanı ona tattırmamış ama tabiin neslinden büyük bir imam olmuş. Asıl söyleyeceğime söylemeden iki tane sözünü söyleyeyim size. Diyor ki bütün gece uyuyup sabahleyin bundan dolayı pişmanlık duymak, sabaha kadar ibadet edip sabahleyin yaptığıyla övünmekten daha iyidir. Sözü bilmem anlayabildiniz mi? Bütün gece uyuyup sabahleyin bundan pişman olmak. Mesela sen dedin ki teheccüde kalkacağım, kalkamadın. Ve ertesi gün bunun pişmanlığını duydun. Bu diğerine göre daha iyi. Sen sabaha kadar namaz kıldın, gece saat 3. Ya şimdi bir mesaj atalım, şöyle bir tweet, bir şey ki millet bilsin biz ayaktayız diye. Bir mesaj attın, duyurdun insanlara, gitti işte. Yani o manada niyetine başka bir şey bulaştırdın, gitti. O konuda ne yaptın? Sen riya bulaştırmış oldun. Onun için kıyas yaparken öncekinin o pişmanlığın daha evli olduğunu söylüyor. İkinci sözü de onun bu manadaki özelliğini bize veriyor. Bütün dünya karşılığında bir defa bile yalan söylemek, yalanın dudaklarımdan dilimden çıkmasını istemek asla benim razı olacağım bir şey değildir. Dünyayı bana verecekler ve bir kez olsun ben yalan söyleyeceğim. Böyle bir şeyi kabul etmeyen bir alim. Şimdi o alimin bir tablosunu aktaracağım size. Bir hadis meclisi var, baya da bir kalabalık, insanlara bir şeyler anlatıyor. Kale fulan, kale falan diyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Arkadan birisi kalkıyor. Ey imam diyor, bize Kur'an'dan bahset. Kur'an'dan bir şeyler konuş. Kaç saattir falan böyle dedi, filan böyle dedi deyip durdun. Bize Kur'an'dan konuş. O Nebevi mektebin bir muallimidir. Nebevi medresede yetişmiştir bu isim. Nebevi medresede yetişen bir muallim eğitimin yani talim ve terbiyenin en büyük azığının merhamet olduğunu bilir. Cahillerin cehaletine cahillik ile karşılık vermez gerçek alimse. Çünkü gerçek alimin hilmi
cehlin

0: galebe çalmıştır. Ondaki hilim, hoşgörü, müsamaha merhametten dolayı çok üzdür, çok üst düzeydedir. Onun için asla cahillerin cahilliğine kızmaz, onlara bir ana şefkatiyle yaklaşır. İşte burada onun örneğini görüyoruz. Bakın, ders halkasında biri kalkıyor, koca bir alime ne sabahtan beridir sözü uzatıp duruyorsun, bize Kur'an'dan bahset, ne şu falan anlattı, şu filan anlattı diyor ve bu manada kızarak, sesini de yükselterek bir şey söylüyor. Bakın ne diyor Mutarrif İbni Abdillah. Vallahi bizler Kur'an'a bedel arama peşinde değiliz. Aksine sadece Kur'an'ı bizden daha iyi bilenin sünnetini, mirasını öğrenmenin peşindeyiz. Bizim derdimiz budur, bundan da başka bir derdimiz yoktur. Söz çok açık ama bir daha okumak istiyorum. Vallahi bizler Kur'an'a bedel arama peşinde değiliz. Kur'an'ın önüne bir şey geçireceğiz. Kur'an'a paralel Kur'anlar oluşturacağız. İşte başka başka şeyler, böyle bir şeyimiz yok bizim. Biz bedel arama peşinde değiliz. Aksine sadece Kur'an'ı bizden daha iyi bilenin sünnetini, mirasını öğrenmenin peşindeyiz. Bizim derdimiz budur, bundan başka da derdimiz yoktur. Dert buydu ve bu derdin altında inlediler o büyük insanlar. Hadis alimlerinin en temel özelliklerinden birisi nedir biliyor musunuz? Mesela gittiniz birine, dediniz ki ben hadis öğreneceğim. O alim size ne sorar? Sen Kur'an'ı biliyor musun? Kur'an'ı ezbere biliyor musun? Eğer cevap hayırsa önce git Kur'an öğren, sonra gel hadis öğren der. Selefi salihinden hiç kimse Kur'an'ın önüne bir şey geçirmez. Zaten Müslüman bunu yapmaz, yapamaz. Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla bu manada söylenen ithamların hepsi boştur ve ayakları yere basmaz, ilme de dayanmaz, tamamen sloganik sözlerdir. Bu sözlerin hiçbir ilmi dayanağı yoktur. Mesela El-Ameş'in adını bugün çok duyduk değil mi rahmetullahi aleyh? Geliyor birisi ona hadis öğrenmek istiyor. Sen Kur'an biliyor musun diyor. Hık mık. Ezbere biliyor musun, hafız mısın? Yok diyor. Git iyice Kur'an'ı ezberle, ondan sonra gel. Gittim diyor. Kur'an'la bu manada olması gereken münasebeti kurdum, geldim. Ben geldim dedim, El-Ameş geç otur demedi. Gel bakalım bir imtihan edelim dedi seni. Beni imtihan etti. Baktı ki evet ben öğrenmişim, sonra bana meclisinde yer açtı. Böyledir. Böyle bir ciddiyetle yürür bu iş. Bu ciddiyet zaten bu büyük müktesebatı bize kazandırmıştır. Allah bu müktesebatı bize kazandıran bütün alimlerimizden razı olsun. Başta selefi salihinin sertacı olan sahabe neslinin hepsinden, en büyüğünden en küçüğüne kadar, en baştaki isimden en sondaki ismine kadar Allah hepsinden razı olsun. Tabiin nesli dediğimiz o ikinci neslin içerisindeki bütün alimlerimiz başımızın tacıdır. Allah onlardan da ebeden razı olsun. Onlardan sonra gelen ikinci hayırlı nesil olan, hatta üçüncü olan sahabeyi de sayarsak, etbai tabi'in neslinden de Allah ebeden razı olsun. O günden bugüne kadar da bu aziz İslam'ı bize ulaştıran tüm alimlerimizden, ariflerimizden, abidlerimizden, akillerimizden, akiflerimizden Allah ebeden razı olsun. Bizi yanlış yolların yolcusu etmesin. İzlenilecek ve takip edilecek yol, nebevi mirası anlayan ve ona sadakatle sarılanların yoludur. Allah bizi de küçüklüğümüze rağmen bu yolun yolcusu kılsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Radyo Hedef.
12: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Bomboş sahralar, uçuşan kum tanelerinden başka bir şey yok. Bir gün gelip böyle olmayacak mı? Kıyamet kopunca tıpkı bu kum taneleri gibi her şey savrulmayacak. Ya sonra? Allah, hani mal sahipleri, mülk sahipleri nerede dediği zaman kim cevap verecek? Hiç kimse. Tıpkı bu sahralar gibi ortalığı ıssız bir sessizlik kaplayacak. Ne şan, ne şöhret, ne evlat, ne de para sana yar olacak ey nefsim. Bu çöl gibi ıssız, yalnız tek başına kalacaksın.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Değerli dinleyenler, yayınımız Ban Tiyatrosu'yla devam ediyor.

Arkutlu Osman Bedrettin Efendi. Sene 1858. Yer Erzurum. Alim ve fadıl bir zat olan Seyyid Selman Sükutu Efendi'nin bir oğlu olur. İsmini Osman Bedrettin koyar. Selman Efendi oğlunun eğitimini üstüne alır. Onu kendi terbiyesi altında kıymetli bir cevher ve edep timsali olarak yetiştirir. Osman Bedrettin 9 yaşında Kur'an-ı Kerim ezberlemekle şereflenir ve hafız olarak çağrılmaya başlanır. Daha sonra Erzurum medreselerinde sarf nahiv dersleri alarak Arapça öğrenmeye başlar ve kısa zamanda akranı arasında seçkin ve sevilen bir talebe olur. Hocalarından Mehmet Tahir Efendi bir gün Hafız Osman'a ders vermeyi bırakır. Çünkü ona bütün bildiklerini öğretmiş, hatta ona öğretebilmek için kendisinin bilmediklerini bile öğrenmek mecburiyetinde kalmıştır. Tahir Efendi Osman Bedrettin'e ilmi kendisinden fazla olan bir hocanın dersine devam etmesini tavsiye eder. Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri medreseden ayrılır. İlimde daha yüksek bir müderris, daha doğrusu kendisini tasavvuf ilimlerinde yetiştirecek bir rehber aramaya başlar. Bu arayıştan çok bir bekleyiştir. Bekleyiş sessizce Osman'ı daha da bir sessizliğin içine iter.

0: Osman, oğlum, hadi yemek hazır.
1: Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
0: Hay Allah, duymadı beni. Yine kendi derdine dalmış. Yarabbi, ne yapmalı bilmem ki. Ah, kaç gündür odasından dışarı çıkmadı.
2: Hayrola hatun, ne söylenip duruyorsun?
0: Ah efendi, bilmezmiş gibi konuşursun.
2: Çorbada ne güzel kokuyor. Neymiş o bildiğim Esma Hanım?
0: Osman.
2: Ne olmuş oğlumuza?
0: Aman Selman efendi, görmüyor musun? Hafız oğlumuza iyice bir hal oldu.
2: Üzülme hanım, ferah ol. Osman saadet ve selamet üzredir. Sen şuradan bir parça ekmek ver bakalım.
0: Nasıl olur efendi? Osman'ım geceleri sabaha kadar uyumaz, sürekli ağlar. Sizse kaygısız oturup oğlumuz selamet üzre dersiniz.
2: Öyledir hatun, telaşlanma.
0: Nasıl telaşlanmam? Herkes bir türlü konuşuyor. Hafız kara sevda olmuş diyorlar. Yakında Mecnun olur dağlara çıkar diyenler bile var.
2: Osman kara sevdadan çok daha kuvvetli bir derde tutulmuştur hanım. O aşk-ı ilahiye tutulmuştur. Çaldığı dostun kapısıdır. Buna herkesin aklı ermez. Bırak üzülmeyi. Osman gibi bir evladımız olduğu için iftihar et.
1: Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
0: İşitiyor musun efendi? Her gece böyle inleyip duruyor sabahlara kadar.
2: Osman şimdi kendisini yetiştirecek bir zatı aramakta ve arzulamaktadır. Bu feryatlar onun için.
0: Evladımın böyle geceler boyu yanıp yıkılmasını dinlemek kolay mı? Buna can mı dayanır?
2: Sus hatun. Osman'ın ayak sesleri geliyor. Böyle konuştuğumuzu duymasın.
0: Ne oldu acep? Ne zamandır dışarı çıkmıyordu?
2: Gir Osman'ım, gir.
1: Afiyet olsun.
0: Osman'ım, evladım. Ne derdin var? Böyle sabahlara kadar uykusuz.
1: Yok bir şey anneciğim, yok bir şey.
2: Sofraya otur Osman, bir tas çorba iç.
1: Sağ ol baba, aç değilim.
0: Yesene oğlum, kaç gündür çok az yemek yiyorsun. Kuvvetten düştün iyice. Gözümün önünde eriyip gidiyorsun.
1: Anne, merak etme anne, bir şeyim yok.
2: Dışarı mı çıkacaktın oğlum? Giyinmişsin.

0: Selamünaleyküm Rıza kardeş. Kolay gelsin.
1: Oo, aleykümselam Osman efendi. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin.
0: Nasılsın?
1: Elhamdülillah. Keyifler hoştur. Günde iki çarık diksek karnımız doyar. Eh, şükrediyoruz. Bir emriniz var mı? Dikilecek çarığınız falan.
0: Sağ ol Rıza, yoktur. Geçerken bir uğrayıp halini hatırını sorayım dedim. Bu kardeşimiz kim?
1: Sizi tanıştırmayı unutmuşum. Bu yeğenim Hasan'dır. Daha bu sabah gelmiştir.
0: Hoş geldin kardeş. Nereden geliyorsunuz?
2: Bevel Kasım köyünden.
1: He ya, siz gelmeden evvel biz de köyden konuşuyorduk. Köye yeni bir imam tutmuşlar. Hasan'ın demesine göre ta Buhara'dan kalkıp gelen bir alimmiş. Hiç olacak iş mi? Sen kalk ta Buhara'dan Hasan Kala'nın Bevel Kasım köyüne gel. Üstelik koskoca medrese hocalığını bırakıp bir cami imamlığına razı ol. Kandırmış bunları.
0: Büyüklerin işine akıl sır ermez Rıza kardeş. İş o kadar kolay değildir. Boşa emek çekmezler.
2: Vakarlı, heybetli bir zat. Bizde bir emanet var. Onu teslim etmeye geldim. Ehlini beklerim diyor.
0: Kim bilir nasiplisi kim?
1: Yok kurban yok. Kandırmış bu adam sizi.
2: Öyle deme Rıza. Allah adamlarının hali başka. Anlattıkları kalbimize tesir ediyor. Sohbeti çok hoş. İlmi derya gibi. Hatta konuşmasa da insana tesir ediyor.
0: Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Evet, Allah adamları öyle kimselerdir ki onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır. Hasan.
2: Buyurun efendim.
0: Köye ne zaman döneceksin?
2: Biraz sonra yola çıkacaktım.
0: İyi öyleyse birlikte gidelim.
2: Tabii buyurun.
0: Üşüdün mü Hasan? Yüzün kıpkırmızı oldu.
2: Kış yavaş yavaş geliyor ağam. İki haftaya kalmaz kar kaplar yolları.
0: Daha var mı köye Hasan?
2: Yo, az kaldı. Şu tepenin ardında.
0: Demek ismin Seyyid Ahmet Merami öyle mi?
2: Evet.
0: Şimdi köydedir değil mi?
2: Tabii, camidedir.
0: Hadi hızlanalım öyleyse. Bir an evvel tanışmak istiyorum.
2: İşte efendim. Kürsüde vaaz eden zat Seyyid Ahmet Merami Hazretleri'dir.
0: Allah Allah.
2: Ne oldu size efendim? Birden sarardınız.
0: Yok bir şey. Hadi şuraya oturalım da biz de dinleyelim.
2: O da bize bakıyor.
3: Bir talebe ilim öğrenmek niyetiyle yola çıksa ve bu uğurda bütün malını sarf etse karlı çıkar. Tabii kolay değil. Meşakkatine, sıkıntılarına katlanmak lazım. Allahu Teala hele bir kulunu sevdiği bir kuluna mülaki ederse bu nimete şükretmemek mümkün değildir. Bu Allahu Teala'nın hususi bir ihsanıdır. Lakin istemek arzulu olmak gerekir. Merhaba Hafız Osman Bedrettin. Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Ama efendim, o sizi tanıdı. Size hitap ediyor.
0: Oysa ilk defa görüyorum onu.
2: Ama o sizi tanıyor.
0: Yanına varıp elini öpeyim. Efendim, sohbetinizle şereflenmek, zat halinizden ders almak isteriz.
3: Elbette Hafız Osman. Buhara'dan kalkıp Bevel Kasım'a kadar geliriz de senin gibi ilim öğrenmek isteyen talebeye ders vermez olur muyuz?
4: Evet. Osman Bedrettin'in yana yana kendine rehberlik edecek bir büyük aradığı ve Allahü Teala'ya dua ettiği zamanlarda Buhara'da büyük bir alim olarak halka vaaz ve nasihat eden Seyyid Ahmet Merami Hazretleri ani olarak Buhara'dan ayrılıp Erzurum'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Manevi bir işaretle Hasan Kale'nin Bevel Kasım köyüne yerleşti. Bir emaneti vardı. Onu ehline vereceği halk arasında söylenip duruyordu. İşte şu an uzun, ince boylu, beyaz sakallı bu mübarek zat gözlerini Hafız Osman'a dikmiş öylece bakıyordu. Osman Bedrettin tanışmadıkları halde kendisine ismiyle hitap eden bu zatın karşısında ürperteler ve hayretler içinde. Acaba aradığım rehber bu mu diye düşünürken Seyyid Ahmet Merami onu elinden tutarak kendi evine götürdü.

0: ilimde ne derecede olduğunu anlamak için sorular sordu. Aldığı cevaplardan memnundu.
1: Hafız, Cenab-ı Hak yetişmende emeği geçen hocalarından razı olsun. Derecelerini âli eylesin. Şunu bilesin ki ilmin sınırı yoktur. İlmin uçsuz bucaksız yolu neticede insanı hakka kavuşturur. Hafız, yolun hayli uzaktır. Hangi günler gelip sohbetimizde bulunmak istersin?
2: Efendim, münasip görürseniz her gün gelmek istiyorum.
1: Mübarek olsun. Nasip olursa her gün görüşürüz. Allah feyzini arttırsın.
0: Bu herkesin kaldıramayacağı zor bir yüktü. Söz vermişti ama yerine getirebilecek miydi? Kolay mı? Her gün Erzurum'dan Deber Kasım köyüne gitmek, sonra tekrar geriye Erzurum'a dönmek. Ama Hafız Osman kararlıydı. Gece yarısı kalkıp yola çıkıyor, yaz kış, fırtına yağmur ve kar demeden 3 saatlik mesafedeki Alvar köyüne sabah namazına yetişiyordu. Namazdan sonra da Deber Kasım'a gidip hocasından feyiz ve ilham alıyordu. Bu hal 7 sene böylece devam etti. Yoldaki meşakkat ve zahmetlere hiç aldırmıyordu. Ama anacığının yüreği öyle mi? Osman için endişe ediyor.
3: Allah, bu işin sonu nereye varacak? Oğlumu maksadına kavuştur. Menziline selametle ulaştır.
4: Hatun korkma. İçin ferah olsun. Allahü Teala'nın rahmeti, evliya-i kiramın himmetiyle ona bir hal olmaz. 7 senedir bu yolu yaz kış demeden gider gelir. Şimdiye kadar ne oldu ki? Korkma.
3: Vakit gece yarısı, dışarısı kış, kıyamet. Fırtına nefesleri kesiyor. Yol yok, iz yok. Evladım kurda kuşa yem olmasın. Keşke bugün gitmeseydim.
4: İlk günden beri gece yarısı yollara düşmez mi? Bugün de öyle olur inşallah. Şiddetli tipi var, doğru. Fakat onun sahibi de var. Bu zahmetlere katlanırsa maksadına kavuşur.
2: Fırtına hep iyice şiddetlendi. İyice de geciktim. Hocam merakta kalmıştır. Ne bir çayını bir bulabilseydim. Nerede olduğumu da kestiremiyorum. Göz gözü görmüyorum. Ya Rabbi, sana sığındım. Sen yardım eyle. Allah'ım. Artık gücüm de kalmadı. Kar dizlerime kadar çıkıyor. Adım bile atamıyorum. Daha fazla gidemem.
0: Vaziyet dehşet vericiydi. Hafız Osman'ın adım atacak hali yoktu. Dondurucu soğuk iliklerine kadar işlemişti. Allahü Teala'ya sığınarak yere diz çöküp oturdu. Birden aklına İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözleri geldi. Bu tevekkül ve sabrı nakış nakış işleyen unutulmaz mısralar Hafız Osman'ın dudaklarından dökülmeye başladı.
2: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifanı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdir ki kefilimdir, Allah ki vekilimdir, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir at sesi mi duydum?
5: Selamun aleyküm kardeş.
2: Aleyküm selam. Allah Allah. Bu fırtınada bir beyaz atlı yiğit. Kim acaba?
5: Darda kalmışsın ey yolcu. Gel atımın terkisine bin de beraber gidelim.
2: Siz nereden geldiniz?
5: Tut elimden hadi. Çok üşümüşsün. Şu kırbada şerbet var. İç, ısınırsın. Buyur.
2: Ne kadar da tatlı. Şimdiye kadar hiç böylesini içmedim.
5: Dağarcıkta nasibim var. Al ondan da arzu ettiğin kadar ye.
2: Teşekkür ederim. Heybede hurma dolu. Bir tane yesem kâfi.
5: Maşallah bu kanaatkar haline yolcu kardeş. Çok az içtin, çok az yedin. Nasibin açık, feyzin bereketli. Sana gelen misafirler de senin gibi kanaatkar, sofran mübarek olsun. Hadi yiyin. Hocana selamımı söyle.
2: Fakat burası Bevel Kasım köyü. Hocamın kapısının önündeyim. Allah'ım neler oluyor. Onur yüzlü adam nereye gitti?
1: Hafız. Şükür selametle geldin. Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Hocam, hocam.
1: Canım Hafız. Böyle bir günde bu fırtınada nasıl yola çıktın? Buraya kadar nasıl gelebildin?
2: Efendim, derdimin ilacı sohbetiniz buradayken ben evde nasıl oturabilirdim?
1: Elhamdülillah Hafız. Salimen vasıl oldun. Üzerinde de pek yolculuk alameti görünmüyor. Yol arkadaşın kimdi?
2: Hocam, Nebi çayına varmamıştım ki yolumu kaybettim.
1: Ya.
2: Fırtına iyice şiddetlenmişti. Hı. Adım atacak halim kalmamıştı ki. Nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Hı. Beyaz bir at üzerinde nur yüzlü bir zat göründü.
1: Allah Allah.
2: Beni atının terkisine alıp kapınızın önüne kadar getirdi. Hı. Sonra birden kaybettim onu hocam.
1: Mübarek olsun hafızım. Tebrik ederim. Sana yardıma gelen o genç Hızır aleyhisselamdı.
2: Hızır aleyhisselam mı?
1: Ya. Ya.
2: Ya Rabbi. Bu mutlaka hocamın himmetiyle olmuştur.
1: Şu ateşe biraz odun atalım. Gel hafız. Şöyle otur.
2: Buyurun efendim.
1: Şunu bilesin ki ilmi zahir ile ilmi batın kalbinde birleşerek ait olduğu kalpte merkezleşti. Mübarek olsun.
2: Pek bir şey anlayamadım hocam.
1: Hafızım. Benim vazifem artık burada tamam oldu. Ben bundan sonrası için seni irşada memur değilim. Benim vazifem seni bir mürşidi kamile hazırlamaktı.
2: Hocam, yani bundan sonra tekrar mürşidi kamil mi arayacağım? Ya siz?
1: Öyle hafızım. Nasibin benden değil. Artık siz bir mürşidi kamil aramaya hak ve selahiyet kazandınız. Bizi de unutma.
2: Peki hocam, ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim?
1: İlmini sarf et, arttırırsın. Hakkı zikret, bulursun. Bir insan halkı sevmekle hakka erer. Huzurla kemal bulur. Rehbersiz kemalin zevali vardır. Rehber ara, irşade er. Gazaya karış, gazi ol. Göz çapa abdesti bozmaz. Göz ağrısı hak vergisidir. Sabır kadar güzel ilaç yoktur.
2: Hocam, hakkınızı helal ediniz.
1: Helal olsun. Biraz dinlen evladım. Sonra gidersin.
2: Dualarınızı istirham ederim hocam.
1: Sana emeğim helal ve faydalı olsun oğlum. Aradığın zatı güneyde bir yerde bulacaksın. Nasihatlerimi unutma. Her işinde Allah-u Teala sana yardım eylesin evladım.
2: Amin. Hikmet dolu nasihatler. Göz çapağı abdest bozmaz buyurdular. Gazaya karış gazi ol buyurdular.

0: Mevla görelim neyler. Büyükler boş söz konuşmaz.
1: Evet. Seyyid Ahmet Merami ta Buhara'dan getirdiği emaneti nasiplisine, ehline vermiş. Artık vazifesi de son bulmuştu. Hafız Osman'ın gözlerinden öperek Erzurum'dan ayrıldı. Osman Bedrettin Hazretleri'nin hayatında yeni ve bambaşka bir safa başlatacak olan bir mürşidi kamil aramaya başladı. Bu arayışı sırasında içindeki aşkın şevkiyle yanıp tütüyor ve yalnız kaldıkça ağlayarak Allahu Teala'ya yalvarıyor, içli gözyaşları döküyordu. Bir yandan da Ahmet Merami Hazretleri'nin son nasihatindeki göz çapağı abdesti bozmaz, gazaya karış, gazi ol sözlerinin ne manaya geldiğini düşünüyordu. Bu sırada 93 harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus savaşları devam ediyordu. 8 Kasım 1877'de Erzurum Rusların hücumuna uğramış ve tabyalar düşmanın eline geçmişti. Erzurum ahalisi 7'den 70'e silahlanıp düşmana karşı bir müdafaa hazırlığı içine girdi. Osman Bedrettin Hazretleri, hocasının gazaya karış, gazi ol sözünden hareketle orduya katılıp imamlık yapmaya başladı. Bu durumdayken gece yarısı Erzurum mahallelerinde gümbür gümbür davullar çalınarak ahali cihat için uyarıldı.
2: Padişahımız Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır. Evlatlarım, Allahu Teala muhafaza eylesin. Ruslar gözünü Erzurum'a dikmiştir. Erzurum'a bir zarar olursa bunun devletimize açacağı yara büyük olur. Milletimizin sizlerden beklediği şerefi ispat edecek gün bugündür. Namus ve şerefimizi muhafaza edemezsek bu kıyamete kadar şerefimize sürülmüş bir leke olacaktır. Ey ahali! Ey ahali! Padişahımız Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır.
1: Henüz tan yeri ağarmamıştı. Bütün Erzurum halkı galeyana gelmişti. Yaşlısı genci, kadını erkeği, herkes eline balta, satır, kılıç ne bulmuşsa onu almış, gönüllü taburlarına girmek için can atıyordu. Erzurum'u Moskov keferesine bırakmayacaklardı. Ama yine de ne yapacağını bilemez bir halde, ellerinde silahları bir tedirginlik içindeydiler. Telaşla koşturuyorlardı. Münadilerin haykırışlarına rağmen, arzu edilen birlik tam olarak teşekkül etmiyordu. Tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu.
3: Allahu Ekber!

0: aleyküm.
1: Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar.
0: Eşhedü

0: Bredadaşlar! Bredadaşlar! Urum Bredadaşlar! Ey Erzurumlular! Ey şehit evlatları! Allah'ını seven asker evladımızın yardımına koşsun! Daha ne dururuz? Hadi gazaya!
1: Hadi kardeşler! Fecir doğmadan zafer güneşi doğsun!
0: Haydi yiğitler! Haydi ağalar! Analarınız sizi bugün için doğurdu! Allahu Ekber!
2: Kahraman Erzurum ahalisi kısa bir müddet sonra koskoca Rus ordusunu perişan etmiş, Aziziye tabyalarını Moskov'dan geri almıştı. Ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, karargâhta bir taraftan hücumu idare ediyor, bir taraftan da hücumdan önceki ezanı kimin okuduğunu düşünüyordu. Tam bu esnada cephe komutanlarından İsmail Paşa heyecanla içeriye girdi.
3: Paşam, paşam, dağılıyorlar. Düşman neye uğradığını bilemedi. Kefere asker evlatlarla gönüllü halkın arasında kaldı. Kaçıyorlar. Zafer güneşi üstümüze doğdu.
4: Berhudar olasın kurt İsmail Paşa. Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Şükürler olsun Moskov büyük yara aldı. Tez haber ulaştırın. Top dağından karşı ateş açılsın. Zinhar asker evlatlar ve ahali kaçan düşmanın peşine düşmeye. Tedbiri elden bırakmamak lazım.
3: Emredersiniz paşa.
4: Paşa, o sabah ezan-ı Muhammediyi okuyan zat kimdir? Bütün ahali asker coştu. Bu yaşa geldim, böyle ezan-ı Muhammediyi dinlemedim. Kimdir bu el?
3: Erzurumlu Miralay Bahri Bey'in gönüllü bölüğünden genç bir hocadır paşa. Ona Hafız Osman Bedrettin derler.
4: Gönüllü ha?
3: Evet paşa. Onu muharebe esnasında da gördüm. Heybetli, vakarlı bir yiğitti. Ama bir şeye şahit oldum ki inanılacak gibi değildi.
4: Ne gördün İsmail Paşa?
3: Osman Bedrettin denilen yiğit yere eğilmeden taşlar havalanıp eline geliyor. Hangi kafire taş atsa onu cansız yere seriyor.
4: Paşa, niçin demezsin ki bu muharebede üçler, yediler, kırklar, erenler bizimle beraberdir. Elhamdülillah. Bu Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Hafız Osman nerede şimdi?
3: Son gördüğümde şehit düşen komutanı Miralay Bahri Bey'in başındaydı.
4: Tez o mübarek yiğide 3. taburun imamlığı verilsin.
3: Baş üstüne paşam.

0: Bu hadiseden sonra daha çok tanınıp sevilen Hafız Osman Bedrettin Hazretleri 28. alayın 3. taburu imamlığına tayin edildi ve artık İmam Efendi diye tanındı. Bu vazifedeyken evliyanın büyüklerinden Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin oğlu ve halifesi Seyyid Ubeydullah'la Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Kufrevi Şeyh Muhammed ve Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin ve Erzincanlı Terzi Baba lakabıyla meşhur Şeyh Hayyat'ın talebelerinden Hacı Fehmi Efendilerle sohbet etti. 1882'de vazifeli olduğu tabur Pavlu'ya nakledildi. Osman Bedrettin tabur imamlığına Pavlu'da devam ediyordu. Fakat hala mürşidi kamilini bulamamıştı. Arıyor, bekliyordu. Asıl rehberini mutlaka bulacaktı. Ama ne zaman ve nerede? Bunu bir türlü bilemiyordu. İmam Efendi'nin bu arayışı devam ederken Palu'nun az ötesindeki bir dergahta mübarek bir zat talebeler yetiştiriyordu. Bu zat Seyyid Mahmud Samimi Hazretleri'ydi.
1: Maşallah, 9 yaşında hafız ve fatih olmak her kulun kârı değildir.
2: Kimi buyurdunuz efendim?
1: Ve subhanallah. İlme olan gayreti hocalarını çalışmaya mecbur ediyor.
0: Aradan bir müddet geçince onun hakkında yine şöyle buyurmuştu.
1: Hikmet-i Huda onu okutmaya Buhara'dan alim, fadıl, mutazavvuf bir hoca memur edildi. Allah Allah, bu ne saadet, bu ne bahtiyarlıktır ki Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbete, dağarcığından lokmaya kavuşmak. Moskof'un kafasına taşla darbe vurmak.
0: Talebeleri hayretle dinledikleri bu sözlerde kime işaret edildiğini merak ediyorlardı. Fakat açıklamıyor, sadece işaret veriyordu. Mahmud Samimi Hazretleri bu işaretleriyle bir gün kendi sohbetine kavuşacak olan Hafız Osman Bedrettin Hazretleri'nin hayatını ve başından geçen önemli hadiseleri safa safa anlatıyor ve onun gelmesini bekliyordu. Bu sırada talebelerinden biri bir rüya gördü.
2: Ne muhteşem bir kalabalık. Bütün sahrayı doldurmuş. Evet, bu bir zincir. Göğe doğru uzanıyor. Ve herkes bu zincire tutunmak için çırpınıyor. Fakat tutunabilenler ne kadar az. Şu nur yüzlü ve heybetli genç de kim? Herkes saygı gösterip yol veriyor. Zincire doğru ilerleyip kalabalığa döndü.
3: Bana tutunanlar benimle beraber gelirler.
2: Zinciri tuttu. İnsanlar eteklerine yapışıyor. Göğe doğru yükseliyorlar. Ben de koşup tutunayım. Tuttum. Ben de tuttum. Yükseliyoruz. Allah'ım ne güzel. Hay Allah. Rüyaymış. Ama ne güzel bir rüya. Tabire bile gerek yok. Öyle anlaşılıyor ki himmet ve tasarrufu ziyade bir zatın teşrifine alamet ediyor. Ne de güzel siması var. Sesi hala kulaklarımda.
3: Bana tutunanlar benimle beraber gelirler.
2: Ben de tutundum elhamdülillah. Hocama anlatsam mı acaba? Neredeyse sabah ezanı okunmak üzere. En iyisi kimseye bir şey söylememek. Dışarı çıkıp abdest alayım. Hocam.
1: Sen de tuttun Hafız Mustafa. Sen de tuttun. O merak ettiğin kimsenin buraya gelmesi yakındır.
4: Oo, İmam Efendi. Siz daha uyumadınız mı?
5: Uyuyamadım Rıza kardeş. Ya sen? Sen niye bu saatte ayaktasın?
4: Efendim, koğuş nöbetçisiyim. Üste açılan arkadaş var mı diye dolaşıyordum. Şu bizim hemşeri de amma horluyor ha. Dur, şunun yastığını bir düzelteyim hele. Heh, oldu.
5: Demek dükkanını kapatıp sen de gönüllü taburuna katırdın, öyle?
4: Evet efendim. ama meslek işte. Burada da Erat'ın çizmelerinin yırtıklarını dikiyorum. Sizi çok düşünceli gördüm.
5: Ah Rıza kardeşim.
4: Yoksa memleket hasreti mi?
5: Yok Rıza kardeş. Bizim hasretimiz başkadır. Sen yabancım değilsin. Sahrada izlenmeyen garip yolcu gibiyim. Ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum. Bir eşiğin divanesiyim.
4: Eşik mi?
5: Evet. Baş koyacak bir eşik. Kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Ah, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba?
4: Eşik ha. Ben de sandım ki Palu'ya geldiniz diye memleketi özler, üzülür, bir gariplik çekersiniz.
5: Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu, ya da mevta olmakta.
4: Cenab-ı Hak maksadınıza kavuştursun. Ne diyen? Elimden başka bir şey gelmez. Bizim hemşehri gene başladı. Gidip üstünü örteyim şunun. Hadi, siz de biraz uyuyun artık. Allah rahatlık versin.
5: Sağ ol Rıza kardeş. Biraz uyusam iyi olacak.

0: Burası neresi acaba? Şurada bir kısım insanlar toplanmış, bir zatı dinliyorlar. Sesi bana kadar geliyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Fakat bana bakıp tebessüm ediyor.
1: Hafız kurban, biz seni bekliyoruz, sen bizi arıyorsun. Sana verilmesi gereken emanetin altında kudret ve kuvvetim azaldı. Gözümüz yollarına bakmaktan fersiz kaldı. Bu kadar saklanmaya ve naz etmeye sebep nedir? Yeter artık, gel.
0: Nereye? Nereye? Burası daha önceki yer değil. Bu nur yüzlü erler, Şah-ı Nakşibend Bahaeddin-i Buhari, Mevlana Halid-i Bağdadi, Şeyh Ali Sefti, Şeyh Muhammed Vehbi Hayati.
2: Gam çekme Hafız Osman. Allah-u Teala vermek istemeseydi istek vermezdi. Aradığını Palı'da bulacaksın. Peygamber Efendimizin torunlarından Şeyh Mahmud Samini seni bekliyor. Ona gitmen bizce de muvafık görünmüştür. Samini'nin davetine icabet et. Ona git. Git ona.

0: Ya Rabbi, ne güzel bir rüyaydı.
1: Ter içinde kalmışsınız İmam Efendi. Hastalandınız mı yoksa?
0: Yok, iyiyim. Çok güzel bir rüya gördüm. Ahmet Merami Hazretleri bana işaret verdi.
1: Allah hayra tebdil etsin.
0: Bugün izin alıp ona gideceğim.
1: Kime?
0: Rehberime kavuşacağım.
2: Kardeşlerim, bir kimse yalnız dünya için çalışırsa Allah-u Teala onun dünyalık muradını verir. Eğer kul ahiret için çalışırsa o kula Cenab-ı Hak ikisini de ihsan eder. Ama kim ki ikisini de aynı anda elde etmek isterse her ikisinden de mahrum kalır. Hafız Mustafa.
3: Efendim.
2: Bir misafirimiz var. Buraya gelmek üzeredir. Sen önden çık bak. Bakalım o gelen senin rüyada gördüğün zat mıdır?
3: Efendim? Mazur görün, hatırlayamadım.
2: Canım hani 4-5 gün oluyor. Utanmış da bize bile anlatmamıştın. Sahrada bir bölük insan vardı da gökyüzüne uzanan bir zincire tutunmaya çalışıyordu. Sen de tutmuştun Hafız Mustafa. Hadi git bak bakalım gelen o mudur. Biz de geliyoruz.
3: Baş üstüne efendim. İşte at üstünde biri bize doğru yaklaşıyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Acaba rüyamda gördüğüm zat bu mu? Aman Allah'ım. O zat. Evet bu o zat. Ya Rabbi, bu ne hikmettir? İşte hocam da geldi. Ona ne kadar da dikkatli bakıyor.
0: Bu kalabalıkta ne böyle? Sanki birini karşılamaya çıkmışlar. Allah Allah. Bu nur yüzlü zat beni rüyada davet eden Mahmud Samini Hazretleri. Selamünaleyküm efendim.
2: Aleykümselam Hafız Osman. Gözlerimiz yollarda kalmıştı.
4: Mahmud Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Onu dergahına götürüp misafir etti. Karşılıklı sohbetlerini dinleyen diğer talebelerin kalplerindeki ihlas, muhabbet, teslimiyet, huzur, sabır artıyordu. Hafız Osman'sa Mahmud Samini Hazretlerini dikkatle dinliyor, onun rüyasında işaret edilen mürşit olup olmadığını anlamaya çalışıyordu.
2: Efendim, herkes bir dert ile dertli.

0: Bizim derdimiz ise görünüş şu yalancı ve yaldızlarla süslü dünyanın sevgisinin kalbimizden çıkmasıdır. Kolay iş değil. İnsanın hakiki dostu Allah-u Teala'dan uzaklaşıp kendisini cehenneme götüren günahlar işleyip sonra da cennete talip olması ne kadar garip. Bu derdin ilacı kalbinden dünya sevgisi çıkarmış bir zatın sohbetidir. Eğer bir kimse böyle bir zata kavuşursa ona hemen teslim olmalı. Onun kalbine girmek için türlü hüner göstermelidir. Çünkü bu zatlar Allah dostlarıdır.
1: Ne kadar tatlı konuşuyor. Sözleri ağızdan değil sanki kalpten çıkıyor. Fakat neden tütün içiyor? Bu tereddüt beni perişan ediyor. 11 gündür buradayım, şüphelerden kurtulup bir türlü teslim olamadım.
0: Kardeşlerim, ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Ne dersin Hafız Mustafa? İtiraz eder mi?
2: Etmez efendim.
0: Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır. Hafız Kurban.
2: Buyurun efendim.
0: Misafirlik 3 gündür. Senin misafirliğin de çoktan bitti. Hadi bakalım, yemek için çalışmak lazım. Bostanımızı sulama sırası sendedir.
2: Başüstün efendim.
1: Kürek şurada olacak. Önce şu evlekten başlayayım. Havuzun suyunu şöylece salayım. Su ne güzel yolunu buldu. Akıp gidiyor. Toprağa baş koydu. Havuzdan kurtuldu. Bense öyle bir türlü başımı toprağa koyamadım. Bir tütün çubuğunun yüzünden. Fakat o da niçin tütün içiyor? Niçin? Niçin? Hocam Ahmet Merami göz çapağı abdest bozmaz buyurmuştu. Ama ya tütün? Allah Allah, su kesildi. Ama daha bir evlek bile sulanmadı. Çok tuhaf. Bir karış yer sulanmadan havuzun suyu bitmiş. Dolması zaman alır. Hocamın yanına gidip bildireyim.
0: İnsanlar hep dışını, zahirini süslüyor. Halbuki Allah-u Teala kişinin kalbine bakar. Asıl kalbi mamur etmek lazım. Hafızım, çabuk döndün.
2: Efendim, havuzda çok az su varmış. Bir evlek bile sulanmadan bitti. Dolması da zaman alır diye dönüp geldim.
0: Hafız, koca havuzun suyu bir evlekte mi sulamadı? Hafızım, dikkat et. Gören gözle bak. Havuz dolu duruyor. Git vazifeni yap.
2: Peki efendim. Baş üstüne. Fakat bu havuz dolmuş. Koskoca havuz bu kadar kısa sürede nasıl dolar? Daha biraz önce boştu, şimdi de neredeyse üstünden taşıyacak. Bu hocamın bir kerameti olmalı. Şunları sulayıp hemen yanına gitmeliyim.
0: Kardeşlerim, hiç kimsenin kalbini kırmayın. Hak Teala indinde bu çok fena bir iştir. Hatta gönül yıkmak, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan beterdir. Kimseyle münakaşa bile etmeyin. Zira münakaşa kibirdendir. Kibirli insanın pek demesi zordur. Ha, hafızım, geldin mi? Yorulmuşsun ama yarın misafirimiz çoktur. Bostana in, biraz patlıcan toplayıver de mutfağa bırak.
2: Efendim, şimdi oradan geliyorum. Henüz patlıcanlar yeni çiçek açmış.
0: Sen gidinceye kadar Allah'ın izniyle o patlıcanlar büyür. Hafız Kurban, Murat suyuna gitsen kurutup gelirsin. Hadi tekrar git bak. Patlıcanları büyümüş bulursun.
2: Baş üstüne efendim.
1: Allah'ım neler oluyor. Biraz önce ben buradaydım ve bu patlıcanlar yeni çiçek açmıştı.
2: Ya Rabbi, adetini sen ancak çok sevdiğin kulların için bozarsın. Mahmud Samini Hazretleri senin sevgili bir kulun.
3: Ama niçin tütün içiyor? Niçin? Hı?
1: Bu ses de kim? Kim konuşuyor?
3: Bir veli tütün içer mi hiç?
1: İçerse içer. Her halinden Allah'ın sevgili bir kulu olduğu anlaşılıyor. Rüyamda işaret edilen Mürşid-i Kamil Mahmud Samini Hazretleri.
3: Rehber olarak kendine gözü çapaklı, eli çubuklu bir zat seçtin ha?
1: Sus, sus ey azgın nefs, yeter!
3: Yanlış rehberle nereye varırsın biliyor musun?
1: Ahmet Merami Hazretleri göz çapağı abdest bozmaz buyurmuşlardı.
3: Göz çapağı abdest bozmazsa evliya da tütün içmez.
1: Neden içmesin?
3: Ne fayda gelir sana ondan ha? Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı,
1: yeter! Eli çubuklu biri. Yeter! Sus! Sus! Artık takatim kalmadı. Bu ıstıraba dayanamıyorum. Yarın sabah izin alıp buradan gideyim.
4: Samini Hazretleri çıkmayacak. Sohbet var.
3: Fakat niye böyle üzgünler? Hem üzgün hem celalliler.
4: Susun. Dinleyin.
0: Aziz kardeşlerim. Bir dertli derdini tabibe anlatmayıp gizlerse derdine derman bulamaz. Tasavvufta kibir yasak, teslimiyet şarttır. Aşkı hakikiye ermek bir rehbere bağlanmakla mümkündür. Size bir misal vereyim. Bir rehbere bağlanmayan ilim ehli aşılanmamış ahlat ağacına benzer. Meyvesi acı ve lezzetsiz olur. Onu aşılamak lazımdır. Bazı insanlar işte böyledir. Kendi halinde yetişen bir çiçektir ama ne yazık ki ormandadır. İnsanlar istifade edemez. Halbuki insanlara hizmet lazımdır. Beşeriyet güzel ve latif kokuya muhtaçtır. Şimdi bir zat var kendi kendine diyor ki, ben 9 yaşında hafız oldum. Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbet içtim. Dağarcığından hurma yedim. Moskov'la çarpışırken taşlar havalanıp elime geliyordu. Şimdi ben kala kala gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Kibrinden diyor ki, ben gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Git. Nereye istersen oraya git. Bunlar birer hikmet, birer esrar, birer imtihandır. Kardeşlerim, sürüden ayrılanı kurt kapar. Fırsatta elden kaçar. Çaresiz olacak olur.
1: Allah'ım bana yardım et. Kalbim sıkılıyor.
0: Kalbini ister geniş tut, ister dar. Gönül isterdi ki hoş olalım.
5: Eyvah, Samin Hazretleri incinmiş. Başlar öne eğik, sessizce onun yürek kavuran sözlerini dinliyorlar. Her şey açık. Asıl muhatap Osman Bedrettin. O bunu gayet açık bir şekilde anlıyor. Fakat Mahmud Samini Hazretleri bu sohbetten sonra evine gidip akşama kadar dışarı çıkmayacak. Hafız Osman Bedrettin artık bin pişman, gitmekten vazgeçmiş, perişan bir halde.
1: Ya Rabbi ben ne yaptım? Ne yaptım? Ya Rabbi bu biçare kulun Bedrettin'e sen yardım et. Vazgeçtim. Samini Hazretlerinin elinin çubuğundan, gözünün çapağından bana ne? O Allahü Teala'nın

0: Sevgili kulu, tütün içerse içsin, bana ne? Aklımı attım, aklımı attım, aklımı attım, hocama kavuştum. Allah'ım beni gafletten uyandır, selamet erdir.
1: Osman! Osman!
0: Efendim?
1: Kalk Osman efendi. Öğle vakti yakın. Samini hazretleri namazı Hafız Osman kıldırsın buyurdu.
0: Kapılarının eşiğine layık olmayan birini mihrapta yerlerine oturtuyorlar. Onların merhamet ve lütufları olmasa Bedrettin'in hali ne olur Mustafa?
1: Kerimlerle yapılan her iş kolay olur Hafız.
2: Sübhanallah. Söyler misin Miadınlı Mehmet Efendi? Bu Hafız Osman buraya geleli şunun şurasında birkaç hafta bile olmadı. Acaba Samini Hazretlerinin mihrabı ona bırakmasının hikmeti ne ola ki?
3: Bu işlere akıl ermez. Ancak Hafız misafir mumu da kibriti de beraberinde getirmiştir. Onun işi elindeki kibritle mumu yakmaya kalmıştır. O daha buraya gelmeden güzel ahlakı ve istidadıyla çok zahmetler çekilerek aşılması gereken devreleri geçmiş.
4: Mustafa! Mustafa! Hafızı bana gönder.
1: Hayırdır inşallah. Samini Hazretlerinin böyle seslenmeleri hiç adetleri değildir.
0: Çok korkuyorum Mustafa kardeş.
1: Hadi git var huzuruna.
0: Allah'ım beni sevdiklerini üzmekten muhafaza et.
4: Gel Hafız'ım, şöyle gel.
0: Efendim, affınızı istirham ederim.
4: Hafız, Hafız. Sular yüzünü toprağa sürmese deryaya kavuşur mu? Kupkuru akıllı insana yar olur mu? Hafız, Muhammed Behaddin Hazretleri, Terzi Baba Hazretleri ve diğer büyükler senin bize gelip teslim olmanı işaret etmediler mi? Hı? Hafız, Hazreti Hızır'ın şerbeti fadlına, Ahmet Merami Hoca'nın emekleri ilmine ve aklına sebep oldu. Erzurum'da Ayaz Paşa Camii minaresinde ezanı Muhammed'i okuduğun zaman, halk galeyana gelirken maneviyat aleminin erenleri cihada geldiler. Yer gök sarsıldı. Bütün velilerin, şehitlerin, salihlerin ruhları Erzurum semalarında toplandı. Biz de oradaydık.
0: Allah Allah.
4: Hafız, Moskova taş atarken eline havalanıp gelen o taşları senin eline veren kimdi?
0: Hocam, hocam, efendim.
4: Hafız, bunlar evliyalığın cilveleridir. Marifet, hakikatler ötesindeki hakikate, Allahu Teala'ya varmaktır.
0: Efendim, emrinize tabiyim. Elinizi öpeyim.
4: Gir öyleyse şu hücreye.
0: Burada ne kadar kalacağım hocam?
4: Allahu Teala'nın dilediği kadar. Belki bir an, belki bir gün, belki 40 gün, belki de 40 yıl. Yiğitlik şimdi belli olur Hafız. Ne kadar kalacağını düşünme, merak etme. Ümitsiz olmamak lazımdır. Allahü Teala yılların kazancını bir anda vermeye kadirdir.
5: Şeyh Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i hemen o gün elinden tutup riyazete sokar. Tam 18 gün sonunda sülûkunu tamamlayan Osman Bedrettin hocasından icazet alır.
4: Hafız kurban, artık bizim vazifemiz son buldu. İrşad emanetini sana verdim. Bunu 18 günde hak ettin. Zor bir yük. Zor bir vazifenin büyük şerefi vardır. Hafız kurban, artık iş sizden de bizden de çıktı. Bu kervanın bir de kervan yol kıranı vardır. Bu da huzursuzluktur. Tabii kolay mı? Sevgiliye giden yoldaki maniler hesapsızdır. İnsanları korumak, Onlara asıl iyilikte bulunmak.

0: onlardaki manevi hastalıkları tedavi etmekle olur. Yolda kalanların elinden tutmak lazımdır. Hafızım, insanlar arasına karış. Fenalıkları önle. İnsanları birbirine yaklaştır. Ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme. Dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet. Hafızım, irşat makamı bir şimşektir. Çaktığı yeri aydınlatır, düştüğü yeri de yakar. Marifet, o aydınlığı insanların kararan kalplerine nüfuz ettirmektir. Ve kalpleri aydınlatmaktır.
1: Ne olaydı iznim bitmeseydi? 2 gün sonra Diyarbakır'da olmam lazım.
0: Hafız, umulur ki uzunca bir süre Çemişkezek'te ikamet edersiniz. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve yardımı ile oradaki insanlara umur-u diniyeyi anlatır, hizmette bulunursunuz.
1: Efendim, malumunuz tabur imamı olarak görevli bulunmaktayım. Şahsi arzumuzla bir başka mahalle gidemeyiz.
0: Hafız kurban, takdir Allah-u Teala'dandır. Kanaatkar olmak lazım. Çalışanlar tadını alır. Çalışmayanları çalıştırmak da rehberin vazifesidir. Buyur Hafız Mustafa. O elindeki nedir?
2: Bir telgraf efendim. Diyarbakır'dan Hafız Osman Efendi'ye çekilmiş. Affınızı dilerim. Belki acildir diye getirdim.
0: Ver okusun.
1: Tabur imamı Hafız Osman Bedrettin. Taburunuz Diyarbakır'dan Çemişgezi'ye hareket emri almıştır. Buraya tekrar dönmenize lüzum kalmamıştır. İzniniz 10 gün uzatılmıştır.
0: Evet hafızım.
1: Efendim yeni görev yerime bildiriyor. Çemişgezek.
0: Orası da sizin muvakkat yerinizdir. Gerçi uzunca bir zaman kalırsınız. Ah Harput, ah. Harput ebedi konağınızdır. Sen böyle Rabbini asla unutmamak aşkı ve korkusu ile bize geldin. Yakında gidersin. Hem gidersen hem götürürsün. Sana bir emanetim var hafız. Onu da yanına al.
1: Buyurunuz efendim.
0: Rıza evladım.
1: Rıza kardeş. Sen ha?
3: Ben ya. Ben ayakkabıcı, ben koğuşçu, ben hizmetçiniz Rıza.
0: Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle.
1: Kim gelip girse bugün samimi gülzarına, bir adımda vasıl olur her kişi dildarına. Alemi manada eğer şah olmak diler isen, gel bugün ver varlığın samininin bağrına.
4: Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
7: Şimdi reklamlar.
8: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
9: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
10: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
11: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
12: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
13: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
14: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
15: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
16: www.radyohedef.com.
15: Tıklayın.
17: Zorunlu yayın.
18: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
17: Zorunlu yayın.
19: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: mizah, edebiyat, güncel, aktualite, haber, müzik, seviyeli, tutarlı, sorumlu, saygılı.
1: Burası radyo. Burası radyo.
2: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 800

0: 43 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kalpler aynen demirin paslandığı gibi paslanır. Ya Resulallah, onun cilası nedir diye sorulunca ölümü hatırlamak ve Kur'an okumaktır buyuruyor. Kalplerin paslanması ve bu pas nasıl ortadan kalkar? Elbette kimse kimsenin kalbini kontrol durumunda değil. Fakat şöyle bir adam olsun, dışarıdan bakınca ölümü hatırlamıyor, ölümü hatırlatacak ortamlarda, cenaze gibi, kabir gibi bu ortamlarda da bulunmuyor. Evet, bu adam ölümü hatırlamıyor. Peki başka bir adam olsun, Kur'an okumuyor, Kur'an okunan ortamlardan da uzak kalıyor, hatta Kur'an okunmasından belki nispeten rahatsız oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah-u Teala insana iki vaiz verdi. Biri susan vaiz, ikincisi de konuşan vaiz. Susan vaiz ölümdür, konuşan vaiz ise Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, ölüm insana sürekli bir şey hatırlatıyor. Ölümden sonrasında haberin var mı? Sonraki hayatı bilmeden bugünkü hayatın nasıl olabilir? Cennetten, cehennemden haberin var mı? Bu insan için çok önemli. Kalbin pasını gidermede en önemli şeylerden biri. Diğeri de Kur'an-ı Kerim okumak. Estağfirullah, Allah-u Teala Mudaffifin suresinde öyle diyor. Kella bel rana ala gulubihim ma kanu yeksibun. Kazandıklarınızdan dolayı kalbiniz pas tuttu. Evet, bu pası gidermenin yolu şöyle: ya ölümü hatırlamak, gündem yapmak, ya da Kur'an-ı Kerim'le birlikte olmak. Kimin günahsız bir günü, günahsız bir saati, günahsız bir anı geçebiliyor ki? Günahlara batmış bir halde yaşıyoruz. O zaman yapılacak şey ölümü hatırlamak ve Kur'an'la birlik bir hayat yaşamak.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ölüm tacirleri kol geziyor, beleş dünyalar satanlar. Daha filizken soluyor kent ışıklarında çocuklar, kızlar. Geç gelen günün sabahında bir beyaz sancıda, kum taneleri gibi dökülüyorlar hayatın avuçlarından.

bir anlık mutlulukta bulmuş beni annem babam. Ve ruhum yıllardır varoluş kavgasında.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimiz

0: de buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.
10: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuzla yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ayrıca yayında ve yapımda desteği olan genel yayın yönetmenimize de Halil Bekki'ye de çok teşekkür ediyorum yayına başlamadan önce. Evet, bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Bildiğiniz üzere Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak bilinmekte tüm dünyada. Biz de istedik ki bu ayı güzel değerlendirelim. Bununla ilgili konuğumuzu aldık ve bugün bu konuda biraz daha aydınlanacağız ve neler yapmalıyız, nelere dikkat çekmeliyiz, bu ayda neler yapılıyor, bununla ilgili konuşacağız. Ayrıca konuğumuzun çok özel bir hikayesi de var çünkü bu konuda bir yaşanmışlığı var. Ben de bunu aslında çok merakla bekliyorum. Birlikte dinleyeceğiz efendim. Evet, WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir. Mesajlarınızı gönderebilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Lütfen gönderin, mesajlarınızı bekliyoruz. Eğer göndermezseniz çaysız kalın efendim. Evet, bugün çok kıymetli konuğumuz var. Fadime Gökkaya bizlerle birlikte. Aktivist, aynı zamanda Lösema Derneği'nde yönetim kurulu üyesi. Çok kıymetli. Evet, hoş geldiniz.
1: Günaydın herkese. Öncelikle o kadar içten, samimi ve güzel bir karşılama, misafirperverlik oldu ki hoş bulmama mümkün değildi. Çok hoş buldum.
0: Sizi görünce, ya tabii şimdi siz göremiyorsunuz, o kadar güzel bir hanımefendi ki kalbi, yüzü. Zaten görünce bir böyle yüzünüzde tebessüm oluşuyor. Çok ediyorsunuz ki bugünüm ederim. Güzel geçecek.
1: O evet. Sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz hamdolsun. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bu arada çiçekler için de çok teşekkür ederim. Kendisi bize bir demet çiçek getirmiş. Yani kendisiyle güzellikte yarışan çiçekler demek daha doğru olur. Evet, çok memnun oldum. Çok
1: ben de çok
0: incesiniz.
1: Memnun oldum. Teşekkür ederim.
0: Sağ evet, olun. Fadime Gökkaya. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Fadime Gökkaya ben. Sağlık sektöründeyim, sağlık çalışanıyım. Hı hı. Bu tür konularla iç içeyim. Hastalarımızla elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Sağlık çalışanları çok kıymetli.
0: Evet, çok kıymetli.
1: Tabii ki bütün meslekler kıymetli ama sağlık sektörü ayrı bir kıymetli bence. Hekimlerimiz, evet. Sağlık çalışanlarımız hepsi.
0: Çünkü her şeyiyle çalışıyorlar. Evet, yani aynen. Yoğun.
1: Canla başla.
0: Bir süresi yok, mesaileri var. Çünkü birebir insan ilişkisi içindeler.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden çok daha zor şartlarda çalışıyorlar. Buradan onlara da kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, aynen.
0: Evet.
1: Bu ay bütün dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak geçiyor.
0: Evet.
1: Biz de bu ayda elimizden geldiğince farkındalık yaratmak için bir kişinin bile hayatına dokunsak. Bir farkındalık yaratsak,
0: evet.
1: Belki hayatını kurtarsak bizim için çok büyük bir mutluluk.
0: Evet, bir kişinin bile ilgisini çekse, farkındalık oluştursa bu belki bir hayata değer katacak.
1: Tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii evet. Ki, tabii ki. İnanın çok etkili. Yani küçükmüş gibi görünse de çok büyük farkındalıklar yaratılıyor.
0: Evet. Peki bu ayda genelde neler yapılıyor?
1: Şimdi şöyle, meme kanseri farkındalık ayında kadınlarımızın öncelikle kendilerini elle muayene etmeleri. Yani hastaneye gitmek, biliyorsunuz insanlar çok sevmiyorlar hastane ortamlarını.
0: Evet.
1: Biraz vakit alıyor, zaman alıyor.
0: Bir de psikolojik olarak da.
1: Psikolojik olarak da, aynen. Ama senede bir defa sağlığımıza bir iki gün, iki üç gün ayırmak çok değil bence. Onun öncesinde dediğim gibi fiziksel muayenelerini kendileri yapabilirler. Bunda bile erken teşhiste çok etkili.
0: Evet.
1: Mesela ben kendi hikayemde kendim de bu kendim fiziksel muayenemle kendim fark etmiştim. Hı-hı. Bu tür programlardan duyuyordum işte kendinizi muayene edin falan. Ben mesela o şekilde erken teşhis tanısı kondu bana.
0: Evet, erken teşhis hayat kurtarır. Kurtarır tabii, çok doğru tabii, bir şey
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Onun dışında 40 yaş üstü hanımefendiler senede bir defa mamografi tetkiki yaptırabilirler. Bu da çok büyük bir tedbir. Onun dışında 40 yaş altı hanımefendiler de senede bir defa meme ultrasonu tetkiki yaptırabilir. Bir genel cerraha gözüküp
0: evet,
1: muayenelerini yaptırabilirler. Genetik faktörü olanlar var. Onlar daha da 2-3 katı dikkat etmeli mesela bu duruma. Yine bu şekilde.
0: Peki genelde böyle ne gibi yani fark edilen şikayetler var mıdır? Şimdi bu fiziksel muayenede evet öyle bir şeyin
1: evet,
0: gelmesi.
1: Evet.
0: Onun dışında mesela şeyler var mı başka?
1: Şöyle şimdi
0: ağrıydı, işte ne bileyim.
1: Evet, var. Şimdi bu süt bezesi, yağ bezesi beze gibi durumlar da olabiliyor. Daha şöyle.

0: daha önce tanıdığımız işte teyzeler diyeyim ya da işte iş yaptım işte kolum ağrıdı ondan geçmiyor falan ya da işte kolumu yukarı kaldıramıyorum gibi böyle şikayetler. Ne zaman ki işte o şeyler geçmiyor, bakıyor ki iş yapmadığında da geçmiyor. O zaman gidince böyle bir şeyle karşılaşabiliyorlar.
1: Biraz ileri evreye gitmiş oluyor. O yüzden erken teşhis için şüphelendiğiniz, farkına vardığınız her durumda bence bir hastanede bir hekime gözükün.
0: Evet, böyle de bir
1: tedbir.
0: Tedbir. Aynen. Yani korunmak için yapılanlar değil mi? En azından biz tedbirimizi alacağız. Çünkü bir şey ilerlediğinde dönüşü daha zor. Ki insan canından bahsediyoruz.
1: Aynen.
0: Yani ki siz de hayatı yeniden kazanmış biri olarak değil mi? Konuşuyorsunuz. Çünkü yaşanmışlık var, tecrübe var. Ya bunları konuşacağız. Aslında ben de hayat hikayenizi çok merak ediyorum. Bunu belki ikinci bölümde de konuşabiliriz. Bayağı çünkü geniş ya da giriş yapıp devam edebiliriz.
1: Edebiliriz.
0: Bu arada siz aynı zamanda bir engelli dostusunuz. Bununla ilgili ödülünüz var.
1: Evet, sağ olsunlar.
0: Bu nasıl bir hikayedir?
1: Şöyle, ben işte o tedavi gördüğüm sürede bir Lösema Derneği'nde tanıştım. İyileştikten sonra ben de ihtiyaç sahibi kanser hastaları için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Etkinliklerde onlara faydam olur mu diye hep sahnede oldum. Bu dernekte de biz engelliler için işte tiyatro gösterileri yapıyorduk. Etkinlikler yapıyorduk. Bu tiyatroda da bizzat oynadım. Gelirini yine engelli kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza birçok sandalye aldık mesela.
0: Tekerlekli sandalye.
1: Tekerlekli sandalye aldık, evet.
0: O zaman şöyle, bu kanserle olan işte o başlangıç şeyi ya da o hikayenizde bütün engelli ve dezavantajlı gruplarla birlikte oldunuz
1: birlikte
0: değil
1: oldum.
0: Mi? Bu
1: yan
0: defa
1: yana,
0: tüm alan ilginizi çekmeye
1: başladı.
0: Tabii.
1: Çünkü hepsinin bir hikayesi var. Hepimiz bir engelli adayıyız.
0: Evet.
1: Yani insanlarda şöyle bir şey, benim başıma gelmez, bana olmaz. Hani insan kötüyü üstüne çekemez ya. Kötü de demeyelim aslında, Allah'tan gelen. Başımız gözümüz üstüne. Önemli olan bu durumda mücadele etmek. İyileşmek için çabalamak. İnsanların kalbine dokunmak. Yarasına dokunmak. İllaki maddi değil, bir güler yüz, bir tebessüm, bir sohbet,
0: değil mi?
1: Bir omuzuna elini koymak o kadar önemli ki, o kadar mutlu hissediyor. Yani ben bunu bizzat hani psikolojiyi yaşadığım için empati yapabiliyorum. Sizin bir güler yüzünüz bile o insana güç verebiliyor.
0: Çünkü
1: kendini değerli hissediyor.
0: Evet.
1: Önemsendiğini hissediyor.
0: Doğru. Bir de bu hastalıkta moral çok önemli olduğu
1: kesinlikle
0: söyleniyor değil mi?
1: Aynen.
0: Eğer bir insan iyileşeceğine inanırsa belki sonuçlar biraz daha farklı olabiliyor. Ya çevre de çok önemli ama.
1: Çevre de çok önemli. Yani bunlar madde madde, kademe kademe. İlk birinci madde bu hastalığı kabul etmek. Önce kabul edeceğiz. Allah'tan geldi, başım gözüm üstüne. Sonrasında da süreçte nasıl atlatırım? Nasıl savaşırım? Bunun kararını vereceğiz. Sonra hani çok klişe bir söz, evet, moral. Gerçekten moral. Neden biliyor musunuz? Bunun bir de tıbbi boyutu var. Mutluluk hormonu salgılıyorsunuz. Bu mutluluk hormonu birçok kanser hücresini öldürüyor. Ben mesela tedavi gördüğüm sürede her gün kahkaha atardım, gülerdim. Kendimi mutlu hissettiğim insanlarla sohbet ederdim. Derdim ki bugün kaç tane kanser hücresini öldürdüm acaba? Çünkü gerçekten öldürüyor. Siz savaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: O yüzden gülmeniz lazım. Kahkaha atmanız lazım.
0: O zaman tersi de çoğaltıyor diyebilir miyiz?
1: Tersi de çoğaltıyor. Tabii ki stres. Stres, üzüntü, kaygı.
0: Hatta çoğu zaman kaynağının bunlar olduğu söylenir. Yani
1: kesinlikle.
0: Hani mutlaka ya hep şöyle diyorlar böyle doktora gidenler ya da işte teşhis konulduğunda. Ya sen neye bu kadar
1: stres yaptın?
0: Ya ne oldu sana
1: yani? Zaten birçok hastalığın temel kaynağı stres değil mi?
0: Evet.
1: Yani.
0: Ya şimdi aslında insan, o zaman mesela bilseydim böyle yapmazdım dediğiniz şeyler vardır değil mi?
1: Kesinlikle var.
0: Yani kendimi bu kadar üzmezdim.
1: Kesinlikle.
0: Yani, evet, ya, evet. Onları da paylaşacağız. Aslında ona başlayalım mı?
1: Başlayalım. Tabii ki.
0: Evet. Şimdi siz

0: Nasıl işte başladı, ne oldu? Hani en başından bizimle anlatın, biz sizin hikayenizi çünkü çok merak
1: Tamam.
0: ediyoruz.
1: Ben şu an 41 yaşındayım. 34 yaşındaydım bu hastalıkla karşılaştığımda. Doktor dedi ki, kansersin kızım.
0: Sen fiziki bir muayene yaptın kendine,
1: Evet,
0: sonra şüphelendin.
1: aynen şüphelendim. Hemen ertesi gün bir genel cerrahtan randevu aldım. Gittim, gözüktüm ve öyle oldu, ortaya çıktı. Ve erken teşhis, ikinci evrenin başında. Eğer ben o zaman umursamasaydım, geçer işte, önemli değil, 1-2 ay sonra, 3-5 ay sonra daha farklı seyir
0: O
1: edecekti
0: zaman
1: durum.
0: çocuğunuz da var o
1: Tabii
0: sırada.
1: bu arada
0: Küçük
1: ben bir
0: biraz daha.
1: anneyim, 18 yaşında oğlum var.
0: Ya maşallah, oğlunuzun fotoğrafını gördüm sayfanızda da. Hani
1: Evet.
0: oğlunuz değil de sanki o sizin böyle
1: Aynen.
0: arkadaşınızmış, değil mi?
1: Evet.
0: Yani hani
1: Biraz iri yarı.
0: ya ama
1: İri yarı bir
0: yani
1: çocuk.
0: siz çok genç göründüğünüz için bir de
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: akram duruyorsunuz, öyle söyleyebilirim.
1: Evet, aynen. O benim hayat arkadaşım. Onunla hep ya zaten bu hastalıkta bir şeye tutunmanız lazım. Atıyorum, evlatsanız anne babanıza, anneyseniz evladınıza, eşinize, işte ne bileyim, köpeğiniz varsa köpeğinize,
0: Değil mi?
1: kedinize, tabii ya bir şeye tutunmanız lazım. Sorumluluk, sorumluluğum var arkamda, ben onu bırakamam. Benim anneliğim bana güç verdi.
0: Ha, ne güzel.
1: Oğlum benim en büyük
0: Destekçiniz.
1: ilacım, tedavim, tabii destekçim. Annem, babam, haklarını ödeyemem.
0: Allah razı olsunlar.
1: Destek çok önemli bu hastalıkta. Çevrenin, biraz önce siz de söylediniz ya, çevrenin desteği çok önemli. Ama
0: Tabii.
1: içten samimi.
0: Kesinlikle.
1: Yani.
0: Ama işte şöyle olumlu bakanlardan
1: Olumlu tabii.
0: bahsediyoruz. Şimdi görüp de ya işte
1: O
0: bunun
1: da oldu.
0: hayatı
1: O da oldu.
0: bitmiş, bundan sonra ne olacak,
1: O da oldu.
0: işte ay yazık işte çok gençti falan, bunlar
1: Evet.
0: var ve bunları
1: Yüzüne
0: duyuyor
1: de söylüyorlar
0: yüzüne
1: bir de.
0: ya
1: Tabii, onu da yaşadım.
0: ya
1: Söylüyorlar.
0: biz ne kadar
1: Yani.
0: acımasız insanlar olduk böyle
1: Bir
0: ya.
1: yaşında, 1,5 yaşında, 2 yaşında lösemi çocuklar var. Onlar kime ne hata yapmış olabilir? Ya da hayata ne gibi bir
0: Ya zaten bu çok yanlış bir şey.
1: yani.
0: Buna aynen hiç böyle şeyi tasvip etmiyorum.
1: Evet.
0: Evet, ben şeyi böldüm.
1: Yok,
0: Siz genel
1: estağfurullah.
0: cerrahiye gittiniz.
1: Gittim. Böyle oldu, ortaya çıktı. Doktor bey dedi ki, kansersin kızım dedi.
0: Peki
1: Onu
0: bunu
1: dedikten...
0: söylerken nasıl bir şeydi? Yani ne hissettiniz ya da o doktor bunu size söylerken böyle sakin miydi? Yani böyle birden mi söyledi?
1: Birden söyledi. Çünkü hekimler artık alışkın bu duruma. Yani onlar tabii ki çok duygusal bakmıyorlar olaya. Söyledi. Yanımda annem vardı zaten. Kansersin kızım dedikten sonraki hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir konuşmayı hatırlamıyorum.
0: Çünkü gitti kafa
1: Gittim.
0: artık.
1: Yani hani diyorlar ya, film şeridi gibi. Gerçekten o an film şeridi hayatım. Ben onu izledim. Oğlum gözümün önünde. O an öyle oldu birkaç saat. Sonra bir toparladım, dedim ki bir kendine gel. Tamam, oldu. Yani şu saatten sonra ne yapacağım, ona bakacağım. Yani hayatta kalma mücadelesi vereceğim artık. Sonra tetkikler, işte ameliyat günü, ameliyatlar, kemoterapiler, ilaçlar vesaire. 1,5-2 seneye yakın tedavi gördüm. Ağır bir tedavi gördüm. Çünkü biraz agresif bir türdü.
0: Ya o zamanlarda söylenenler işte bu belki biyopsi süreci olmuştur, PET
1: Tabii
0: süreci
1: tabii tabii.
0: olmuştur.
1: Biraz sıkıntılı
0: Yani
1: bir
0: o
1: süreç. Aynen.
0: değerlendirmeler o zaman şey miydi, nasıldı yani, çok olumsuz yorumlar mı vardı? Nasıl, ne
1: Hayır
0: deniyordu?
1: hayır. Yani
0: Yani
1: dedim ya, ikinci evrenin başıydı. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim, evet, ama yani şöyle, kanserde kemoterapi. Yani o biraz insanı yıpratıyor. Yoksa kanserin tedavisi var.
0: Biraz bahseder misiniz ondan? Kemoterapi alırken nasıl bir süreç oluyor? Hastalar ne yapıyor, ne yapamıyor? Ya da işte nasıl besleniyor? Ya da işte beslenme sürecinde işte nelere dikkat ediyorlar? İşte fiziksel şeyleri nasıl oluyor günlük? Yani nasıl diyeyim, yürüme, oturma vesaire çok mu zorlaşıyor? O süreçte mesela sizin yaşadıklarınızdan yola çıkarak mesela ne yapıyordunuz o zaman, yapamadınız ya da yaptınız?
1: Tabii ki enfeksiyon çok önemli. O yüzden

0: insanlardan ve ortamlardan biraz geride durmak zorundasınız. Hijyenik bir ortamda.
1: Evet.
0: Kendinize çok baş başa kalıyorsunuz. Ağrılarınızla, acılarınızla. Ne kadar kendinize moral verebilirsiniz ama... O ilaç süreci zor bir süreç. İşte kadınların, maalesef kadınız ya, kirpikler gidiyor, kaşlar gidiyor, saçlar gidiyor. Ben şöyle yapmıştım. Kemoterapi almaya giderken kırmızı rujumu sürüyordum. Sağ gözümde 2 tane kirpik, sol gözümde 2 tane kirpik. Rimelimi sürerdim o 2 tanesine. Kırmızı rujumu sürer, kemoterapimi almaya giderdim. Neden? Ben hasta değilim. Bakın ben iyiyim. Ben ayaktayım. Ben çaresiz değilim, bana öyle bakmayın. Ben bu mesajı, çünkü ilaçların vermiş olduğu bir psikolojik düşüş bu. Kendini değersiz hissediyorsun, çaresiz hissediyorsun, dışlanmış hissediyorsun. Herkes o dönem, bir de mesela maske olayı yoktu bu pandemiden, çok çok önceydi. Maske taktığınız için direkt kanser hastası olduğunuz belliydi.
1: Ya bir de şöyle bir şey var, maske takanlara karşı biraz daha böyle şey bakıyorduk. Yani insanlar işte mesafeli, sanki evet, kendilerine bir şey geçecekmiş
0: şeyi. Bir de bulaşıcı gibi. Evet, ha, kanser bulaşıcı değil. Ya bunu aslında, bir de bilsin herkes.
1: Aslında bizden korunmak için yani. Tabii, takılıyor.
0: Aynen. Biz enfeksiyondan korunmak için. Biz kendimizi korumak için.
1: Ama işte insan hep böyle kendi odaklı ya, bencilce. İşte o zaman da öyle İnsanız, düşünüyor.
0: Oluyor böyle.
1: Ama yine de öğrenmek lazım ya.
0: Evet.
1: Değil mi? Bilmiyorsan da sadece onu kendi kafanda oluşturduğun doğruyla değil de yani bakmak lazım yani. Ama maalesef biz çok merhametli bir milletiz ama bazen de acımasız olabiliyoruz. Çünkü neyi nerede ve nasıl söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Yani.
0: Evet.
1: Ve olan şeyi sadece o kişiye mahsusmuş ya da hiç bizim başımıza gelme şeyi yokmuş. Çünkü hep yani insan iyiyken hiçbir şey olmayacak zanneder
0: i̇şte,
1: ya.
0: Evet. Böyle benim başıma gelmez. Gelir. Evet. Hepimizin başına gelebilir. Evet. Hepimiz bir engelli adayıyız.
1: Evet. Yani kemoterapi lazım. Sürecinden bahsediyorduk.
0: Evet. İşte gidiyordum böyle neşeli deşeli. O koltukta oturduğum sürece sadece bir hüzün çöküyordu. Oradan kalktıktan sonra normal
1: ne
0: hayatıma.
1: Ne kadar sürüyordu mesela her aldığınız süre?
0: 7-8 saat boyunca ilaç alıyordu. Gün içinde.
1: Evet.
0: 2 haftada bir.
1: Evet.
0: İşte değerler düşüyor o dönem. O yüzden beslenmeye mesela çok dikkat etmeleri
1: kan
0: gerekiyor.
1: Değerleri kan falan değerleri falan düşüyor, değil mi?
0: Yani hekiminizin, hemşirelerinizin size verdiği o programı uygularsanız daha sağlıklı. Ama bir de şimdi şöyle, tıp çok ilerledi. Yani her sene daha çok ilerliyor. Eskisi gibi yan etkilerini daha aza indirdiler. Mesela şimdi diğer yıllara göre nazaran daha az yan etkiler.
1: Evet, hatta böyle saç dökülmesi ya da şey,
0: o bile bazen
1: bile
0: olmayabiliyor. Tabii evet. Yani ki, bir de şunu da hazır yeri gelmişken, bu kanser tedavisi gören hastalarımız için söylüyorum. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Her kanser her vücutta ayrı seyreder. Yani ben şimdi sizinle aynı teşhisi, aynı tanıları, aynı süre içinde almış olabilirim. Ama bu hastalık sizin vücudunuzda ayrı seyreder, benim vücudumda ayrı seyreder. Yan etkilerini siz başka yaşarsınız, ben başka yaşarım. O yüzden böyle internete girip didiklemeyin.
1: Evet.
0: Bazı şeyleri bilmeyin, öğrenmeyin. Seyrine bırakın, daha sağlıklı atlatırsınız.
1: Çünkü
0: ben mesela hiç araştırmadım.
1: Evet.
0: Hiç araştırmadım. Kendim yaşayarak görmek istedim. Çünkü internette bir başım ağrıyor diye yazıyorsunuz. Neler çıkıyor?
1: Evet.
0: Yani o yüzden sosyal medya tamam bazen çok güzel ama kötü yönleri de var. Ben mesela şey yapardım. Şey izleyin. Bu kanseri atlatmış hastaların videolarını izleyin. O kadar güç veriyor ki ben de böyle olacağım diyorsunuz. Tamam, ben de böyle olacağım. Ben çok izlerdim mesela. Ben de öyle oldum. Bakın şimdi de ben yapıyorum. Yani bunu, bu tür şeyleri izleyin. Araştırmayın
1: evet,
0: çok.
1: Yani size iyi gelecek şeyleri,
0: tabii size
1: değil mi?
0: İyi gelecek şeyleri
1: evet,
0: izleyin.
1: Yani olumsuz örnekleri değil de
0: evet,
1: daha çok işte olumlu örnekleri. Çünkü yani neden olmasın diyorsun değil mi yani?
0: Ben mesela şimdi Instagram hesabımı çok aktif kullanıyorum. O kadar çok mesaj alıyorum ki. İşte hayat dolusunuz, hayat neşeniz bize güç veriyor. Çünkü çok fazla kanser hastası var beni takip eden. Onlara örnek oluyorum. Yani bir kişiye bile umut olsam ne mutlu bana.

0: bana. Evet. Çünkü bana da, ben de o videolarda izlediğimde bana umut olan, farkında olmadan beni iyileştiren çok kişi oldu. Allah evet. hepsinden razı olsun.
1: Evet, insanın yani. En çok ihtiyacı olan
0: tabii
1: şey değil mi?
0: Tabii güç, manevi güç, ilaçlar bir yere kadar. Tabii ki ilaçlar da iyileştiriyor ama manevi olarak iyileşmek bence en önemlisi.
1: Ve inanmak,
0: inanmak değil mi? Tabii, evet. İnanmak tabii, inanmak. Yer gök dua. Benim o dönem hiç tanımadığım insanlar şehir dışlarından, yurt dışlarından o kadar bana ulaşıp dualar gönderdi ki. Ya bu duanın gücü, bu bir enerji. O kadar mutlu oluyorsunuz ki sizi hiç tanımayan bir insan sizin için dua ediyor ve o kadar güzel sözler yazıp size ulaşıyor ki. Bu çok güzel bir şey mesela.
1: Evet, yani değil mi, hiç tanımadığınız...
0: Hiç tanımadığınız bir insanla o an ruh kardeşi oluyorsunuz. Sevginizi, şefkatinizi, merhametinizi paylaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Merhamet bence bir insana yakışan en güzel şey. Mevki, makam, rütbe hiç önemli değil. Bir insanda vicdan, merhamet yoksa...
1: Evet. O insandan hiçbir şey, şey olmaz tabii, yani gerçekten. Hatta öyle insanlardan Rabbim bizi uzak
0: kılsın.
1: Tutsun. Evet, bir dakika sonra aramız varmış. Evet, araya gitmeden önce... Ya bu arada mesajımız var, onu hemen... aktaralım o bir dakikada da, sonra tabii. araya gideceğiz, sonra da kaldığımız yerden tabii devam edeceğiz. Hayır, yarım dakikada okurum. Bir dakika. Ya hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Çay tehdidiniz fena, onun için yazıyorum demiyorum. Sizi ve programınızı çok seviyorum. Misafirimize anlattığı konu için teşekkür ederiz. Rabbim size şifa versin yaptığınız işlerde ve yaptığınız işlerde de Rabbim size kolaylıklar versin inşallah demiş. Ne güzel konuşuyorsunuz demiş. Ayşe Hanım bizim çok kıymetli dinleyicilerimizden kendisine selamlar gönderiyoruz.
0: Selamlar Ayşe Hanım.
1: Evet. O zaman kısa bir eser arası, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız efendim. Engel Değil'de çok değerli konuğumuz Fadime Gökkaya ile devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 531-843-5633. 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderin efendim. Bekliyoruz. Bu arada tehdidimiz işe yaramış. Demiştik ki eğer mesaj göndermiyorsanız çaysız kalın demiştik. Çaysız kalmamak için göndermişler. Bu arada daha da ileriye taşıyabilirim. Şaka şaka. Evet. Konumuz bu hafta. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak bilinmekte. Biz de konumuza uygun bir program yapalım ve bir konuk ağırlayalım istedik. Daha önce bu kanseri yenmiş olan çok güçlü bir hanımefendiyi bugün konuk ettik. Onun hayat hikayesini birazını dinledik. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaçırmayın efendim. Evet, Fadime Hanım. En son şeyden bahsetmiştik. Demiştik ki hani kemoterapi alırken tabii biraz sıkıntılar oluyor. Hani işte kaşlar, kirpikler,
1: Kirpikler.
0: saçlar dökülebiliyor. Yani peki siz o zaman da o enerjiyi nasıl buldunuz? Yani hani kimler en yakın destekçileriniz de sizin?
1: Tabii ki de önce annem, babam, oğlum, yakın
0: Evet.
1: çevrem, iş arkadaşlarım. Hepsi destek oldular. Benim o halde bile ne kadar güzel olduğumu sürekli bana söylediler.
0: Evet.
1: Ben de o halimle bile mesela paylaşımlar yaptım. Fotoğraflarımı, videolarımı paylaştıkça daha çok özgüvenim yerine geldi. Kendimi gizlemedim, geri çekmedim yani.
0: Evet.
1: Hatta şöyle bir şey oldu. Bu arada arada bir türkü çaldığınız istek parçamı. Mustafa Kemal Şimşek hocam, çok kıymetli bir TRT radyo sanatçısı, Türk Halk Müziği sanatçısı. O dönem ben Türk Halk Müziği korosuna katıldım. Özgüvenim yerine gelsin diye.
0: Ne güzel. Peki
1: Aynen.
0: bununla ilgili bir yönlendirme aldınız mı? Bu sizin
1: Hayır,
0: fikriniz
1: tamamen
0: miydi?
1: kendim.
0: Kendiniz.
1: Tamamen kendim. Bu arada Mustafa Kemal Şimşek hocam da ihtiyaç sahibi kanser hastaları yararına konser düzenledi gönüllü olarak. Gelirini onlara sağladığımız. Bu konularda çok duyarlı ve desteklerini gördük.
0: Evet.
1: Koro
0: Ne
1: şefimdi.
0: güzel.
1: Ona da buradan selam olsun. İyi ki
0: Yani
1: varsınız.
0: koroya katıldınız, değil mi?
1: Evet, türkü söyledim.
0: Türkü söylediniz. Ne güzel ya.
1: Dedim
0: Yani
1: yani sesimin güzel olmasının bir önemi yok. Ben çıkıp söyleyeceğim.
0: evet. Kendinize iyi gelen her şeyi yapmaya
1: Tabii,
0: çalıştınız o
1: aynen.
0: sırada. Evet.
1: Yani şöyle düşünmesinler, etraf ne der? İşte etrafın yorumlarını, düşüncelerini çok önemsemeyin. Siz kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız, çünkü siz iyileşeceksiniz. Önemli
0: Evet.
1: olan sizsiniz.
0: Yani olumsuz yorumlar bir
1: Olumsuz hiç
0: tarafa.
1: gelmedi açıkçası.

0: açıkçası ama hani gelirse de.
1: Ya şöyle, bazen insanlar hani bakış açısı ya çok nasıl diyeyim? Genelde böyledir. Engelliye de böyle bakılır aslında.
0: Evet, evet
1: yani
0: maalesef.
1: Zannederler ki sizin hayatınız artık bitti. Çok işte kötü bir şey hayat yaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Hani sonrasında ya geçecek, iyi olacak demek yerine ya artık bundan sonra ne yapacaksın? Ne olacak senin bu halin böyle? İşte yazık oldu. Ah ah tüh tüh falan. Ya tabii bunlarla karşılaşmamaya çalışıyorsunuz o sırada. Karşılaşırsanız da şöyle söylüyorum ben genelde. Mümkün oldukça diyorum kısa tutun. Çok muhatap olmayın.
0: Evet.
1: Negatif insanlardan mümkün oldukça uzak durmaya çalışın.
0: Yani
1: evet.
0: Şöyle hani kanser deyince insanların aklına ilk ölümcül hastalık geliyor ya. Öyle değil. Benim onkoloğum bana dedi ki bak dedi kanser evet zor bir süreç, tedavisi zor olan bir hastalık ama kısa süreli tedavini göreceksin, bitecek, gidecek.
1: Evet.
0: Mesela şeker hastaları var, diyabet hastaları var,
1: evet.
0: Kalp hastaları var. Ömür boyu ilaç kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Ömür boyu. Ama sen ömür boyu bir ilaç kullanmayacaksın.
1: Evet.
0: Yani her hastalığın bir zorluğu, bir süreci var.
1: Var.
0: Kanser artık o kadar ürkütücü, korkunç değil. Sıradan...
1: Şu an çok yaygın.
0: Çok
1: bir
0: yaygın,
1: zaten.
0: Evet. Tedavisi çok gelişiyor artık. Dediğim gibi sadece o tedavi sürecini biraz sabırla, inançla, dirayetle atlatırsanız kurtuluyorsunuz. Bakın ben kurtuldum. Bu 6. senemdeyim ve normal bir insan, sağlıklı bir insan nasılsa ben de şu an öyleyim. Siz ne kadar riskteseniz ben de o kadar riskteyim.
1: Evet. Ya çok şükür bugünlere değil
0: çok
1: mi?
0: Çok şükür.
1: Yani
0: elhamdülillah.
1: Şimdi o çok zor bir zaman geçirdiniz.
0: Evet.
1: İşte insan hep mucizelere değil mi? Daha çok
0: tabii,
1: inanıyor
0: tabii.
1: O zamanlarda. Ve
0: hayatım
1: daha çok
0: bambaşka bir yöne döndü.
1: Evet.
0: Yani
1: mesela nasıldı, ne oldu? O zamanki Fadime nasıldı? İyileştikten sonra yani bu hastalıkla tanışmadan önceki Fadime nasıldı? Bu hastalıkla tanışıp şu an iyileştikten sonra olan Fadime nasıl oldu? Arada nasıl bir farklar
0: çok
1: var?
0: Çok fark var. Çok fark var. Hastalık öncesi çok karamsar bir insandım. Her şeyin kötüsünü, olumsuzunu düşünürdüm. Gelecek kaygısı, işte hayat mücadelesi, stres, sıkıntı falan. Çok kafama takardım. Çok kafama takardım. Sonrasında güne uyandığımda binlerce şükür nefes alıyorum. Konuşabiliyorum, duyabiliyorum. Allah bana bugün yaşama fırsatı verdi. Binlerce şükür. Sevdiklerimin yanına gideceğim, sohbet edeceğim.
1: Ya değil mi? Yani çalışıyorsunuz.
0: Evet, kendim paramı kazanacağım, sağlıklıyım. Bu da bir imkan, bu da bir şükür.
1: Evet.
0: Kimseye muhtaç olmadan çalışabilmek.
1: Evet.
0: Çünkü sağlıklısın. Bunların ne kadar şükür sebebi olduğunu kendim bizzat karar verdim. Evet dedim yani hayat. Çünkü Allah bana bir hayat daha bahşetti. Bedenimiz Allah'ın bize bir emaneti.
1: Evet.
0: Kendimiz için değilse de Rabbimiz için buna sahip çıkmak zorundayız.
1: Ya ne güzel söylediniz.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Onun hatırına.
1: Evet. Hayattaki
0: onun
1: her şey
0: hatırına.
1: Emanet.
0: Emanet tabii.
1: Evet.
0: Emanete sahip çıkmak lazım. Böyle düşündüm.
1: O zaman bedene iyi bakmak
0: bedene
1: gerekiyor.
0: Bedene iyi bakmak gerekiyor
1: değil
0: tabii.
1: Mi? Olur olmaz şeylerle, gereksiz.
0: Hayır.
1: Değil mi? Boş hayat şeyler.
0: Çok,
1: yani onunla kafayı meşgul etmek.
0: Aynen. Çok bambaşka bir sektördeydim. Bu hastalıktan sonra sağlık sektörünü tercih ettim. Neden? Hastalarla empati yeteneğim yükseldi. Dedim ki ya ben onlara bir faydam olsun. Hastane ortamlarında birisine yardımcı olmak o kadar etkili ki. Bir hayır duası.
1: Değil mi?
0: Hayır duası aldıkça benim maneviyatım daha güçlendi. Kendimi daha güçlü hissettim.
1: Evet, bir de orada işte onların işini kolaylaştırıyorsunuz.
0: Ya kesinlikle. Ya illa işini kolaylaştırmak değil. Bir güler yüz, bir
1: evet.
0: Merhaba nasılsınız?
1: Çünkü hasta çok önemli. Yani bizde şöyle bir şey de vardır. Bakın mesela şimdi doktor seçerken genelde kendisiyle daha ilgilenen,
0: iletişime geçebileceğiniz,
1: iletişime geçen, onun halini
0: evet.
1: Hatırını soran. Ya işte hatta şöyle doktora gider sorarsınız, dersiniz ki ya nasıl geçti? Ya işte doktor çok iyiydi. Nasıl iyiydi? Ya işte çok ilgilenen.

0: güler yüzlüydü, işte insancıldı. Yani bu aslında normalde hani olması gereken şeylerdir ya. Tabii şimdi hekimlerimiz de yoğun, bazen her zaman aynı şeyde olmayabilirler.
1: Tabii.
0: Ama mesela sert bir bakış ya da yüz ifadesi gördüğünde emin olun o doktora bir daha gitmiyorlar gibi bir şey oluyor. Çünkü biz çok etkileniyoruz.
1: Evet.
0: Hastanın da zaten adı üstünde hasta şifa bulmak için gidiyor. Dolayısıyla orada karşılaştığı doktordan ya da sağlık çalışanlarından güler yüz ve yardım bekliyor. Yardım
1: kesinlikle,
0: derken
1: aynen.
0: Belki bir yer çok kolaydır. Siz işte parmağınızla işaret ederek bile göstereceğiniz
1: bile,
0: bir yakınlıktadır.
1: O bile.
0: Ama o kişi bilmediği için döner bütün
1: zaman
0: enerjisini.
1: Kaybı.
0: Evet.
1: İşte insanlar o yüzden hastaneye gelmek istemiyor. İşlemleri uzuyor, hastaneler karışık oluyor dediğiniz gibi. Ama orada ona yardımcı olan biri olsa, mesela senede bir kere, bu arada senede bir kere check-up yaptırın. Ben çok şeye şahit oldum, hastaya check-up için geliyor. Hadi bir check-up yaptırayım diyor ve kanser olduğu ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani senede bir kere bir iki gününüz ayırıp bir rutin kan tetkikleri, işte akciğer filminizi çektirirsiniz, ultrason yaptırırsınız iç organlarınızı, alt abdomen, üst abdomen. Bu kadar. Yani bir gününüzü ayırıp belki bir şeye engel olacaksınız. İlla kanser de değil, başka türlü rahatsızlıklarınız varsa onların da erken tespiti için. Senede yani, bir kere check-up'ı öneriyorum.
0: Evet, buradan sizin tavsiyeleriniz bizim için çok kıymetli. Dinleyicilerimiz de zaten bu yaşanmışlıktan sonra daha da dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Yani insan böyle nasıl diyeyim, hani bir araba vardır ya böyle çalışır ama ara ara böyle bir şey verir, tamam mı? Sinyal verir. Yani motorda bir sıkıntı vardır, aracın yürüyeninde bir sıkıntı vardır.
1: Vücudumuz da o sinyalleri veriyor aslında.
0: Ne zaman ki araba durur biz o zaman yani genelde götürürüz.
1: Evet.
0: Biz de böyle yapıyoruz aslında yani normalde. İşte aslında bir sinyal veriyor. Bir şeyler var yani yolunda gitmeyen. Ama biz hep ama işte geçer deyince bu defa geçmeyecek şeyler ortaya çıkıyor. Yani o yüzden ne olur bedenimize, kalbimize, ruhumuza
1: iyi bakalım.
0: Evet, peki bu süreçten anne babanız nasıl etkilendi?
1: Anne babam en büyük destekçimdi. Hep yanımdalardı. Bebek gibi baktılar bana. Onların haklarını asla ödeyemem.
0: Ne güzel.
1: Benim tedavim bitti. 1,5-2 sene sonra da annem aynı hastalığa yakalandı. Muhtemelen de bana olan üzüntüsünden oldu. Ben de ona bebek gibi baktım. Yani Allah bana keşke olmasaydı ama o süreçte de ben onun en büyük destekçisi oldum.
0: Peki şimdi
1: şöyle
0: nasıl?
1: Bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi hasta da oldum. Hasta psikolojisini de biliyorum. Hasta yakını da oldum. Hangisi derseniz hasta yakın olmak daha zor. Belki şu anda bizi hasta yakınları da dinliyorlar. İnanın hasta yakın olmak daha zor. Çünkü siz kendinize güç veriyorsunuz, kendinizi yönlendirebiliyorsunuz ama karşınızda çaresiz bir insan var ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu daha zor. Elinizden bir şey gelmiyor. Yapmak istiyorsunuz. Acı çekmesin istiyorsunuz. Üzülmesin. Daha kolay atlatsın istiyorsunuz. Bunu siz iradenizle kendinize yapabiliyorsunuz ama karşı tarafa ne kadar yapabilirsiniz? Annem de atlattı çok şükür. Biz ailecek.
0: Ne güzel.
1: O da şimdi çok iyi tetkikleri, kontrollerin gayet
0: ne güzel.
1: Güzel.
0: Allah şifa versin. Belki de siz onun şansıydınız. Yani sizin işte o yaşadığınız sonra enerjiniz sizin atlatmış olduğunuzu görmek de ona böyle çok şifa kaynağı
1: olmuş olabilir, değil mi? Aynen.
0: Yani demek ki aile içinde destek çok önemli.
1: Zaten bir insanın bence hayattaki en büyük şansı iyi bir aileye denk gelmek.
0: Evet.
1: İyi bir anne babaya denk gelmek.
0: Evet, siz bu konuda sanırım şanslısınız.
1: Çok şanslıyım.
0: Ama onlar da evladı yönünden şanslılar.
1: İnşallah.
0: Aynı şekilde sizin çocuğunuz da sizin açınızdan aynı şekilde şanslı ve şanslısınız.
1: O süreçte anneme bir söz vermiştim. Çok istemişti. Geçen ay Ümre'ye gönderdim annemi.
0: Allah
1: çok istemişti.
0: Etsin.
1: Aynen.
0: Ne güzel.
1: Dedim ki iyileşirsen söz veriyorum sana.
0: Onda da böyle değişiklikler oldu mu? Yani mesela şimdi kendinizi daha iyi bir

0: biliyorsunuz ama şimdi annenizi de bilirsiniz ya hani öncesinde.
1: Evet.
0: Ya işte ya benim annem hiç böyle değildi ama bak bundan sonra ya işte ne güzel şöyle oldu falan dediğiniz şeyler var mı?
1: Onu biraz yaşayamadım. Neden? Çünkü annemin kanseri yendi, haberini aldıktan bir hafta sonra babamı kaybettim. Annem maalesef o süreci
0: Peki
1: yaşayamadı, yani o sevinci
0: Allah
1: yaşayamadı.
0: rahmet eylesin.
1: Amin cümlemizin.
0: Peki
1: O yüzden o süreci
0: çok
1: biraz
0: üzüldüm. Peki babanızın bir rahatsızlığı
1: yoktu.
0: var mıydı?
1: Şöyle bir sabah kalbi durdu. Yani annemle benim için çok koşturdu yıllarca. Çok destekçimiz oldu. Ama biz onun için bir şey yapamadık. Bir sabah birden kalbi durdu.
0: Ne kadar ilginç değil mi?
1: Çok ilginç.
0: Yani şimdi mesela hasta
1: Evet.
0: olan sizsiniz.
1: Evet.
0: Olumsuz bakılan, algılanan
1: Evet.
0: sizsiniz.
1: Bu da bir mesaj, sosyal mesaj aslında.
0: Yani evet daha sonra anneniz ama hiçbir şeyi olmayan, sağlıklı görünen
1: Evet.
0: değil mi
1: Yani
0: baba?
1: birkaç tabii ufak tefek vardı
0: Ya evet
1: rahatsızlıkları
0: buradan
1: ama.
0: şunu anlıyoruz değil mi? Yani hayatın bitmesinin, ölümün aslında
1: Nedeni de yok,
0: sadece
1: anı da yok.
0: evet
1: Evet, o yüzden.
0: yani işte şu olan ölecek.
1: Hayır.
0: Ya da işte bu çok sağlıklı, bu çok uzun yaşayacak. Böyle bir şey yok
1: Hayır.
0: aslında.
1: Ben çok fazla kanser hastasıyla oturduğum, sohbetler ettim, tanıştım, bir arada olma fırsatım oldu. O kadar çok kişiden şunu duydum ki, mesela 55-60 yaşında teyzeler, amcalar, doktor diyor ki 6 ay ömrün var. Bak kızım, 30 sene oldu diyor. O kadar çok duydum ki bunu, bizzat kişinin kendinden duydum. Diyor ki bir sene ömrün var, 3 ay ömrün var. İşte bunu atlatamazsın. Tedavi falan. Hayır, 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş. Yani Allah bilir. Siz tedbirinizi alacaksınız, tedavinizi alacaksınız, sonrası tevekkül. Allah bilir.
0: Evet.
1: O kadar çok hikaye dinledim ki bizzat kendi ağızlarından. O yüzden yani umudunuzu kaybetmeyin. Dördüncü evrede olabilir, üçüncü evrede olabilir, metastasta yapmış olabilir.
0: Evet.
1: Siz inanın yeter ki.
0: Evet. Yani bu sırada buna hastanın ve hasta yakınlarının da inanması gerekiyor.
1: İnanması gerekiyor tabii
0: Evet.
1: ki. Yani umut olmasa, inanç olmasa, bir insan ayakta tutan inanç bence.
0: Tabii ki.
1: Umut.
0: Evet. Çünkü sahibini biliyorsunuz, nereden
1: Nereden
0: geldiğini
1: geldiğini
0: biliyorsunuz
1: biliyorsunuz.
0: ve
1: Evet.
0: yaşadığınızda da ötelerde alacağınız işte güzellikleri biliyorsunuz. Yani çünkü bunu yaşamışsanız mutlaka bu dünyada karşılığını alamasak da öbür dünyada bununla mükafatlandırılacağımızı
1: Biliyoruz. Bu
0: biliyoruz.
1: süreçte mesela benim çok büyük bir enerji aldığım bir sure vardı. İnşirah suresi.
0: Ha ne
1: Ben
0: güzel.
1: İnşirah suresine aşığım.
0: Evet.
1: O kadar manevi bir boyuta yükseltiyor ki sizi.
0: Okuduğunuzda bunun değil mi
1: Omzundaki yükü
0: gördünüz?
1: diyor koydum ama almadık mı diyor, indirmedik mi diyor. Yani
0: Evet.
1: sana bu derdi verdim ama ben senden alacağım diyor. Yani
0: Evet. Gerçekten kalpleri ferahlatan
1: ferahlatan bir
0: bir
1: sure.
0: sure. Tüm işte darda kalan hatta böyle her gün her sabah güne başlarken okunması
1: Evet.
0: gereken
1: Dinlenmesi gereken.
0: dinlenmesi gereken bir sure.
1: Buradan da küçük bir tavsiye olsun.
0: Ay çok güzel ya. Her şeyi paylaşmak işte şöyle. Çünkü sizin yaşadıklarınız, o deneyimlediğiniz şeyler, sonuçları bizim için çok önemli. Hepsi bir böyle öğüt, ders niteliğinde.
1: Estağfurullah.
0: Bir mesajımız var, onu da aktaralım. Ben Belçika'dan Abdullah Uzunöz.
1: Ah, evet.
0: Evet. Şu an yayında konuk olan Fadime Gökkaya kuzenim olur
1: Evet.
0: demiş. Her zaman onun yanında olduğumuzu belirtmek
1: Ah,
0: isterim.
1: teşekkür ederim.
0: Size de iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz Abdullah Bey. Belçika'ya da
1: O süreçte
0: selamlar.
1: evet, hep en büyük destekçilerim, akrabalarım,
0: Ne güzel.
1: evet, hep yanımda
0: Peki
1: oldular.
0: olumsuz olanlar da oldu mu? Etrafınızdan kaybolan insanlar da var mıydı bu süreçte?
1: Olmadı.
0: Olmadı mı?
1: Olmadı. Hatta çok ilginçtir. Geçmişte bana haksızlık yapan, böyle o zamanlar kabul etmeyip de ağlayarak helallik isteyenler oldu.
0: Değil mi o
1: Bu,
0: süre?
1: bunu yaşadım mesela.
0: Bir
1: Bunu
0: şeyleri de pekiştirdi diyebiliriz o
1: tabii.
0: zaman.
1: Tabii yani
0: Evet.
1: İşte
0: Ama şimdi sizi böyle iyi
1: değişik bir duygu.
0: gördükçe insanların şeyi artıyor değil mi? Ya işte bak işte Fadime nasıl o güzel oldu işte
1: Evet.
0: nasıl atlattı nasıl
1: Aynen.
0: güçlü bir kadın. Çünkü
1: Bunu çok duyuyorum.
0: değil
1: Evet.
0: mi?
1: Ve çok mutlu oluyorum. Onlar dedikçe daha çok yapıyorum.
0: Evet çünkü görüyorlar zaten muhtemelen eski o halinizi bilenler, o süreci bilenler, şahit olanlar da şimdi buna da şahit oldukları için
1: Evet.
0: aradaki farkı da tabii görüyorlar, biliyorlar. Yani Allah ne diyeyim yani gücünüzü, enerjinizi
1: Amin cümlemizin,
0: artırsın. Birçok
1: cümlemizin,
0: insana
1: bütün
0: daha çok
1: hastalarımız.
0: dokunma şansı versin
1: İnşallah.
0: inşallah. Çünkü
1: Bütün
0: çok önemli.
1: hastalarımıza şifa.
0: Şimdi sizinle karşılaşan insanlar daha pozitif ama herkesin de sürekli yani sizi görme şansı da yok. Ama artık şey tabii sosyal
1: Sosyal
0: medyadan
1: medyadan tabii.
0: bir şekilde ulaşıyorlar. Size en çok söyledikleri şey neler nedir
1: Çok güçlü bir kadınsın.
0: diyorlar.
1: En çok duyduğum cümle. Çok güçlü bir kadınsın.
0: Ve biz diyorlar mı ya biz de sizin gibi olmak istiyoruz.
1: Ah çok çok
0: Ne
1: yani.
0: yapalım?
1: Dediğim gibi işte bunlar ya onlarla tabii mesajlaşırken daha tabii ve daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şöyle yapın, böyle yapın.
0: Evet.
1: Ama işte şükretmek ve hayattan keyif almak. Yani ben bir de şöyle bu hastalığı saklayanlar da var. Bunun duyulmasından rahatsız olanlar da var. Neden? Neden?
0: Saklanacak bir şey mi?
1: Yani bakın paylaştıkça ben eğer saklasaydım mesela kimse bilmeseydi ben bu kadar desteği nasıl alacaktım? Kendi
0: Evet.
1: kendime içimde yaşayacaktım evin içinde.
0: Ve çok
1: Belki
0: daha stres.
1: iyileşemeyecektim.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani saklanacak bir hastalık değil. Hastalık ya niye saklansın ki? Herkesin başına gelebilir.
0: Evet. Bir de
1: Herkesin
0: yani
1: başına
0: kısa
1: gelebilir.
0: süreçli bir şey değil ki uzun vadede iyileşilecek bir durum.
1: Evet.
0: Yani daha çok ihtiyacınız var insanlara, işte ne bileyim birileriyle bir şeyler değil mi yapmaya vesaire. Hani böyle çok hani 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün süren bir şey değil ki bu yani. Ya bir de o saklama psikolojisini ben anlamıyorum. Yani eğer böyle bir şey yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Çünkü hiçbir faydasını göremezsiniz. Tam tersi size çok fazla zararı dokunabilir.
1: Hatta şöyle bir küçük bir şey anlatayım. 2-3 hafta önce Van'da Rabia isimli bir kanser hastası saklıyormuş etrafından.
0: Genç.
1: Genç. Kaç yaşında? 28-29 yaşında. Biraz ilerlemiş evresi. İşte sosyal medyadan beni takip ediyor. Birkaç mesajlaştık. Dedi ki ben sizinle gelip sohbet etmek istiyorum. Van'dan çıktı geldi. Beraber yemek yedik. Sohbet
0: Ya.
1: ettik. Evet. Sonra vazgeçmiş saklamaktan.
0: Evet.
1: Ve destekleri aldıkça şimdi daha iyi bir durumda.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz? Herkesten sakladığı için paylaşamıyor. İçinde yaşıyor. İşte tedavi süreci biraz sıkıntılı falan. Van'dan çıkıp geliyor Ankara'ya. Benimle işte 6-7 saat sohbet, muhabbet. Kendi
0: Evet.
1: işte elimden geldiğince. Sonra gidiyor ve duyuruyor.
0: İlacını aldı gitti buradan.
1: Evet, buradan ilacını aldı gitti.
0: Evet. Bu arada programımızın son 4 dakika mı? 3 mü? Ya
1: Nasıl
0: bir
1: geçti
0: kere
1: zaman?
0: ya vallahi nasıl geçti anlamadık ama ben de bir kere de şu dakikayı tuttursam yani bilmiyorum. Saniyeyi hesap etmiyormuşum. Tabii yani ben saniyelerden oluştuğunu bilmiyorum. Dakikanın da ondan olabilir mi? Peki. Son bir şey daha soracağım.
1: Tabii ki.
0: Peki bu kemoterapi süreci bitti yani. O sürede işte zayıflama
1: Kilo alma. Herkes de farklı oluyor.
0: kemoterapi sürecinde alma oluyor mu?
1: Tabii alanlar da oluyor. Çok fazla kilo alan da
0: Ya
1: oluyor. Çok zayıflayan da dedim
0: peki
1: ya
0: o çok
1: bünye.
0: zayıflayanlar bittikten sonra
1: Toparlama süreci çok kısa.
0: öyle mi?
1: Kendilerine evet beslenmelerine dikkat edip dediğim gibi moralde için içine girerse çok çok hızlı bir şekilde toparlıyorlar.
0: Anladım. Yani o zaman biraz sonrasında kilo alabilir,
1: Alabilir, verebilir.
0: verebilir.
1: Aynen.
0: İşte o saçı, kaşı gözü de yerine
1: Yerine geliyor. Ha zaten
0: gelebilir.
1: onlar yerine geldikçe sizin
0: Psikolojiniz
1: özgüveniniz ve
0: de.
1: tabii dirençli olmanız daha yükseliyor.
0: Evet. Peki. Şimdi siz kanseri

0: Öğrenmiş biri olarak ve bu konuda da birçok deneyimleri işte çevreniz var, anlatıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Peki şu anda bizi dinlemekte olan Hedef Radyo ailesine, sesimizin ulaştığı her yere siz ne söylemek ve ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Kısaca onu alalım, daha sonra programımıza veda edelim.
1: Hayatınızın kıymetini bilin. Yaşamın kıymetini bilin. Kendinize, bedeninize, ruhunuza iyi bakın. Önce kendiniz için, sonra sevdikleriniz için. Dediğim gibi sağlık açısından da rutin tetkiklerinizi, kontrollerinizi ihmal etmeyin. Yaptırın.
0: Evet.
1: Mutlu olun.
0: Evet, öyle.
1: Allah bütün hastalarımıza şifa versin.
0: Amin.
1: Hepsine.
0: Amin. İnşallah
1: Şafi
0: Rabbim.
1: ismiyle şifa diliyorum.
0: Amin. Rabbim tüm şifa bekleyen hastalarımıza şifa versin. Güç kuvvet versin. Ayrıca
1: Amin.
0: yakınlarına da kolaylık versin. Enerji versin.
1: Bu arada sizin gibi duyarlı insanların sayısını da artırsın.
0: Ah, çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten asıl ben çok teşekkür ederim. O kadar mutlu oldum ki. Çok güzel bir ortam, çok samimi içten ve o kadar içtenlikle bu programı sunuyorsunuz ki.
0: Ya ben de sizi tanımaktan son derece mutluyum. İyi ki varsınız. Ya
1: Teşekkürler.
0: yönetmenim
1: Bitti.
0: şimdi var ya, yani çok teşekkür ederiz bugün burada bizimle
1: Birbirimizi
0: birlikte
1: övüyorduk, ne güzel.
0: olduğunuz için. Yani ayrıca ya işte ya biz bu işleri bırakmayacağız. Bu işlerin peşini de
1: Bir
0: bırakmayacağız.
1: de bol bol herkes, çevresindeki herkese iltifat etsin.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ne olur
1: Ne
0: yani?
1: olur yani?
0: Evet. Ne olur mesela yönetmenimiz iltifat etse?
1: Yönetmenim, emeğiniz için size de çok teşekkür ederiz.
0: Ha, evet. Allah razı olsun.
1: Tamam.
0: Çok teşekkürler. Genel yayın yönetmenimiz Ali Bekki'ye de çok teşekkür ediyoruz. Desteğinden, katkılarından dolayı. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün çok güzel bir programdı. Fadime Gökkaya ile birlikte hayat hikayesini de paylaştı bizlerle. Haftaya Çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden buluşmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numara

0: Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Mekke'yi dış dünyaya bağlayan Veddan Vadisi'nde Gıfar kabilesi oturuyordu. Gıfar kabilesi Şam'a gidip gelerek Kureyş

Çin ticaret işleriyle uğraşan kafilelerin kendilerine verdiği basit şeylerle geçimini sağlıyordu. Bazı zamanlarda da bu kafilelerin yolunu keserek işlerini yürütüyorlardı. Çünkü onlar kendilerini memnun edecek şeyleri vermiyorlardı. Künyesi Ebu Zer olan Cündüb bin Cünade, Gıfar kabilesinden birisiydi. Fakat onun yürekliliği, olgunluğu ve uzak görüşlülüğüyle diğerlerinden farklı bir durumu vardı. Hatta kavminin Allah'a inanmayıp putlara tapması onun canını çok sıkıyordu. Araplarda gördüğü din bozukluğu ve inanılan şeylerin hiç değerinde olması onun hoşuna gitmiyordu. Bu sebeple o, insanların akıl ve gönüllerini dolduracak, onları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak yeni bir peygamberin gelmesini bekliyordu. Bir müddet sonra köyündeyken Mekke'de ortaya çıkan yeni peygamberle ilgili haberler Ebu Zer'e ulaştı. Kardeşi Enis'e, "Sen Mekke'ye git, peygamber olduğunu ve kendisine gökten vahiy geldiğini söyleyen o adamla ilgili haberleri araştır ve konuşmalarından bir miktar dinle. Bu konuda bana bilgi getir," dedi. Enis Mekke'ye gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüp onun konuşmasını dinledi ve köye döndü. Ebu Zer üzgün bir şekilde onu karşılayıp yeni peygamberle ilgili haberleri merakla sordu. O da, "Ben ahlakın en güzeline davet eden, şiirle ilgisi olmayan sözler söyleyen bir adam gördüm," dedi. Bunun üzerine Ebu Zer, "Ya insanlar onun hakkında ne diyorlar?" diye sorunca Enis, "İnsanlar o büyücü, kahin ve şairdir diyorlar," cevabını verdi. Ebu Zer radıyallahu an tekraren, "Vallahi sen benim susuzluğumu gideremedin. Benim derdime derman olamadın. Sen benim çoluk çocuğuma bakabilir misin? Ben gider onun durumunu incelerim," diye ilave etti. Enis, "Tamam, ama Mekke halkından sakın tembihini ihmal etmedi." Ebu Zer kendine yol azığı hazırlayıp yanına bir de küçük su tulumu aldı. Ertesi gün peygamberle görüşmek ve onunla ilgili haberleri bizzat kendisi araştırmak üzere Mekke'ye doğru yola koyuldu.

Ebu Zer radıyallahu anh, Mekkelilerden korktuğunu belli etmeden heyecanlı bir şekilde Mekke'ye vardı. Kureyş'in tanrılarına olan kızgınlıkları ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı düşünen herkesi cezalandıracaklarına dair haberler de ona ulaşmıştı. Onun için hiçbir kimseye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sormayı uygun görmedi. Çünkü o, soracağı kimsenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarı mı yoksa düşmanı mı olduğunu bilmiyordu. Gece olunca mescide girip yattı. Ali bin Ebi Talip oraya geldi ve onun yabancı olduğunu anlayıp gel bize gidelim dedi. Ebu Zer onunla gidip geceyi orada geçirdi. Sabahleyin su tulumunu ve azık çantasını alıp mescide geri döndü. Ali ile hiçbir şey konuşmamışlardı. Ebu Zer ikinci günü de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendini tanıtmadan geçirdi. Akşam olunca mescitte yerini aldı. Hazreti Ali yine onun yanına uğrayıp şöyle dedi. Niçin mescitte yatıyorsun? O gece de Ebu Zer'i evine götürdü. Yine birbirleriyle bu konuları konuşmadılar. Üçüncü gece Ali ona, hala bana Mekke'ye gelme sebebini anlatmayacak mısın diye sordu. Ebu Zer radıyallahu anh, beni aradığım şeye götüreceğine söz verirsen sana Mekke'ye gelmemin sebebini anlatırım dedi. Hazreti Ali'den söz alınca ben Mekke'ye yeni peygamberle tanışmak ve anlattıklarından bir miktar dinlemek üzere uzak yerden geldim dedi. Hazreti Ali'nin yüzünde bir memnuniyet ifadesi belirip şöyle cevap verdi. Vallahi o gerçekten Allah'ın Resulüdür. Sabah olunca nereye gidersem beni takip et. Eğer senin için tehlikeli bir şey sezersem sanki su döküyormuş gibi dururum. Şayet yoluma devam edersem gireceğim yere kadar beni takip et dedi.

Gece boyunca Ebu Zer peygamberi görmek ve ona vahyedilenden bir miktar dinlemek heyecanıyla yatağında duramadı. Sabahleyin Hazreti Ali misafirini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine götürmek üzere arkasına düşürdü. Ebu Zer sağına soluna hiç bakmıyordu. Nihayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi. Ebu Zer, "Esselamu aleyke, selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ve aleyke selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu," Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun cevap verdi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslami selamı ilk defa veren Ebu Zer olmuştu. Bu şekilde selam verip alma bundan sonra yaygınlaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet etmek ve kendisine Kur'an okumak üzere yerinden kalkıp Ebu Zer'in yanına geldi. O da hemen kelime-i şehadeti getirdi. Böylece o daha bulunduğu yerden ayrılmadan yeni dine girmiş oldu. İslam'a giren ya dördüncü ya da beşinci kişiydi. Hikayesinin geri kalanını bize bizzat kendisinin anlatması için sözü Ebu Zer'e bırakalım.

Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Mekke'de kaldım. O bana İslam'ı öğretti ve Kur'an'dan biraz okutturdu. Bana şunu da söyledi: İslam'a girdiğini Mekke'de hiçbir kimseye söyleme, çünkü onların seni öldürmelerinden korkuyorum. Ben de şöyle cevap verdim: canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben mescide gelip Kureyş'in ortasında hak davetini haykırıncaya kadar Mekke'den ayrılmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüne cevap vermediler. Kureyşliler oturmuş birbirleriyle konuşurken mescide geldim. Ortalarında durup sesimin çıktığı kadar şöyle haykırdım: ey Kureyş topluluğu, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Onlar söylediklerimi duyar duymaz hepsi ürperip yerlerinden fırladılar ve şöyle dediler: koşun şu dininden dönene, yanıma gelip beni öldüresiye dövdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas bin Abdülmuttalip yetişip ellerinden kurtarmak için üzerime kapandı. Sonra onlara şöyle dedi: yazıklar olsun size. Ticaret kafilelerinizin yolları ellerinde olan Gıfar kabilesine mensup birisini mi öldüreceksiniz? Bunun üzerine beni serbest bıraktılar. Kendime gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Beni o halde görünce sana İslam'a girdiğini kimseye söyleme demedin mi buyurdular. Ben de ya Resulallah, buna ihtiyacım vardı, yerine getirdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları da söyledi: şimdi sen kavmine git, gördüğünü ve duyduğunu onlara haber ver. Onları Allah'a davet et. Belki Allah seninle onlara fayda ve onların yüzünden de sana ecir verecektir. Davetimi açığa vurduğumu duyduğunda bana gel diye tembih ettiler.

Oradan ayrılıp memleketime geldim. Beni kardeşim Enis karşıladı. Ne yaptın diye sordu. Ben de İslam'a girdim ve onun söylediklerini tasdik ettim dedim. Çok geçmedi, Allah onun kalbini de açtı. Benim senin dinine nefretim yok. Ben de İslam'a giriyorum ve onu tasdik ediyorum dedi. Daha sonra annemize gidip onu da İslam'a davet ettik. O da benim sizin dininize karşı bir nefretim yoktur. Ben de Müslüman oluyorum dedi. O günden itibaren bu mümin aile bıkıp usanmadan Gıfar kabilesini Allah'a davet ettiler. Bunun üzerine Gıfarlı birçok kişi Müslüman olup namaz kılmaya başladılar. Bir kısmı da biz eski dinimizde kalacağız. Peygamber Medine'ye gidince Müslüman olacağız dediler. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gidince Müslüman oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Gıfara mağfiret etmiş, Eslem'i de selamette kılmıştır. Ebu Zer, Bedir, Uhud ve Hendek savaşları geçinceye kadar köyünde ikamet etti. Sonra Medine'ye gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak istedi. Ona hizmet için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de istediği izni ona verdi. Resulullah'la birlikte beraber olmaktan ve ona hizmet etmekten çok memnun oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu başkalarına tercih ediyor ve ikramda bulunuyordu. Her karşılaştığında onun elini sıkardı, ona gülümser, karşılaştığı için memnuniyetini belirtirdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ebu Zer radıyallahu an efendisinden ayrı düşüp sohbetlerinden mahrum kaldı ve artık Medine-i Münevvere'de oturmak ona zor geldi. Bunun üzerine Şam tarafına gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifelikleri zamanında oralarda kaldı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında Şam şehrine indi. Kendisinin daima çekinip garipsemesine rağmen Müslümanların dünyaya meyledip rahat ve konfora daldıklarını gördü. Hazreti Osman radıyallahu anh onu Medine'ye davet etti ve oraya geldi. Bir müddet sonra halkın dünyaya düşkünlüğüne canı sıkıldı. Halk da onun kırıcı söz ve tenkitlerinden hoşlanmadı. Bunun üzerine Hazreti Osman radıyallahu anh onun Rabeze'ye gitmesini istedi. Rabeze Medine'nin küçük bir köyüydü ve oraya yerleşti. Halktan ve ellerindeki dünya malından uzak bir halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iki arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhumaların yaptıkları gibi ahireti dünyaya tercih ederek orada ikamet etmeye başladı.

0: içinde göz gezdirip evde hiçbir eşya göremeyince hani eşyalarınız Ebu Zer dedi. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Bizim ötede ahirette bir evimiz var. Eşyalarımızın iyisini oraya gönderiyoruz dedi. O kişi onun ne demek istediğini anlayıp şöyle mukabil etti. Fakat bu evde yani dünyada yaşadığın müddetçe de sana bazı şeyler lazım dedi. Ebu Zer radıyallahu an cevaben fakat ev sahibi bizi bu evde bırakmıyor buyurdular. Şam emiri ona 300 dinarla birlikte şu haberi göndermişti. İhtiyacını karşılamak için gönderdiğim paraları kullan. Ebu Zer radıyallahu anh da ona parayla birlikte şu haberi gönderdi. Şam emiri kendince benden daha düşük Allah'lık bir kul bulamamış mıdır mesajını göndermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında yer Ebu Zer'den daha doğru hiçbir kimseyi taşımamış, gökte ondan başkasını gölgelememiştir dediği bu abid ve zahit kişi hicretin 32. senesinde garip olarak geldiği dünyadan yine garip olarak ayrıldı. Allah ona ve dostlarına rahmet eylesin. Amin.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
14: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, zaman çok kötüleşti. Her şeyde hakiki müessir Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Zamandan şikayet etmek, Allah-u Teala'dan şikayet etmektir. Onun için Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şu mealde bir hadisi kutsi rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, zamana süven beni ezalandırır. Zaman benim, her iş benim kudretimdedir. Geceyi de, gündüzü de ben evirip çeviriyorum. Şerhi Mekasıt'ta açıklandığına göre, zamanın başlangıcına, hadiselerin ona istinadına kail olan kafir bir fırka vardır ki, ismi Dehriye'dir. Müşriklerde bütün hadiseleri zamana nispet ederlerdi. Şiirleri de hep zamandan şikayetle ilgilidir. Câsiye suresi 24. ayet bu konuyla ilgilidir. Hasılı, zamanın bir suçu yok. Bozan ve bozulan, Allah'ın dininden kopan veya dinin hükümlerini askıya alanlardır. Bazıları diyorlar ki, zaman sana uymazsa sen zamana uy. Bizlere çok sık söylenilen bir söz vardır. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Kimler söylüyor bu sözü? Nefsini, şehvetini putlaştıranlar, zaman zaman da Müslüman görünmeyi ihmal etmeyenler. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylememiş böyle bir söz. Ne İmam-ı Azam, ne İmam Şafi, ne İmam Maliki, ne İmam Hanbeli, ne İmam Gazali, ne Muhyiddin Arabi, ne Abdülkadir Geylani Hazretleri hiçbiri böyle bir söz söylememiş. Bu sözü emperyalist kafirler söylemişler. Sonra da altına şöyle bir şerh koymuşlar. Sen artiste uyacaksın, şantöze uyacaksın, arsıza, hırsıza, içkiciye, kumarcıya, çıplaklığa, zinacıya uyacaksın demişler. Peki zamana uyulacaksa, sabah zamanında sabah namazını, öğle zamanı öğle namazını, ikindi zamanında ikindi namazını, akşam zamanında akşam namazını, yatsı zamanında yatsı namazını kılacaksın. Ramazan zamanı oruç tutacaksın, hac zamanı zenginsen hacca gideceksin. Hasılı, Müslümanın görevi hayatını zamana uydurmak değil, zamanı ve hayatı Hakk'a uydurmaktır. Bazıları diyorlar ki, zaman o zaman değil. Zamanla alakalı halk arasında o kadar çok söz var ki, insan bunları duydukça hayretler içinde kalıyor. Bu sözlerden bazılarını şimdi zikredelim. Zamanın gereği. O zamanlar geçti. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ahir zamandayız. Geçmiş geride kaldı. Zaman çok kötüleşti vesaire. Bu sözlerin her biri İslam'ın prensiplerine zıttır. Uydurulmuş biat sözlerdir. Bizler kötü zamana kaldık diyenlerden olmayalım. Aslında zaman kötü değildir. İnsanların yaşayışıdır. İnsanların yaşayışı Kur'an rayından çıkmıştır da kendileri kötü olmuştur. Müminler zamana

0: zamanınızı 3'e ayıracaksınız. Bunun A. 8 saatini uyuyarak, B. 8 saatini çalışarak, C. 8 saatini eğlenceyle geçireceksiniz. Böyle yaparsanız programlı yaşarsınız. Bu yanlış bir programdır. Müslümanın yaşaması gereken hayata uygun değildir. Evet, Müslüman da 24 saatlik zamanı 3'e ayırarak değerlendirecek, lakin yukarıdaki ölçüler içinde değil. Müslüman 24 saatin A. 8 saatini çalışarak, B. 8 saatini ibadet ederek, C. 8 saatini uyku ve istirahat ederek geçirecek. İmam Suyuti Dürrül Mensur'unda Âlâ suresinin tefsiri münasebetiyle Hazreti İbrahim aleyhisselamın suhufu hakkında bilgi verirken zamanı 3'e bölerek değerlendirmek gerektiğini anlatan bu tavsiyenin Hazreti İbrahim aleyhisselamın meselelerinden olduğunu naklediyor. İslam ilim geleneğinde İnsanlar için çizilen çalışma programı şöyle özetlenmiştir. 1. 8 saati çalışarak, 2. 8 saati ibadet ederek, 3. 8 saati uyku ve istirahat ederek geçirilmelidir. İbadet için ayrılan 8 saati de şöyle değerlendirmek gerekir. A. 2 saati dinimiz ve dünyamız için lazım gelen bilgileri elde etmek üzere kitap okumaya, B. 2 saati sohbet dinlemeye, sözü sohbeti dinlenecek yetişkin kimselerin sohbetlerinde bulunup vaaz, hutbe, konferans vesaire gibi konuşmaları dinlemeye, 2 saati okuyarak veya dinleyerek öğrendiğimiz bu bilgileri kendi şartlarımıza göre kendi hayatımıza nasıl tatbik edeceğimizi düşünmeye, tefekkür ve müzakere etmeye ayrılmıştır. D. Kalan son 2 saatte ibadet ve evrade ayrılmıştır. İşte zamanın değerlendirmesiyle ilgili iki ölçüyü anlattık. Bunlardan birincisi İslami değildir. Tamamen bedeni, dünyevi bir hayatı ilgilendirmektedir. Oysa insan iki varlıktan teşekkül etmiştir. Bedeni ve ruhi. Beden tatmin edilir, ruh ihmal edilirse buhran baş gösterir. İnsan materyalist zihniyetli olur. Dünyanın huzurunu kaçıran bu bozuk zihniyetlerdir.
1: Bazıları diyorlar ki, fitne devrinde yaşıyoruz. Dinin korunmasını ihmal edip, artık iş işten geçti hesabıyla, kendilerini hizmetten, mücadele ve mücahebeden vareste sayanlar, bu suçlarını gizlemek için artık fitne devrinde yaşıyoruz kılıfını uyduruyorlar. Böylelerinin bu dinde yerleri yoktur. Dinimizin ihyasında ilk Müslümanlar neyle mükellefseler, bizler de aynı şeylerle mükellefiz. İşlerin rayından çıktığını bahane ederek, vazifeden uzak kalarak kendi kendimizi aldatmayalım. Suçu devirlere ve zamanlara yükleyenler, önce kendilerini kontrol etmelidirler. Fitne ne devirde ne de zamandadır. Fitne, İslami gündemden kaldıran, kurumlarını rafa koyan, nefsini putlaştıranlardadır. Bunlar hesaplaşmak için kendilerini ilahi divana hazırlasınlar. Hasılı, İslam insanları fitne ve diğer kötülüklerden alıkoyan nizamdır. Bu nizamı yaşamayanlar ve yaşayanlara engel olanlar fitnecilerdir. Fitneci olan zaman ve devirler değil, İslam'dan uzak olanlardır. Veil olsun bu melunlara. Bazıları diyorlar ki, vakit geçiremiyorum, vakit geçmiyor, vakit geçirmek için yaptım. Genelde haram ve malayani işlerle meşgul olan kimselerin kabahatlerine mazeretleri bu sözlerdir. Vakit geçmiyor. Nedir vakit? Müslümanın vakti nasıl geçmelidir? Boş zamanlar kimler için vardır? Burada bu ve benzeri sorulara cevap arayacağız. Vakit zamandan bir bölümdür. Müslüman için vakit azizdir. Herkes vakti aziz tutmakla mükelleftir. Öteden beri materyalist zihniyetin yaygın hale getirdiği bir söz vardır. Vakit nakittir diye. Halbuki her Müslüman için vakit nakit değil, azizdir. Zira geçirilen her anın hesabını herkes Allah'a vermek zorunda kalacaktır. Mümine sorulacak suallerden biri de ömrünü nerede, nasıl geçirdin şeklinde olacaktır. Müslümanları şaşırtan zalimler işe, vaktin değerini öldürerek başlamışlar, fert ve toplumları bitkisel bir hayatın girdabına itmişlerdir. İnsanlarımızı ruhen ölü bir toplum haline getirmişlerdir. Vakit müminlere emanet

olarak verilmiştir. Vakit, mümin için o kadar dardır ki, nefes verse tekrar almaya tekeffülü yoktur. 5 vakit namaz, günde 5 defa mümine vaktin kıymetini telkin eder. Vakit geçiremiyorum felsefesi, Müslümanın lügatında yoktur. O, her anını yeryüzünden fitnenin kalkması için değerlendirmekle mükelleftir. Televizyonda, radyoda, boyalı basında çoğu kez entelektüellere sorarlar. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Verilen cevaplar 3 aşağı 5 yukarı şöyledir. Müzik dinlerim, seyahate çıkarım, tavla oynarım, televizyon seyrederim, maça giderim, kahvede otururum vesaire. Sorulara bazen de hiç boş zamanım olmuyor. İşten eve giderken bile yine kafam işimde kalıyor. Yatıyorum iş, kalkıyorum iş diye cevaplandırılır. Bu soruların genelde muhatabı ya artisttir, müstehcen halinin ifşasını bahane için sorulmuştur ya sınıf çatışmasını esas almış bir yazardır ya da ünlü bir iş adamıdır. Yağ çekmek için sorulmuştur. Böyle bir soru muttaki bir mümine sorulsaydı alınacak cevap şu olurdu. İbadet ve zikirde bulunurum, şükür ederim, cihad ederim, cihad edenlerin muvaffakiyeti için dua ederim, tevbe ederim. Cevabı bu olan insana boş zamandan sormak cesaretini gösterecek basın yayıncı nereden bulunacak? İnsanın boş zamanı yoktur. Boş zaman tembellerin, ahmakların ve akılsızların uydurduğudur. Allahu Teala zamanı insanlar için, insanları da kendini bilmesi için yaratmıştır. Harcanan zaman değil, insandır. Öldürülen de zaman değil, insanın kendisidir. Boş zamanlar, boş kafalar için vardır. Kahve, gazino, televizyon, stadyum ve benzeri yerler boş kafa depolarıdır. Buralardaki oyun ve oyuncaklar da şeytanın ağlarıdır. Hasılı, vakit geçiremiyorum, vakit geçirmek için yapıyorum diyerek kirli işlerine vakti bahane edenler akılsız ahmaklardır. Muttaki müminlerin boş zamanı yoktur. Onun için vakit azizdir. Vakit nakittir sözü de materyalist zihniyetin uydurmasıdır. İnsanımız öyle uyuşturulmuştur ki, kötülüklere kılıf, vakit geçirmek için yaptım uydurmasıdır. Dini öğrenmeye ve yaşamaya sıra geldi mi? Vakit bulamıyorum, vaktim yok diyenler, gafletin gayyasına saplanmış zalimlerdir. Gafleti, zulmü ve zalimi durduracak tek çare, Allah-u Teala'nın son dini İslam ve İslam'ın uygulanmasıdır. Kurtuluş yolu sadece budur. Gerisi lafı güzel.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Çöl. Erkek çocukların doğduktan sonra çöle emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere gönderilmesi Arabistan'da yaygın bir gelenekti. Çocuk ölüm oranının yüksek ve salgın hastalıkların yaygın oluşu nedeniyle Mekke'de de bu gelenek sürdürülüyordu. Fakat bundan amaç sadece çocuğun çölün temiz havasını teneffüs etmesi değildi. Bu sadece bedenle ilgili bir sebepti. Çölün insan ruhu üzerinde de

bir takım etkileri vardı. Kureyş yerleşik hayata yeni geçmişti. Kusay onlara mabedin etrafına evler yapmalarını söyleyene dek yarı göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Yerleşik hayat tabii ki kaçınılmazdı, fakat bu türlü yerleşme sakıncalıydı. Soyluluk ve özgürlük birbirinden ayrılmaz iki kavramdı ve göçebe özgürdü. Çölde bir insan mekana hükmettiğinin bilincindeydi. Bu hükmetme sayesinde de bir bakıma zamanın baskısından kurtuluyordu denebilir. Çöl insanı çadır bozarak dünlerini savabiliyordu. Zamanı ve yeri henüz belirmediği için yarın bir hüsran olarak görünmüyordu. Fakat şehirli insan bir mahpustu. Onun bir yerde sürekli kalmak zorunda oluşu her şeyi çürütüyor ve dün, bugün, yarını zamanın gayesi haline getiriyordu. Şehirler bozulma yerleriydi. Şapşallık ve tembellik onların duvarları arasına gizlenmiş ve insanın uyanık ve tetikte oluşunu kör etmek için hazır bekliyorlardı. Orada her şey, hatta insanın sahip olduğu en önemli özellik olan dil bile bozuluyordu. Arapların çok azı okuyabilirdi. Fakat güzel konuşma tüm Arapların çocuklarında görmek istediği üstün bir meziyetti. İnsanın değeri güzel konuşması ve belagatı ile ölçülürdü ve belagatin başı da şiirdi. Ailede bir şairin bulunması övünülecek bir olaydı. En iyi şairler hemen hemen tamamen çöldeki birkaç kabileden çıkıyordu. Çünkü çölde konuşulan dil şiire çok benziyordu. Bu nedenle çölle bağlantı her nesilde yenilenmeliydi. Ciğerler için temiz hava, dil için saf Arapça, ruh için özgürlük. Kureyş'in erkek çocukları çölden bu faziletleri kapabilmeleri için daha kısa sürede yeterli olmasına rağmen 8 yaşlarına kadar çölde kalırlardı. Bazı kabileler çocuklara bakma ve büyütmede iyi şöhret kazanmışlardı. Bunlardan biri de Mekke'nin güneydoğusunda yerleşen Havazinlerin en önemli kollarından biri olan Beni Sa'd İbni Bekr kabilesiydi. Amine oğlunu bu kabileden bir kadına vermek istiyordu. Onlar Mekke'ye belirli zamanlarda süt çocuğu almak için gelirlerdi ve yakında bir grubun gelmesi bekleniyordu. Mekke'ye bu kez yaptıkları yolculuğu onlardan biri, kocası Haris'le birlikte gelen ve yeni doğum yapmış olan Ebu Zuayb'ın kızı Halime şöyle anlatıyor. O yıl bir kıtlık yılıydı ve hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Dişi eşeğimin üzerine bindim. Yanımıza bir damla bile süt vermeyen yaşlı dişi devemizi de aldık. Açlıktan ağlayan küçük oğlumuz yüzünden bütün gece uyuyamadık. Çünkü göğsümde onu besleyecek kadar süt yoktu. Eşeğim o kadar zayıf ve güçsüz idi ki çoğunlukla diğerlerini bekletiyordum. Develerin ve eşeğin beslenip güçlenebilmesi için nasıl bir damla yağmur yağmasını beklediklerini anlattı. Fakat Mekke'ye varana dek hiç yağmur yağmadı. Beni Sa'dlılar süt çocuğu almak için etrafa bakınmaya başladıklarında Amine orada bulunanlara sırayla oğlunu almaları için teklifte bulundu. Fakat hepsi reddettiler. Halime, bunun sebebi çocuğun babasından biraz destek beklememizdi. O bir yetim, annesi ve dedesi bize ne sağlayabilir diyerek onu almadık dedi. Çocuk emzirmek için doğrudan bir ücret istemiyorlardı. Çünkü çocuğa verilen süt karşılığında para almak şerefsizlik sayılıyordu. Aldıkları karşılık daha dolaylı ve uzun süreye bağlıydı. Şehirlilerle göçebeler arasındaki bu değiş tokuş doğal bir şeydi. Çünkü birinin zengin olduğu konuda diğeri fakirdi. Göçebenin teklif ettiği şey Allah vergisi, geleneksel yaşam şekliydi. Habil'in yaşam şekli. Kabil'in oğulları ise ilk şehirleri kuran Kabil'di, zenginliğe ve güce sahiptiler. Bedevi'nin avantajı büyük ailelerden biriyle sürekli bir bağ kurmaktı. Süt anne kendisine ikinci bir anne gibi bağlanacak ve yaşamı boyunca minnettar kalacak bir oğul sahibi oluyordu. O aynı zamanda kendi çocuklarına da kardeş gibi davranacaktı. Bu ilişki sadece sözde bir ilişki değildi. Araplara göre süt de varislik kanallarından biriydi ve emzirenin nitelikleri hemen bebeğe geçerdi. Fakat süt çocuktan büyüyene dek hiçbir şey beklenmezdi.
O büyüyene dek çocuğun görevlerini babası

0: yüklenirdi. Bir büyük baba görevler için uzak sayılabilirdi. Bu durumda ise Abdülmuttalib'in yaşlılığı nedeniyle uzun süre yaşayamayacağını biliyorlardı. Öldüğünde torunu değil oğulları miras alacaklardı. Amine ise fakirdi. Çocuğa gelince babası ona zengin bir miras bırakacak kadar yaşamamıştı. Oğluna 5 tane deve, küçük bir koyun ve keçi sürüsü ve bir cariyeden başka miras bırakmamıştı. Abdullah'ın oğlu gerçekte büyük bir aileye mensuptu fakat bu yıl teklif edilen en fakir çocuktu. Diğer taraftan süt anne ve ailesinin zengin olmaları beklenmese de çok fakir olmamaları istenirdi. Halime ve kocası arkadaşlar arasında en fakir olanlarıydı. Halime ve diğeri arasında bir seçenek ihtimali olduğunda diğeri tercih ediliyordu. Sonunda Halime dışında bütün Beni Sa'd kadınları birer çocuk sahibi olmuşlardı. Sadece en fakir süt anne çocuksuz, en fakir çocuk da süt annesiz kalmıştı. Mekke'den ayrılmaya karar verdiğimizde dedi Halime, kocama dedim ki tüm arkadaşlarımın arasında emzirecek bir çocuk bulamadan dönmeyi sevmiyorum. Gidip o yetimi alacağım, nasıl istersen dedi. Onun sayesinde Allah bize belki lütfeder. Ondan başka bir bebek bulamadığım için döndüm ve onu aldım. Onu alıp konakladığımız yere döndüm. Onu kucağıma alıp göğsüme yaklaştırdığımda göğsüm onun için sütle doldu. O kendi memesini emdi. Diğerinden de süt kardeşi doydu. Sonra ikisi de uyudular. Kocam yaşlı devemizin yanına gitti. Bir de ne görsün? Memeleri süt doluydu. Onu sağdı ve doyuncaya dek İkimiz de sütten içtik. En güzel gecemizi geçirdik ve sabahleyin kocam bana şöyle dedi. Halime, senin aldığın bu çocuk korunmuş bir varlık. Benim dileğim de bu dedim. Daha sonra yola koyulduk. Ben eşeğe bindim, arkama da çocuğu bindirdim. Eşeğim tüm diğerlerini geçti ve hiçbiri ona yetişemedi. Bana, hey bizi bekle, geldiğin eşek bu mu diye sordular. Tabii bu dedim. Ona bir mucize isabet etmiş dediler. Beni Sa'd yöresindeki çadırlarımıza ulaştık. Allah'ın yarattığı yeryüzünde burası kadar kısır ve verimsiz bir toprak daha olduğunu sanmıyorum. Fakat biz çocuğu beraberimizde getirdikten sonra sürümüz her seferinden karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Diğerlerinin bir damla bile sütü yokken biz onları sağıp içiyorduk. Komşularımız ise kendi çobanlarına, gidin ve onların çobanının otlattığı yerlerde sürüleri otlatın diyorlardı. Yine onların sürüleri aç ve sütsüz dönerken bizimkiler tok ve sütle dolu dönüyorlardı. Çocuk 2 yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu devam etti. Çocuk iyi büyüyordu diye devam etti ve diğer çocukların hiçbiri büyümede ona yetişemiyordu. 2 yaşına geldiğinde iyi gelişmiş bir çocuktu. Bize getirdiği bereket nedeniyle bizde daha çok kalmasını istememize rağmen onu annesine geri götürdük. Ona şöyle dedim. Küçük oğlumu daha çok güçlenene dek benim yanımda bırak. Çünkü Mekke'de onun salgın hastalıklara yakalanmasından korkuyorum. Onu bize tekrar verene dek annesine ısrar ettik. Dönüşümüzden aylar sonra bir gün o ve kardeşi çadırın arka tarafında kuzularla beraberlerdi. Kardeşi koşarak geldi ve Kureyşli kardeşim, beyazlar giymiş 2 kişi onu aldılar, yere yatırdılar ve göğsünü açtılar, elleriyle göğsünü karıştırıyorlar dedi. Bunun üzerine ben ve babası onların yanına gittik, onu oturur bulduk. Fakat yüzü solgun görünüyordu. Onu yanımıza çektik ve sana ne oldu oğlum diye sorduk. Şöyle cevap verdi. Beyazlar giymiş 2 adam yanıma geldi. Beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. İçinde bilmediğim bir şeyi araştırdılar. Halime ve kocası Haris etrafa bakındılar. Fakat insana benzer bir şey göremediler. 2 çocuğun söylediğini doğrulayacak bir damla kan veya yara bile yoktu. Sorulan sorular çocuklara söyledikleri şeyden vazgeçiremedi. Çocuğun küçücük göğsünde bir çizik bile yoktu. Normal olmayan tek şey çocuğun sırtında 2 kürek kemiğinin ortasındaydı. Küçücük fakat belirgin, yuvarlak bir işaret. Sanki bir bardak kapanmış gibi oranın etleri derinin üstünde bir yükseklik meydana getiriyordu. Fakat bu işaret doğuştandı. Daha sonraki yıllarda çocuk bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyordu. Beyazlar giymiş iki adam yanıma geldi. Ellerinde karla dolu altın bir leğen vardı. Sonra beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. Kalbimi dışarı çıkardılar. Aynı şekilde onu da ikiye ayırdılar. İçinden siyah bir pıhtıyı alıp attılar. Daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar. Şunları da ekledi. Meryem ve İsa dışında doğduğu andan itibaren tüm Ademoğullarına şeytan dokunmuştur.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için öğle ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz!

peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi

0: burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hak yol İslam yazacağız.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek

0: Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemii'l enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders Abdullah İbni Mesud'un bir sözü ile dersimizi kapattık. İstiyorum ki o sözle de bugünkü dersi açayım. Tekrardan o sözü size bir hatırlatayım. Ve o sözün üzerinden de bugün yürümeye çalışalım, yürümeye gayret edelim. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın o güzide sahabisi, o her haliyle bize örnek olan, model olan, güzel bir alimi, nübüvvet medresesinin gözde talebelerinden ve alimlerinden olan İbn-i Mesud radıyallahu anhu, her şeyiyle çok şey söyler de o sözüyle de bugünkü dertlerimize derman olabilecek bazı güzellikleri bize hatırlatmıştı. Söz şöyle başlıyordu: ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Demek ki ilim bir gün gelecek, ortadan kalkacak. Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesidir. Alimlerin yok olması da ilmin ortadan kalkmasıdır. İlme sarılınız, çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki Kur'an'ı arkalarına attıkları halde sizi Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. Birkaç şey söylemiştim bununla alakadar, onun için bugün söylemeyeceğim. İlme sarılınız, bidatleri ortaya çıkarmaktan uzak durunuz, gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durunuz. Bu sözün son cümlesi de şöyleydi: ve aleykum bil atik, siz eskilere sarılınız. O eskilerin de ne olduğunu söylemiştik. Aslında işaret edilen şey sahabedir. Biz genel anlamda selefi salihin diye anlamıştık. Biraz daha anlaşılır kılmak için de İslam'ın büyüklerinin yürüdüğü yol demiştik. Abdullah İbni Mesud böyle bir tavsiyeyi yaparak ve bir yönüyle de bir işarette bulunarak bize doğru yolda nasıl doğru yürüneceğine dair bazı şeyleri de vererek bu sözüyle de yine bazı mesajları veriyor. İnşallah biz de alanlardan oluruz. Yolumuzu o güzel yolun yolcularından ederiz. Onların yollarını yol ediniriz. Kendi yolumuzu ve yürüyüşümüzü onlara benzetiriz. Bu manada bir gayret içerisinde oluruz. Bizim de zaten gayretimiz, ızdırabımız bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sahabeden başlayıp günümüze kadar İslam dediğimiz bu aziz din alimlerin örnekliliğiyle bizlere kadar geldi. Biz bir ilim medeniyetiyiz. Alimlerimiz o medeniyetimizin işaret taşlarıdır. Yolun işaret taşlarını da onlar koyduğu için biz onların rehberliğinde yürürüz. Onun için Allah'a itaat ederiz. Onun için Resulüne itaat ederiz. Onun için Allah ve Resulüne itaat eden ve o çizgiyi zedelemeyen

Ulul emre itaat ederiz. Ulul emri sadece devlet başkanı olarak anlamayın. Eğer Müslümanların kendilerine ait bir devleti yoksa o zaman alim ulul emir yerindedir. Ehliyet sahibi, liyakat sahibi, Allah'ın kitabına tam anlamıyla sadık kalan, Allah'ın kitabının gereklerini yerine getiren, o Resulün işaret ettiği şeylere tam anlamıyla teslim olan ve bunu ortaya koyan alimlere de o şekilde itaat etmeyi vazife olarak biliriz. Bunu bildiğimiz için zaten bu yolda yürüyenler de sık sık bu hakikati bize hatırlatırlar. Şimdi biz Selefi Salihin dediğimiz, ki bu kelimeyle biraz işimiz var bugün, bir daha döneceğim. İslam öncesinde, İslam tarihinde bizden önceki süreçlerde bize yol işareti, rehberlik yapan o alimlerimizi çeşitli ifadelerle ifadelendirmişiz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında bu işin tam anlamıyla ne anlama geldiğine ait de bize bir ölçü koymuş zaten. Hatırlarsanız çok kullandık o hadisi geçmiş derslerimizde de. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra da onları takip edenlerdir. Burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe neslini işaret ediyor. Sahabeyi ihsan ile takip eden nesle tabi'in nesli deniyor. Tabi'in neslini işaret ediyor. Tabi'in neslini ihsan ile takip edenlere de etba-i tabi'in ya da tebe'ü tabi'in deniyor. Onları işaret ediyor. Hadisi bize nakleden İmran bin Hüseyin radıyallahu anhudur biliyorsunuz. Burasında, tam hadisin bu kısmında diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi asrını zikrettikten sonra 2 asır mı 3 asır mı zikretti tam hatırlamıyorum. Yani etba-i tabiinin arkasına bir nesil daha aleyhissalatü vesselam Efendimiz eklemiş de olabilir. Burada da bırakmış olabilir. Orayı tam hatırlamıyorum diyor. Bu hatırlamamasını da ortaya koyuyor ki bu da aslında hadis rivayetindeki titizlik noktasında İmran bin Hüseyin'in hassasiyetini anlamamız açısından da güzel bir örnektir. Ama hadis devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki, yani o saydığı hayırlı nesillerin arkasından öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlikte bulunurlar. Yani boş boş konuşurlar. Dillerinin ayarı yoktur, ölçüsü yoktur. Her şeye söyleyecekleri sözleri vardır. Hakikattir, doğrudur, şudur, budur, buna bakmazlar. Bir şey duydular mı? Hemen ben de bunun karşısında bir şeyler konuşayım diyerek ilimsiz, bilgisiz onlar da bir şeyler söylerler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada söylediğini biz böyle anlayalım. Kendilerinden istenmediği halde şahitlikte bulunurlar. Böyle oldukları için onlar ihanet içindedirler diyor aleyhissalatü vesselam. Bundan dolayı da onlara itimat olunmaz. Yani emniyeti zedelemişlerdir. Nezirlerde, adaklarda bulunurlar, yerine getirmezler. Bakın bir de tasviri var Efendimizin sözün sonunda. Onların en önemli özellikleri de tembelliklerinden dolayı şişmanlık zuhur etmeleri. Şişmanlık onların bir özelliği olarak gelip onların üzerine oturmaları. Göbekliler mi dersiniz? Başka başka izahlarınız mı olur? Başka başka şeyler mi söylersiniz buna? Onu bilmem ben ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz tembelliklerine işaret ederek onların böyle de bir hale varacaklarını söylüyor. Bazı rivayetlerde bir cümle daha ziyade vardır. Yemin talep edilmemesine rağmen yemin ederler. Yani çokça yemini kullanırlar. Bu hadis Buhari'nin kaç babında ayrı ayrı geçen bir hadistir. Müslim'de geçen bir hadistir. Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ila ahir en temel hadis kitaplarında geçen bir hadistir. Tabi hadis birçok alandan aslında mesajlar verir bize. Ben geçmiş derslerde çokça bu hadise atıflarda bulunduğum için
hadisi her boyutuyla ele alacak değilim. Ama asıl bugünkü konumuzla alakadar olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlı üç nesli nazarlarımıza veriyor.

0: diyor. Hayırlı sırasını da kendine yakın olmakla belirliyor. Benim asrımda yaşayanlar, onlardan sonra onları takip edenler, onlardan sonra da onları takip edenler diyerek sahabe, tabi'in, etba-i tabi'in neslini insanlık tarihi içerisinden çıkmış en hayırlı nesil olarak bize gösteriyor. Şimdi geçmiş ulemayı biz bu üç kavram içerisinde sınıflandırabiliriz. Ama bir de selefi salihin, halefi sadıkin diyerek de bir tarif var. Selefi salihin dediğiniz zaman genel anlamda aleyhissalatü vesselam efendimizin işaret ettiği o üç nesli bir anda sınıflandırıyorsunuz. Bizim selefimiz kimdir diye sorulduğu zaman biz göksümüzü gere gere bu hadise binaen sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in deriz. Belki ondan sonraki nesli de onun içerisine dahil ederiz. Selef uleması dediğimiz zaman onları kastederiz. Halef-i sadikin dediğimiz zaman da o sayılan nesillerin arkasından gelen ama sadakat çizgisini asla zedelemeyen, bir yönüyle o sadakati en üst düzeyde ortaya koyan, sadıklığı bu işin vazgeçilmez azığı olarak bilen, kendinden önce bu yolda yürüyenlerin ayak izlerine basarak yürüyen ve onların miras olarak bıraktıkları o ilmi tüketmeyen, üreten, onlara da halefi sadıkin deniyor. O halefi sadıkin de nereye kadar gelir, buna ait de kitaplarımızda izahlar var. Bir de şöyle bir taksimat var. Mutekaddimin, müteahhirin. Öncekiler, sonrakiler. Mutekaddimin ulema dedikleri zamanda yine aynı buna işaret eder ama bazı kitaplarımızda Hicri 4. asra kadar olan alimler mutekaddimin ulemadan sayılır. Ondan sonra 7. asra kadar, 8. asra kadar olan alimler ise müteahhirun ulema diye isimlendirir. Yani yine onlardan sonra gelenler. Şimdi bizim asıl konumuz hadis. Hadisle alakalı dediğimiz zaman evet bu sınıflandırmalar kullanılır ama bir de hadis tarihi açısından süreçler ve dönemler nazarımıza verilir. Ben bu süreçleri ve dönemleri 8 başlık altında size takdim edeceğim. Açıklamayacağım, izah etmeyeceğim, o ayrı bir konu. Bizim asıl konumuz zaten o değil, biz başka bir konuya doğru şimdi yürüyoruz. Ama 8 ana başlık dediğim zaman içinizde talebeler var, hocalar var. Biliyorum ki onlar hadis tarihini çok iyi biliyorlar. Şöyle bir şey hemen içlerinde belirebilir. 4 taneydi. Hoca nereden bunu 8'e çıkardı diyebilirler. Evet 4 taneydi ama ben işi biraz başından alıyorum. Arkayı da dahil ederek 8 tane basamakta bu işin aslında incelenmesi gerektiğini söylüyorum. Bu da bu görüşün, bu tespitin daha isabetli olduğu kanaati olduğu için ben de bunu söylüyorum. 4 tane olarak söyleyenler hıfz dönemi, kitabet dönemi, tedvin dönemi ve tasnif dönemi diye dörde ayırırlar. 8 başlık altında biz incelediğimiz zaman bu 4'ü var zaten içinde. Ama o 4'e bir 4 tane daha ilave var. Nedir bu 8 dönem? Birincisi biz işi aleyhissalatü vesselam efendimizden başlatmalıyız. Doğrudan anlatım ve uygulama dönemi. Bu dönem nübüvvet dönemidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatıyor, anlattığını uyguluyor. Dolayısıyla bir hadis tarihinden bahsedeceksek en başa yazacağımız sınıf bu sınıf bu süreç olmalı. Doğrudan anlatım ve uygulama dönemi olmalı. İkincisi şifahi anlatım ve hıfz dönemi, bu dönem sahabe dönemidir. Şifahi olarak sözlü olarak rivayetler aktarılıyor. Ve bu rivayetler ezberleniyor, hafızalarda saklanıyor. Sahabe döneminde genellikle yapılan bu idi. Üçüncüsü kitabet ve takyit dönemi. Bakın bu dönemi sahabeden başlatmıyoruz biz. Geçmiş dersleri hatırlayın. Kitabeti nereden başlatıyoruz biz? Aleyhissalatü vesselam efendimizden. O dönemde de hadisler kayıt altına alındı. O dönemde de sahabeden bazılarının özel hadis mecmuaları, risaleleri vardı. Dolayısıyla kitabet dönemi sahabe dönemiyle beraber başlamalı ama nübüvvet dönemi de onun öncesine eklenmeli. Dördüncüsü tedvin, toparlama dönemi ki tabi'in dönemidir. Artık hadisler daha farklı bir biçimde toparlanmaya gayret gösterilir. Tabii her dönemde öne çıkan isimler var. Farklı farklı hadiseler, olaylar var. Onlar işin ayrı bir boyutu. Beşinci dönem tasnif, sınıflandırma dönemidir. Tebe-i tabi'in dönemi tasnif dönemidir aslında. Alel ebvab, bablara göre konu konu artık hadis kitapları başlıyor oluşturulmaya. Ve alel rical, ravilere göre yine o isimler altında bir yönüyle sınıflandırılıyor. İşte bu sınıflandırma tasnif dönemidir. Hadisin altın çağı da bu dönemdir. Bu altın çağın altın kahramanları var. O bir sonraki dersimizin konusudur zaten. Özellikle oradaki bazı şahısların gayret ve çabalarını bizim bu kürsüden dillendirmemiz ve bizim anlamamız gerekir. Hadisin değer ve kıymetini iyice anlayabilmemiz için. Dolayısıyla o tasnif dönemi ayrı bir bahis altında zaten bizim konumuz olacak. Altıncı dönem şerh açıklama dönemi, tebe-i tabiinden başlar. Sonrası da devam eder. Hadislerin açıklandığı, ne anlama geldiğini, izahların yapıldığını, uzun uzun şerhlerin yazılmaya başladığı dönemdir bu dönem. Yedinci dönemi taklit ve doktrin, mektepleşme dönemi. Artık güçlü şerhlerle beraber oluşan bir süreç var. O şerhler de ayrı ayrı ele alınması gerekir ama mektepleşme sürecidir bu yedinci süreç. Sekizinci ve son süreçte şudur: anlama ve kavrama dönemi. Biz şu anda bu süreçteyiz. Kıyamete kadar da bu süreç bitmeyecek. Çünkü Müslümanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini kıyamete kadar anlamaya devam edecekler. Anlamak da zorundalar. Artık o günkü ihtiyaçlar, o günkü sıkıntılar neyse, ona göre yeniden o nebevi miras ele alınacak. Dertlerin dermanı ona göre orada bulunmaya çalışılacak. Bir şekliyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği sözler o çağın, o zamanın, o zeminin ihtiyaçlarına göre yeniden açıklanacak, şerh edilecek. Dolayısıyla bu kapı, bu süreç, 8. süreç sonuna kadar devam edecek. Belki hadis tarihini yazanlar ilerleyen süreçlerde bu 8. süreci de kendi altında bazı başlıklara ayırabilirler. Farklı farklı sınıflandırma yapılabilirler. 8 olan bu süreç belki 9'a, belki 10'a, belki farklı bir rakama da ulaşabilir. Ama şu anda bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bilgiyi burada biz söyledik. Asıl konumuza şimdi girelim. Dersimizin bugünkü başlığı ne? Bereketlenen zamanlar ve zeminler. Bir bereketten bahsediyoruz. Çok büyük bir bereketten. Hatta akılları durduran bir bereketten. Zaten bereket böyle bir şeydir, biliyor musunuz? Bereketin izahı mümkün değildir. Bereket eğer Allah tarafından verilirse, mesela diyelim ki zamana verilirse, herkes için 24 saat olan o zaman dilimi bereketlendiğinde zaman içinde zaman oluşur. Allah zaman içinde zaman yaratır. Çünkü Allah zamanın haşa mahkumu değil, sahibidir, malikidir. Zaman içerisinde zaman yaratmaya da Allah muktedirdir. Eğer zamana bereket verirse böyle olur ve akıllar durur. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar iş nasıl ortaya çıkar diye insan hayret edebilir. Eğer zemine bereket verirse Cenab-ı Hak engelleri kaldırır. Şimdi bile akılların almayacağı şekillerde bazı şeylerin ortaya çıktığına şahit olursunuz. Nasıl kalkar ta Semerkant'tan Medine'ye kadar gelir, Medine'den kalkar Mısır'a gider, Mısır'dan kalkar Basra'ya gelir, Basra'dan kalkar tekrardan Taşkent'e gider, oradan kalkar Kufe'ye gider, Kufe'den kalkar bir daha Mısır'a uzanır, oradan oraya, oradan oraya bir ömür bineğin üzerinde geçer ve o bir ömür bineğin üzerinde geçerken bir taraftan da arkasında büyük bir miras bırakarak gider. Bugün masa başlarında önümüzde bilgisayar, elimizin altında internet gibi bir nimet, dijital kütüphaneler elimizin altında, her birimizin harici disklerinde binlerce hatta milyonlarca kitap var. Bu kadar kaynağa, bilgiye erişim kolayken olması güç olan nice şeyler o gün imkansızlıklar içerisinde olduğuna şahit oluyorsunuz. İşte Allah bereket verince birileri için 24 saat 240 saate çıkabiliyor. 24 saatte yapılabilecek bir iş, bakıyorsunuz birileri için yapılamayacak işler birileri için daha farklı bir biçimde ortaya çıkabiliyor. Çünkü Allah eğer bereket ihsan ederse böyle bir hale geliyor. Biz bu bereketin sahabe nesliyle beraber sonraki nesillerde özellikle aleyhissalatü vesselam efendimizin emanetlerine sadakat gösterildiği zaman dilimleri içerisinde nerelere vardığına ait onlarca, yüzlerce, hatta binlerce şey okuyoruz. İnanın ki sadece meselenin o ayağını bugün burada işlemeye çalışsak bir sürü şey dememiz lazım. Düşünün, okuma yazma oranının ne kadar az olduğunu geçmiş derslerde söyledim. Yazı malzemesinin ne kadar az olduğunu da söyledim. Bu kadar sıkıntılı bir zaman içerisinde Hazreti Ömer döneminde İslam coğrafyasında sayıları sayılmayacak kadar küttaplar, medreseler çoğalıyor. İlim halkalarının sayılarını tutmak mümkün değil. Alimlerin sayılarını tespit etmek, ortaya koymak mümkün değil. Medreseler bu manada ne kadar önemli bir noktaya varıyor. Buna ait birçok şey söyleyebiliriz. Birçok şey örnek olarak verebiliriz. Bakın sahabe döneminden başlayarak birkaç şey söyleyeyim size. Miksurun dediğimiz çok hadis rivayet eden sahabiler. Ebu Hureyre'den başlar biliyorsunuz. Ondan sonra Cabir bin Abdullah, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr, Enes bin Malik, Ayşe anamız, ona yakın isim sayılır biliyorsunuz. Sahabe dönemi yani Hicri 30'lu, 40'lı, 50'li yıllar, bu dönemlerde o kadar fazla talep var ki o sahabi efendilerimize, artık o sahabi efendilerimiz Mescid-i Nebevi'de kendi evlerinde hadis rivayet etmiyorlar. Nasıl rivayet ediyorlar biliyor musunuz? Evin çatısına çıkıyor, damın üstüne, aynen öyle bize tasvir edilir kitaplarımızda. Bir miting havası gibi onun etrafı sarılır. O sahabi efendimiz de oradan bağıra bağıra o hadisi rivayet eder. Binlerce insan da hafızalarına ya da ellerinde getirdikleri yazı malzemelerine kaydederler. Bu dediğimiz hadise aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatının üzerinden 30-40 yıl geçtikten sonraki süreçtir. Sonraki süreçlerde bu işin nereye vardığını siz buna kıyas ederek anlamaya çalışın. Mesela ümmetin hakimi olan Ebu Derda radıyallahu anhu'nun Şam'da başlattığı ilim seferberliliği yine bunun çok güzel bir örneğidir. Kendisi onarlı halkalar oluşturmuş. Bugün birçoğunuzun yaptığı suffalar gibi 10 kişi 10 kişi. Her 10 kişilik halkanın başında da bir tane o halkayla ilgilenen hoca var. O hocalar, o alimler Ebu Derda tarafından yetiştirilmiş talebeler aslında. Bir dönem ders halkasının sayısının tam 160 olduğu söylenir. 160 tane 10 ne yapar? 1600. 1600 kişilik bir ders halkası var Şam'ın mescidinde. Ebu Derda sabah namazından sonra başlıyor, öğle namazına kadar o halkaları dolaşıyor. Teker teker o halkalara gidiyor, onlarla ilgileniyor. İlim noktasında onların sorularına cevaplar veriyor. Öğle namazına kadar vaktini öyle geçiriyor. Şam'da böyle bir ilim seferberliliği var. Sadece bu Şam'da olan bir şey değil. O günkü birçok yerde buna ait şeyleri okuyabilirsiniz. Bu manada özel kitaplarımız var. Neler neler aktarılıyor bu konuda. Bir örnek daha vereyim size. Tabi'in neslinin Sika diye isimlendirilen güvenilir sadık alimlerden bir tanesi Enes bin Sirin rahmetullahi aleyh. Şimdi ben bu dersi hazırlanırken şöyle de bir zorluk çektim. Biraz ben biliyorsunuz lafı uzatıyorum. Hakkınızı helal edin, ne yapayım, o da benim uslubum.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
16: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
14: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.
18: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. sana ihtiyacımı arz etmem, senin haşa halimi bilmeyişinden değil.

0: Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Her alimi söylerken aklıma bir şeyler geliyor. Şimdi dedim ki ben her alim için bir izahta bulunsam vay ki vay, bu saatler bize 2-3 saat yetmez bize. Onun için biraz bu konuda kendimi sıkacağım, tutmaya çalışacağım. En azından bazıları için sadece isim söyleyip geçeceğim ama Enes bin Sirin'i söyleyeyim, bana kızmazsanız. Babası Sirin doğar doğmaz kundakta getiriyor Enes bin Malik'e. Enes bin Malik onu alıyor, daha kundakta bir bebek, tahnikini yapıyor. Onun ismini kendisi koyuyor. Benim ismim senin ismin olsun, benim künyem de senin künyen olsun diyor. Biliyorsunuz Enes bin Malik'in künyesi Ebu Hamza, künyesini de tutuyor Enes bin Sirin rahmetullahi aleyhe vermiş oluyor. Böyle bir alim Enes bin Malik'ten dua almış, ismini o koymuş. O isim koyması da zaten fiili bir duadır. Böyle bir alim olarak şimdi bize bir şey aktarıyor. Diyor ki Cemacin vakası öncesi Mekke'ye geldim. Cemacin vakası ne şimdi söyleyeceğim. Ve burada hadis öğrenen 4000 kişi gördüm. Bu 4000 kişiden 400'ünün fakih olduğu söylenirdi. Sadece Mekke. Ve o gün Mekke ile Medine kıyaslanırsa Medine ilim ocağı aslında. Mekke biraz daha ziyaret mekanıdır. Ama buna rağmen Mekke'de 4000 kişilik bir ilim halkasından bahsediliyor. Ve bu 4000 kişiden 500'ünün, affedersiniz, 400'ünün de fakih olduğu söyleniyor. Cemacin vakası ne? Halife Abdülmelik bin Mervan sırasında onun valisi Haccac ile ona karşı kıyam eden İbnül Eşas arasındaki savaşın adıdır Cemacin vakası. Acı bir olay, Müslümanlar arasındaki iç kavgalar. Yani kavgamız, gürültümüz bizim çok erken bir zamanda başlamış. Bu da bizim ayrı bir imtihanımız. O günde bunlardan bir tanesidir. Cemacin vakası da odur. Hicri 82, yani miladi olarak 701'e denk geliyor. Mekke'de böyle. Mesela gidin Kufe'ye, gidin Basra'ya, bir İslam şehri olan ve Müslümanlar tarafından kurulan Fustat, bugünkü adıyla Kahire, yine aynı şekilde. Yine Basra öyle, Yemen öyle, nereye gitseniz bu ilim halkalarını göreceksiniz o zaman diliminde. Ve her tarafta bu manada inanılmaz derecede bir hareketlilik ve bir canlılık, yani bir bereket var. Medine'den onlarca örnek verilir de Halife Abdülmelik bin Mervan'ın ismini söyledim. Onun şahit olduğu bir örneği aktarayım size. Bir ziyaret için geliyor Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye girecek dönemin halifesi. Mescid-i Nebevi ağzına kadar dolu. Ana baba günü, hani derler ya iğne atsanız yere düşmez, böyle bir zemin, içeriye giremiyor. Ne var diyor Medine'de, ne var ki bu kadar kalabalık? Ey emir el mümin diyorlar. İlim halkaları öyle bir çoğaldı ki Medine'de, Mescid-i Nebevi'de adım atacak yer yok. Hele diyor bana bir listesini getirin bakayım. Mescid-i Nebevi'de hangi şeyh, hangi alim, hangi dersleri okutuyor? Bir göreyim bakayım kimler varmış o halkalarda, kimler ne öğreniyormuş, ona ait bana bir bilgi gelsin diyor. Adamları gidiyorlar, araştırıyorlar ve bir liste getiriyorlar. O listenin içerisinde kimler yok ki? Ata İbni Ebi Rebah, Said İbni Cübeyr, Meymun bin Mihran, Mekhul, Mücahit ve daha niceleri her birinin kendine has ve onların da oluşturduğu talebelerinin ders halkaları var. Ve bu ders halkalarında o gün çeşitli alanlarda ilimler tahsil ediliyor. Abdülmelik bin Mervan bunu duyduğu zaman seviniyor, Allah'a hamd ediyor. Medine nasıl güzel bir ilim ocağı olmuş diye bu manada sevincini de ortaya koymuş oluyor. Böyle bir bereket var. Bu bereketi anlatabilmek mümkün değil. Mesela bu dersi şöyle bir şekilde yapsaydık. Ben deseydim ki arkadaşlar, bu bereketi anlatmaktan ben acizim. Baştan başlayacağım. Dersi işte 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika falan yapıyoruz biz. Bu zamanın sonuna kadar sadece Hicri 3. asırdaki alimlerin tek tek isimlerini söyleyeceğim. Vallahi 70-80 dakika bize yetmezdi. Belki de o alimlerin yarısının ancak isimlerini sadece zikredebilirdik. Bırakın hatıralarını, böyle bir geçmişimiz, böyle bir selefi salihinimiz var elhamdülillah. Bu bizim için büyük bir iftihar kaynağıdır. Ama bir kıyas olması için bir şey söyleyeyim, siz bakın. İbn-i Sad'ın Tabakatı elimizde tercüme edilmiş halde de var. Elhamdülillah güzel bir eserdir. Tercümesi de güzeldir. Ana kaynaklarımızdan bir tanesidir. Tabakat alanında en önde yazılması gereken ana eserlerden bir tanesidir İbn-i Sad'ın Tabakatı. 10 cilt biliyorsunuz bu kitap. Bir de fihristi var, 11 cilt. 7. 8. 9. ciltler tabi'in ve etba-i tabi'in dönemini anlatır. Yani bu 3 cilt alimlerimizi bize anlatır. O dönemdeki şahıslara ait bilgiler verir. 10. ciltler de hanım sahabilerdir. Ama 7. 8. 9. ciltler özel olarak bu alimleri ve o günün şahıslarını bize anlatır. Burada 7. ciltte mesela 890 tane şahıs okuyacaksınız. 9. ciltte 1272, 8. ciltte de 1350, bu 3 ciltte toplam 3512 şahıs okuyacaksınız. Peki bu kadar mı? Mesela İbn-i Sad bütün hepsini aktarmış mı bize? Hayır. İnanın ki ne kadar bu konuda iddialı bir cümle söylemek için tespit etmek lazım. O tespiti yapmadığım için söyleyemem. Ama tahminen söyleyebilirim. Ancak yarısı belki, belki o da. Bir bunun kadar daha ekleyelim bu listeye. Hicri 3. asra kadar bizim selefi salihin dediğimiz ulemamızın bir miktarı bu kadar. Ve bunların başka başka farklı bir biçimde anlatımlarına ait kitaplara da müracaat ettiğiniz zaman bambaşka bir şey çıkacak ortaya. Peki benim güzel kardeşlerim, bereket böyle de gelin biz biraz kendimizi de işin içerisine dahil ederek bir şey soralım. Bu bereketin kaynağı ne? Bu bereketin kaynağı sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmaları mı? Yoksa onun dışında da başka sebepler var mı? Evet, yakınlığın bir avantajı var. Bunu inkar edemeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz merkez bir şahsiyettir ve İslam'ın bu manada tebliğcisi, tebyincisi olduğu için bütün her şey onun etrafında oluşmuştur. O işin merkezindedir. Onun asrı da dolayısıyla merkezdedir. Onunla aynı çağı paylaşan sahabe dediğimiz nesil de bu merkezden inanılmaz derecede istifade etmiştir. Ondan sonrakiler de onlara olan yakınlık derecelerine göre istifadeleri olmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bir güneştir. Güneşe yaklaştıkça ısısı ve ışığı artarak istifadeye sunar insanlara. Bu manada onun güneş olarak isimlendirilmesi biliyorsunuz sahabeye de has bir durumdur, ama sahabeye de ilham kaynağı olan Kur'an'daki bir ayettir. Ahzab suresinde o nasıl ifade edilir? Siracen münirdir. O bir aydınlatan kandildir sallallahu aleyhi ve sellem. Aydınlatan kandil olduğu için ente şemsun, ente bedrun, ente nurun ala nur demişlerdir. Sen güneşsin, sen aysın, nur üstüne nursun. Ama nübüvvet güneşinin bildiğimiz maddi güneşten bir farkı var. Maddi güneşe

Çünkü sohbeti risaletin kendine has üç temel tezahürü vardır. Nedir onlar? İnsibag vardır sohbeti risalette. İnikas vardır, incizap vardır. Ne demek bunlar? İnsibag vardır sohbeti risalet adamı boyar. Boyar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem resmen boyuyor. Böyle farklı bir biçimde o sığbetullah dediğimiz Allah'ın boyasını çalıyor o muhataplarının üzerine. İnikas vardır, yansıtır. Alır, aldığını verir. Ondan da alan diğer nesillere yansıtır. Bir de incizap vardır ki o cezbedir, yani heyecandır. Sohbet-i risaletin kendine has bir heyecanı, kendine has bir havası vardır. Dolayısıyla yaklaştıkça istifadenin artması mümkündür. Onun için sahabe en hayırlı nesil. Ona en yakın olan tabiin olunca ikinci hayırlı nesil o. Ondan sonra gelen üçüncü nesil de onlardan sonra üçüncü hayırlı nesil olarak nitelendirilmiş. Yani mesafe çoğaldıkça hayır adına bu manadaki ölçü de biraz azalarak gelir. Ancak bereketin kaynağı sadece bu değildir. Bu önemli bir şeydir. Ama eğer bu olsaydı ve bununla sınırlı kalsaydı bize haksızlık olurdu. Biz mi istedik bu çağda gelmeyi? Allah bizi gönderdi bu çağda. Bize de sordu mu hangi çağda göndereceğim? Şimdi Bediüzzaman'ın çok güzel bir ifadesi var. O başka bir amaçla söylüyor. Kendi karşısındaki muhataplarına ben acele ettim, kışta geldim. Siz cennet asa bir baharda geleceksiniz diyor. Üstad bunu diyor ama ben bu sözün karşısında bir şey söylüyorum. Diyorum ki üstadım diyorum. Evet sen öyle diyorsun ama vallahi biz de baharda değiliz. Biz de zemherideyiz. Kara bir kıştayız ümmet olarak. Biz de baharda değiliz. Ama o daha farklı bir ümit aşılamak için onu söylüyor. O aşılanan ümit de imandan dolayı bize de aşılanması lazım. Bugün ümmetin bu hali asla bizi bir ümitsizliğe sevk etmemeli. Ve bir gün o tomurcukların açacağına, o kardelenlerin farklı bir biçimde farklı noktalara doğru gideceğine dair de en ufak bir tereddüdümüzün olmaması lazım. Şimdi biz de acele edip ya da geç kalıp bu dönemi tercih etmiş değiliz. Allah kader denilen planda kimin ne zaman geleceğini takdir etmiştir. Odur mutlak manada bu manada söz sahibi olan, bizim ona karşı söyleyecek bir sözümüz de yok. Ama Allah adildir de, adalet bu manada en önemli şeydir Cenab-ı Hakk'ın nazarında. Şimdi sadece bereket bununla alakadar olsaydı sonradan gelenler ve bizler bu bereketi hiçbir zaman elde edemezdik. Ama değil işte. Biz bu üç nesil üzerinden bir tespit yaptığımız zaman o başta söylediğim Resulullah aleyhissalatü vesselamın dönemine yakın olmakla alakadar olan o yakınlık meselesinin bir avantajıyla beraber beş tane daha şey var o bereketi sağlayan. Ve bugün bu beş tane temel şey bizim de hayatlarımızda istenilen oranda olursa Allah'ın izniyle biz de bu bereketten bir şekilde nasiplenebiliriz. Nasiplenmişler de Ömer İbn Abdülaziz'ler nasıl nasiplenmişse, İz bin Abdüsselam'lar nasıl nasiplenmişse, Selahaddin Eyyubiler nasıl nasiplenmişse, Abdülhay el-Lekveniler nasıl nasiplenmişse, Zahid el-Kevseriler nasıl bundan nasiplenmişse, Abdülfettah Ebu Guddeler, Üstad Bediüzzamanlar nasıl nasiplenmişse biz de nasiplenebiliriz. Çünkü onların o bereket noktasında yakaladıkları damarı biz de yakalayabilirsek biz de bu manada istenilen oranda bu işin karşısında bir duruş, bir kamet sergileyebilirsek Allah'ın izniyle o bereket kapıları bizim için de açılabilir. Onun için buradaki bu bilgiler bizim için önemli. Peki nedir onlara bu bereketi sağlayan beş temel şey? O başta saydığımı söylemiyorum. Beş tane ayrı şey söylüyorum. Nedir biliyor musunuz? Derin ve güçlü bir haşiyet. En başta bu. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet. Büyük ve kapsamlı bir hamiyet. Tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset. Temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. Eğer beş şeyi istenilen oranda biz de tesis edelim, o bereket kapıları inşallah bizlere de açılacak. En başta ne dedim? Derin ve güçlü bir haşiyet. Haşiyet bu işin en temel özelliğidir. Eğer ilim varsa ki olmalı, eğer ilim noktasında bir yürüyüş varsa,

varsa bu talebe olarak, alim olarak en önemli azık haşyet olmalı. Allah'a karşı derin bir saygı ve korku. Allah korkusu yüreği dağlayacak şekilde olmalı. Ne yapılıyorsa Allah adına ve Allah namına yapılmalı. Allah'tan başka her türlü niyet o zihinden, o kalpten sökülüp atılmalı. Eğer bu ilim yürüyüşünün içerisine Allah'tan gayrı bir şeyler dahil edilirse, mesela yapayım insanlara faydam olsun, güzel bir şey. Ama teveccühü nasıl gördüğü zaman koltukların altı şişmeye başlıyorsa, kendinde bir ayrıcalık, bir özellik vehmetmeye başlıyorsa, haşyet meselesi zedelenmeye başlıyor. Onun için bu haşyet meselesi çok önemli bir şey ve alimlerin kesinlikle en önemli azığı bu. Eğer haşyet olursa birçok şey olmuyor zaten, ama haşyet olmazsa ya da zedelenirse onun dışındaki şeyler ne yazık ki oluyor. İkincisi, sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet dedik. Vaat edilenlere asla aldırmadan, tehditlere asla bu manada boyun eğmeden, ilke olarak ortaya koydukları neyse şartlara, şurtlara, koşullara göre değil. Şartlar böyle oldu, ona göre davranalım, ona göre biraz daha farklı bir biçimde taviz verelim, bazı şeylerden vazgeçelim. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Eğer yol nebevi yolsa o yolun nasıl yürüneceğini o yolun muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor bize. Başarıya, iktidara, güce, mala, mülke endeksleneyerek bazı şeyleri sen bu manada ilkelerinden vazgeçemezsin. Çünkü bu din senin değil ki sen bu konuda tasarruf hakkında bulunabilesin. Din Allah'ındır ya, biz bu dine hadimiz, bu dinin hizmetçisiyiz ve mensubuyuz. Dolayısıyla dini şekillendirme, bu alandaki bazı şeyleri şekillendirme hakkımız yok bizim. Öyleyse eğer, burada derin bir hassasiyet işte. Asla ilkelerden taviz verme yok. Belli şeyleri belli zamana erteleme evet var, ama doğru işi doğru zamanda yapma noktasında bir hassasiyetle bir yürüyüş var. Üçüncüsü hamiyet, değerleri koruma, savunma meselesi. Değerlere sahip çıkma, değerleriyle kavga etmeme, o değerlerin hak ettiği kıymeti onlara verme ve onu koruma noktasında da en güzel şeyleri ortaya koyma. Dördüncüsü hamaset. Hamaset biraz olumsuz bir kavram ama ben burada olumlu bir anlamda kullanıyorum. Siz hamaseti dini heyecan olarak anlayın. Sloganik bir söylem değil, öyle bir kastım yok benim, ama dini yaşama noktasındaki heyecana burada biz hamaset diyoruz. Her gün yenilenen, hiçbir zamanda bu manada yeniliğinden, gençliğinden, enerjisinden bir şey kaybetmeyen, geldiği gün heyecanı neyse işi 50 sene sonra, 60 sene sonra belli bir noktaya taşıdığı zaman da aynı heyecan çizgisini devam ettirme. İşte bunun adıdır hamaset. Hamasetin olumlu olabilmesi için de hamiyetin zaten üzerine bina edilmesi gerekir. Dolayısıyla burada böyle bir dini heyecan da bu işin azığıdır. Sonuncusu da heybettir. İlmin kendine has bir heybeti var. İlmin bir izzeti var. O izzet onun bunun önünde eğilmez. İktidar sahiplerinin önünde, güç sahiplerinin önünde, mevki sahiplerinin önünde, makam sahiplerinin önünde, para sahiplerinin önünde asla ilim iki büklüm olmaz. Bu aslında alimin heybetine ait bir şeydir. Ve bunlar buradan konuşulduğu kadar kolay değil. Ben konuşurken de korkuyorum. Çünkü insan bu tarz şeylerle her an imtihan ediliyor. Ama işin aslı budur, işin tabiatı budur. Eğer bereket istiyorsak, bereketi kazanmanın yolu da bu beş tane şeyin bizden önceki ulemanın yaptığı gibi hayatlara taşınması ve temsil edilmesidir. Biz Rabbimize dua edelim, birbirimize dua edelim. Allah bizi bu istikamet çizgisinden geri koymasın. Dünyaya dalarak ilkelerini satanlardan, ilkelerini zedeleyenlerden etmesin bizi. Şu yolun sadık, salih temsilcilerinden kılsın inşallah bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vakit de ilerliyor. Biz daha bir şey de söylemedik. Şimdiye kadarki bölüm aslında bir yönüyle yine işin zemini sayılır. Bu beş tane özelliğe dair ben örnekler vermek istiyorum size. Ama örnekleri hadis konusu üzerinden vermek istiyorum. Çünkü konumuz o. Sahabe
tabi'in, etbe-i tabi'in, ondan sonraki süreçte ulema bu beş tane şeyi nasıl hayatlarında bir yönüyle karşılık buldurtmuşlar? Nasıl yapmışlar? Gerçekten onlar Allah Resulü'nün o kutlu sözlerini kendilerinden sonra gelenlere aktarma noktasındaki o güçlü haşyetleri, hassasiyetleri, hamiyetleri nasıldı? Niye buna ihtiyacımız var biliyor musunuz? Oturuyor bu çağın insanı bilgisayarın karşısına. Duymuş yarım yamalak bir şey. Öyle insanlardan öyle cümlelerle bahsediyor ki ben onların adına korkuyorum. Resmen dağa taş atıyor farkında değil. O ağzına aldığı alimin tırnağı dahi olamaz. O alimin hayatında ortaya koyduğu gayretin, çilenin, ızdırabın %1'i bile yoktur hayatında. Din adına bu manada hiçbir şey yapmamıştır. Ama oturup koltuğuna yaslanarak çok rahat bir biçimde bu ulemaya dil uzatılabiliyor. Ve onlar hakkında ithamlarda bulunuluyor. Onlara iftiralar atılıyor. Şimdi bunları gördüğünüz zaman bu konunun bizim için niçin ehemmiyet kazandığını daha iyi anlamış olursunuz. Onun için gelin bu beş başlığı biraz hızlı bir biçimde anlamaya çalışalım. Derin ve güçlü bir haşyetten size ilk olarak vereceğim örnek İmam-ı Şabi'den rahmetullahi aleyh. İmam Şabi deyince de duramıyorum ben. Siz de duramazsınız zaten. Çok büyük bir isim biliyorsunuz. Ama aklıma ilk şu geliyor. Bakın sahabeden tasdik almış birisidir. Abdullah İbni Ömer topluyor sahabeyi, tabiini. Diyor ki hadi gidelim İmam Şabi'den. Şabi'den Siyer Megazi dinleyelim. Şabi'ye Megazi, Siyer dinlemeye gidiyorlar. Götüren kim? Abdullah İbni Ömer. Ve insanlar itiraz ediyor. Diyorlar ki ey İbni Ömer, sen Resulullah'ın sahabisin, yaşayan sensin, tabiinden birinden gidip siyer dinleyeceğini söylüyorsun. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Ömer? Vallahi Şabi öyle bir anlatıyor ki sanki bizimle beraber yaşamış gibi. Peygamberin sahabisinden tasdik alan bir isim İmam-ı Şabi rahmetullahi aleyh. Onun vefat tarihi Hicri 104. İlim noktasında inanılmaz bir şey var ve bir gün şöyle bir söz söylüyor bir ızdırapla inleyerek. Keşke ben ilmimden yeteri kadar nakletseydim de fazlalaştırmasaydım aktardıklarımı. Böyle yaparak lehime ve aleyhime olan delilleri çoğaltmasaydım. Korku var, haşyet bu işte. O yarın konuştuklarının, naklettiklerinin, yazdıklarının hepsinin hesabını verecek. O haşyet yüreğini dağlamış onun. Onun için keşke ben bu kadarını yapmasaydım diyerek bir yönüyle halini ortaya koyuyor. Tebeut tabiinin neslinin önemli muhaddislerinden ve rical alimlerinden olan Şube İbni Haccac şöyle bir şey söylüyor. Hadis rivayetinde tedlis benim nazarımda zinadan daha şiddetlidir, daha ağır bir günahtır. Bunu böyle büyük bir isim söylüyor. Hadis rivayetinde tedlis. Tedlis nedir? Şu. Diyelim ki bir rivayette kapalı bir durum var. Sen o rivayeti aktarırken rivayetin değeri düşmesin diye o kapalılığı sen söylemiyorsun. Bir şeyi örtüyorsun. Tedlis bu. Diyelim ki ravi zincirinde bir isim aktarılırken sen ondan aldığını söylüyorsun hadisi ama aslında ondan almamışsın. Bizzat ondan duymamışsın. Normal şartlarda büyük bir hassasiyetle bunu söylemen gerekir. Ama rivayetine herhangi bir sıkıntı düşmesin diye onu söylemiyorsun. Sanki o şahıstan almış gibi naklediyorsun. İşte bunu bu büyük insan kalkıp zinadan daha şiddetli olarak görüyor ve bu işin ilmi noktadaki sıkıntısına dikkat çekiyor. Aynı sözün devamı şöyledir. Benim için gökyüzünden baş aşağı yeryüzüne düşmek hadiste tedlis yapmaktan daha ehvendir, daha iyidir. Gökyüzünden aşağı düşmek tepe üstü onun nazarında diğerine göre daha ehven. Başka bir sözünde de ne diyor biliyor musunuz? Şu sarayın bir yer gösteriyor veya benzeri bir yapının tepesinden kafamın üzerine düşmem sizlere ben ondan duymadığım halde tanıdığınız bir adama atfen falan dedi
ben de bunu ondan işittim dememden daha

daha iyidir. Bir haşyet var ortada. Masa başında öyle oluşturulmuş işte imalat yapmışlar falan filan diyor ya bazı nadanlar, böyle bir şey yok. Hassasiyet bu kadardır işte. Burada ufacık bir şeyde bile yarın Allah'a verilecek hesabın korkusuyla inleyen bir selefi salihin var karşımızda. Halid el Hazza şöyle derdi. Bizler Ebu Kilabe el Cermi'ye giderdik. Bu da yine tabi'in neslinden muhaddis fakih. Bunun da vefat tarihi Hicri 104. Bizlere sadece 3 tane hadis rivayet ederdi. Otururduk yanında, yalvarırdık. Derdik ki ne olur Ebu Kilabe, bunları arttır. Bize birkaç tane daha aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğun sözünü naklet derdik. Hayır derdi. Çok rivayet ettim. Çok rivayet eden çok hata eder, benden bu kadar derdi. Ne kadar ısrar edersek edelim 3 tane hadisten daha fazla rivayet etmez dedir. Şimdi bakın buradaki o hassasiyetin de haşyetle alakalı bir şey var. Daha başka şeyler de söylenir ama siz bunları diğer şeylere kıyas edin ya da bu manada yazılmış kaynaklara, kitaplara bakın. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyete gelin. Tebeü tabiinden size yine bir örnek vereyim. O neslin muhaddislerinden, hafızlarından, büyük alimlerinden Misar bin Kidam'a şöyle bir şey söylüyor talebeleri. Ya diyor hocam diyor, o kadar hassassın ki mümkün değil senin önünde hiç kimse cesaret edip de rivayette bulunamaz. Adamı sorguluyorsun, resmen bir kadı gibi, bir polis gibi sorguya çekiyorsun. Niye bu kadar şüphecisin? Ne diyor biliyor musunuz? Niye bu kadar şüphecisin sorusuna karşılık. Bu kesin bilginin, yakinin savunmasıdır. Kimin adına konuştuğunuzu unutmayın, ona göre hareket edin. Kimin adına konuşuyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. O halde kılı kırk yararcasına bir hassasiyetle yürümek zorundasınız. Çok rivayet edeyim, çok benim adım geçsin, benim adım tanınsın, ben meşhur olayım bu alanda, böyle bir şey yok o neslin. O neslin ızdırabı böyle bir ızdırap. Onun için bu manada öyle bir hassasiyet var ki ilim aldıklarına da ilim verdiklerine de karşılıklı bir biçimde emniyet üzerinde, güvenirlik üzerinde bir yürüyüş var. Bakın Mısır diyarının muhaddisi Yezid İbni Ebi Habib der ki bir hadis işittiğinizde kaybolmuş bir şey nasıl aranırsa öyle arayın. Öyle araştırın. Neticesi eğer bilinirse onu alın, bilinmezse onu bırakın. Bir malı aldığınız zaman bir kayıp malı araştırır gibi araştırın. En ince detayına kadar sorun, sorgulayın. Ondan sonra kanaatiniz eğer olunmuşsa alın, değilse bırakın. Bir başka örneği ilim verirken vereyim size. Mesela yine tabiin neslinin büyük muhaddislerinden Zaide İbni Kudame Es-Sekafi, onun da vefat tarihi Hicri 161. Değil ilim aldığının, ilim verdiklerini bakın nasıl araştırıyor. Amr İbni El-Muhallep El-Ezdi diyor ki Zaide İbni Kudame herhangi bir kimseyi imtihan etmedikçe ona hadis anlatmazdı. Hadis anlatırken imtihan ediyor. Eğer gelen talebe yabancı ise ona nereli olduğunu sorardı. O beldeden kimleri tanıdığını iyice ondan öğrenirdi. Eğer belde ehlinden biri ise bu kez namaz kıldığı yeri sorardı, mescidi, ve o mescitten bazılarının şahit olarak getirilmesini isterdi. Hakimin delil sorması gibi sorgulardı. Kendisine cevap verildikçe sormaya devam ederdi. Eğer o şahsın bir sıkıntısını görürse, özellikle bidat ehli biri olduğuna kanaat getirirse ona bir daha bu meclise gelmedirdi. İyi olduğuna kanaat getirdiğinde ise onu kendisine yakınlaştırır, yaklaştırır ve hadisleri öylece anlatırdı. Kendisine neden böyle yapıldığı sorulduğu zaman derdi ki bu ilmin ona ehil olmayan kimselerin eline kalmasından ve bunların daha sonra kendilerine ihtiyaç duyulacak imamlar haline gelip de bu ilmi suistimal etmelerinden korkuyorum. Neden bu hassasiyet? Buradan anlayın.
Ben ilmi de versem eğer taşıyacak birisi değilse

bunu suistimal edebilir. Böyle bir şeye kapı açılmasın diye bu manada böyle bir hassasiyet. Daha bu konuda da çok şey söylenir de son bir şey söyleyeyim. Yine tabi'in neslinin başka bir imamı Abdullah İbni Avn, o da büyük bir insan, zengin de birisi, İmam Ebu Hanife gibi çok da güzel şık da giyinen birisi ama asla israfa kapı açmayan birisi Abdullah İbni Avn. Onun bir talebesi var, çok önemli bir söz söylüyor, Harice İbni Mus'ab. Diyor ki ben 24 sene fasılasız Abdullah İbni Avn'ın yanında geçirdim. Vallahi ben meleklerin onun için günah yazabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü 24 yıl sünnete muhalif tek bir davranışına ben vakıf olmadım. Bir talebenin hocası için bir sözü, böyle birisinden bir söz aktarıyorum şimdi. Diyor ki yine bir gün Abdullah İbni Avn, bu ilim kendisinden bu ilmin talep olunabileceğine dair şahitlik edilenden başkasından alınmaz. Herkesten ilim alınmaz. Yani birileri şahitlik edecek, diyecek ki evet bundan ilim alınır, gidip ancak o zaman ondan ilim alınabilir. Öyle oturup televizyonda ahkam kesenlerin bir anda söyledikleri şeylerden etkilenenlerin kulakları çınlasın bu sözler üzerine. Dindir bu, basit bir şey değil ki. Dolayısıyla dikkat etmek, bu manada ilmin kimden alınacağı konusunda hassasiyet içerisinde olmak ona ait bir işaret ki bu işte hassasiyetin aslında verdiği bir mesaj. Gelin üçüncüsüne, büyük ve kapsamlı bir hamiyet. Müthiş bir hamiyet var, müthiş. Bu manada çok şey söylenir, ben biraz farklı şeylere dikkatlerinizi çekeyim. Mesela Süfyan İbni Üyeyne rahmetullahi aleyh, kendisinin daha çocukluk 8-10 yaşlarındayken kendi başından geçtiği bir hatırasını bize aktarıyor. Babam diyor Kufe'de sarraf idi. Biz bir müddet sonra Mekke'ye taşındık. Vakit öğle namazına yaklaştığı zaman ben namaza doğru gidince bineğinin üstünde yaşlı bir şeyh gördüm. Ama onun bir alim olabileceğinden şüphelendim. Ona yaklaştım. O zat döndü bana dedi ki bineğime biraz sahip çıkabilir misin? Ben şurada namaz kılıp geleyim. Çıkarım dedim ama bir şartla. Eğer bana biraz Peygamber aleyhissalatü vesselamdan hadis nakledersen senin bineğine bakabilirim. Bana döndü dedi ki biraz kızar edayla, sen ne yapacaksın daha çocuksun hadisleri. Olmaz dedim. Ya hadis nakledersin ya da bineğine bakarım, ya da etmesen bakmam dedim. Bunun üzerine başladı bana hadis nakletmeye. Bir tane iki tane o söylüyor. Ben hadi biraz daha, hadi biraz daha. 8 tane hadis. O hadislerin de ne olduğunu o hatırasında zaten aktarıyor. İbni Abbas'tan, Cabir bin Abdullah'tan. 8 tane hadisten sonra tamam diyor. Bineğine bakarım. Bineğini tutuyor. O şeyh, o yaşlı olan zat gidiyor namazını kılmaya. Dönüp geldikten sonra biraz da kendisini meşgul ettiği için o çocuk kızmış bir edayla. Hadi diyor ben sana aktardım o hadisleri. Ne yapacaksın o hadisleri? Söyle bakayım ne oldu, ne işine yaradı? İster misin bana biraz önce aktardığın hadislerin aynısını sana aktarayım diyor. O şeyhin gözleri açılıyor. Bu nasıl bir çocuk? Bu demek ki farklı birisi. Tamam diyor. Tek tek biraz önce duyduğu hadisleri karşısındaki o yaşlı zata anlatmaya başlıyor. O anlattıkça o yaşlı zat kendinden geçiyor. Söz bitince diyor ki ey çocuk diyor, vallahi sen benim ilim meclisime gelmeye hak kazandın. Yarından itibaren benim hadis meclisime katılacaksın ve benim halkamın en üst köşesinde oturacaksın. Peki sen kimsin diye soruyor şimdi Süfyan İbni Üyeyne. Tanıyanlar şok olacaklar, tanımayanlara bir şey yok. Ben diyor Amr İbni Dinar'ım. Amr İbni Dinar demek o gün bu işin otorite isimlerinden birisi demektir. Bakın böyle bir hamiyet var. Hatırladınız mı? Bu rivayet size geçen ders size anlattığım aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatında İbni Abbas'ın hadisleri elde etme noktasındaki hırsını, gayretini hatırlattı mı? Adam olacak çocuk zaten bellidir. 7'sinde neyse adam 70'inde de o oluyor.
Dolayısıyla bu manada bazı şeyleri onun hayatında gördüğünüz zaman Süfyan İbni Üyeyne'nin ilerleyen süreçte nasıl bir noktayı kazandığını da görmüş oluyorsunuz. Bakın tabi'in neslinden bir başka isim, İsmail İbni Reca rahmetullahi aleyh. Valiler ondan randevu istiyorlar yanına gelmek için. Valilere randevu vermiyor ama bütün mesaisi gençlerle, çocuklarla. Diyorlar ki ya sen bu çocuklardan ne buldun ki bunlarla bu kadar zaman geçiriyorsun? Bu çocuklar yarın bu ilmin muhafızları, koruyucuları olacaklardır. Ben onun için bunların yanındayım. Ötekilerle benim ne işim olabilir? Zamanını onlarla geçiriyor ve bu manada aslında bu bir hamiyettir, işte dini koruma arzusudur. Dinin muhafazası, intikali noktasındaki bir gayrettir. Aynı şeyi okuyoruz El-A'meş'in üzerinden rahmetullahi aleyh. Bu ismi hiç unutmayın. Bu çok büyük bir isimdir. Taberistanlıdır biliyorsunuz. Tabi'in neslinin büyük simalarındandır. Hadis alanında, feraiz alanında, kıraat alanında otorite bir isimdir. Onun da bütün mesaisi gençlerle, çocuklarladır. Ve ona da sorulduğu zaman bu çocuklar senin dinini yarın muhafaza edecekler. Onun için bu gençlere ayrılacak her türlü zaman ibadettir diyerek bu manada işin ne demek olduğunu ortaya koyuyor. Bir isim, bunu da unutmayacaksınız, dersin sonunda onunla da işimiz var zaten bir daha. Meşhur tabi'in alimi, biz tabi'in nesli dediğimiz zaman en üste yazacağımız isimlerden bir tanesi Hasan-ı Basri'dir rahmetullahi aleyh. Hasan-ı Basri'den çok örnek verirdim size ama siz tanıdığınız için onu vermedim. Ama Hasan-ı Basri'nin bir abisi var, çok iyi tanımıyoruz. Abisi de en az Hasan-ı Basri kadar önemli bir isimdir. O isim Mutarrif İbni Abdillah'tır. Çok önemli bir isimdir bu isim. Bunu unutmayın, en son dediğim gibi yine gideceğiz. Ne diyor biliyor musunuz gençlerin arasında olunca? Vallahi benim sizlerle bir arada bulunmam, ailemle bir arada bulunmaktan bana daha sevimlidir. Çünkü bu ilmi taşıyacak olanlar sizlersiniz. Hamiyeti anlayanların konuşacakları, söyleyecekleri cümleler bunlar. İnsanlar sıraya giriyor bu insanlarla konuşmak için ama onlar zamanlarını, mesailerini talebeleriyle geçiriyorlar, gençlerle geçiriyorlar, onlara zaman ayırıyorlar. Bu işin hamiyet noktasındaki bir ızdırabının neticesi. Süfyan-ı Sevri de şöyle bir şey söylüyor, o da bilinen birisi biliyorsunuz. Evet, ilim ayağa gitmez ama ilmin ayağına gelinir. Ama ben bunu bilmeme rağmen, eğer talebelerim bana gelmezse vallahi ben onlara ders vermek için evlerine giderim, bundan da hiç gocunmam. İşte hamiyet bu. Evet, ilmin ayağına gelinir ama gelmedi talebe. Şimdiki talebeler de gelmiyor biliyorsunuz. Şimdiki talebeleri iyi böyle zorlamak lazım. Gelmiyorsa ne yapalım? Süfyan-ı Sevri bile bunu demişse bizim de yapmamız gereken budur. Dolayısıyla eğer şartlar değişir, ilmin yerini başka şeyler alır, ilim el ayağa düşer, ilim değerinden bir şey kaybeder, aslında kaybetmez de insanların nazarında değerini yitirir. O zamanki şartlara ait nasıl davranılacağı noktasına bir şey söylüyor. Hamiyetin bir göstergesi de nedir biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Müzakeredir. Alınan ilim üzerinde müzakere etmek. Çünkü İbn Abbas bu işin üstatlarından birisi biliyorsunuz. Ne diyor talebelerine? Hadisleri müzakere ediniz ki elinizden kaçıp gitmesin. Zira o Kur'an gibi değildir. Tercüman o Kur'an konuşuyor. Zira o Kur'an gibi değildir. Kur'an toplanmış ve korunmuştur. Eğer sizler hadisleri müzakere etmezseniz elinizden çıkar ve gider. Sizden hiç kimse dün itibariyle hadis rivayet ettim, bugün etmem demesin. Dün rivayet ettin, bugün de rivayet et, yarın da etmeye devam et. Ayrıca bizden ne duyarsanız kendi aranızda onu iyice müzakere edin ki hafızalarınızdan silinip gitmesin. Bize diyor aslında. İnşallah siz de bu müzakere meselesine biraz daha önem vereceksiniz. Biraz daha bu meselelerin üzerinde duracaksınız, iyice böyle zihinlere nakşedilsin diye. Şimdi bu konuda da çok şey anlatılır ama zaman ilerliyor.
Öyle alimlerimiz var ki doğru dürüst yemek yemiyorlar dışarıya çıkmamak için. Düşünün. Öyle alimlerimiz var ki müzakere

0: de saatler saatleri kovalamış ama onun hiç farkında değil. Öyle alimlerimiz var ki birbirlerini eve geçirmek için yola çıkıyorlar ama müzakereye bir dalmışlar. Müezzinin sabah namazı ezanıyla ulan biz ne yaptık şimdiye kadar diyerek farkına varıyorlar. Onlarca bunun örneklerini ve hatıralarını okursunuz. Müzakere böyle. Öyle internetin karşısında zaman öldüren insanlar olarak belki bunu anlayamayabiliriz ama böyle bir hakikat var. Yani ilmin bereketlenmesi noktasında beşerin bu manada ortaya koyacağı gayrete ait önemli izler var. O gayret olacak ki Allah onun dışındaki şeylerde de kapıları açmış olsun. Abdurrahman bin Leyla'dan bir son bir şey söyleyeyim bu bahiste. O biliyorsunuz bir mecliste en fazla sahabi gören bir tabiindir. Hadisin ihyası onu müzakere etmektir. Hadisleri müzakere ediniz, zira hadis başka bir hadisi çağrıştırır. Eğer bunu yaparsanız o hadis başka bir hadisi çağrıştırır. Dördüncüsü tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset. Dedik ya sloganik bir şey değil, heyecan bu. İlk günden sonuna kadar aynı heyecan. Mesela şöyle bir heyecanı var İmam Malik'in. Hiçbir hadisi aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğu o sözleri naklederken güzelce bir abdest alsın, güzelce kıyafetlerini giysin, sarığını özenle başına koysun, sakalını tarasın ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desin. Talebeleri diyor ki onu dediği zaman hayat duruyordu zaten onun için ve öylece hadisi nakletsin. Yıllar sonra talebeler artıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki İmam Malik'in talebeleri artık sığmıyor. Bu sefer sınıflandırıyor İmam Malik. Şimdi Hicaz'daki talebelerim gelsin. Onlar çıksın. Şimdi Basra gelsin. Onlar çıksın. Şimdi Kufe gelsin. Gün böylece gidiyor. İmam Malik de biliyorsunuz ilerleyen yıllarda prostattır. Çok sık abdest almakla sıkıntısı vardır ama buna rağmen o abdestsiz bir tek hadis nakletmemiştir diyorlar. İşte budur hamaset. Buradaki o heyecan sonlara doğru azalma yok. Yaşlandıkça içindeki bu duygunun gençleşmesi zaten böyle olduğu için ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor. Bu hamaset konusunda da heyecan konusunda da ben size çok şey söyleyebilirim ama bu kadarıyla iktifa edeyim. Hadi sadece bir şey söyleyeyim. Bir rivayet daha söyleyeyim. Said İbni Müseyyep biliyorsunuz hem Ebu Hureyre'nin talebesidir, en gözde talebesi, hem de Ebu Hureyre'nin damadıdır. Aleyhissalatü vesselam efendimizinden bir hadis naklettiği zaman duruşunu düzeltmeden, sesini ayarlamadan, kendine çeki düzen vermeden asla bir hadis rivayet etmezdi. Diyorlar ki hastalanmış artık hayatının son demleri, yatağa uzanmış yine talebeleri etrafında, gerçek alim öyledir, giderken bile öğreterek gider. Talebeleri soruyorlar, bir hadis soruyorlar, beni doğrultun diyor, düzeltin ki size nakledeyim ama duracak hali yok. Beni düzeltin ki size nakledeyim diyor. Düzeltiyorlar ve diyor ki beni doğrultun zira ben Resulullah'ın hadisini yatakta serilmiş bir halde rivayet etmek istemiyorum.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için ikindi ezanı.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray macera yolcusu.

0: 16 Ekim'de sinemalarda.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
2: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
1: Ama abla...
2: Ben onları himayeme aldım.
1: Bunu nasıl yaparsın?
2: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemdi. Resulullah size eman verdi.
3: Bana da mı?
2: İkinize de.
3: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
2: Ben de seni himaye ettim.

0: söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
1: Oğlanı biten aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
0: Evet.
1: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
2: Hiçbir şeyi söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
1: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
2: Başka ne olabilir ki? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir.
3: Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
4: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz. Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.
5: 141. Bölüm.
4: Peygamberimizin kendisine türlü eziyetler eden Mekkelileri affederek onlardan intikam alma yoluna gitmemesi, Kureyş halkından pek çok insanı derinden etkilemiş ve onun engin bir merhamete sahip olduğunu görerek peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Peygamberimiz kendisine bağlılık yemini edenlerin sözlerini aldıktan sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak şöyle konuşmaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın dokunulmaz kıldığı haremdir. Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Mekke hareminde kan dökmek benden önce kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine geçerek oturdu. Elinde Kabe'nin anahtarlarını tutuyordu. Kabe'nin anahtarları bugüne kadar Osman bin Talha'nın ailesindeydi. Bugün herkes bu şerefin kime verileceğini merak ediyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas söz aldı.
6: Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar hacılara su ikram etme vazifesi bizimdi. Kabe'nin anahtarını da bize ver, iki şeref de bize ait olsun.
4: Peygamberimiz hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere kendi servetinden harcayıp hayra ermesini istediğini söyleyerek amcasına sikaye vazifesini verdi. Ardından Osman nerede diye sordu. Ayağa kalkan Osman bin Talha'nın aklına geçmişte yaşananlar geliyordu. Hicretten evvel pazartesi, perşembe günleri açılan Kabe'ye kimin gireceğine anahtarın sahibi karar veriyordu. Peygamberimiz Kabe'ye girmek istemişti ve Kabe'nin anahtarları yine Osman bin Talha'daydı.
7: Dur bakalım. Nereye?
8: Osman, Allah'ın Resulünü Allah'ın evine girmekten men edecek değilsin herhalde.
7: O bizim karar vereceğimiz bir şeye bu Bekir.
8: Siz sadece Kabe'nin anahtarlarını elinizde bulunduruyorsunuz. Kabe'ye ve onun misafirlerine hürmet göstermeniz gerekir. Keyfi davranamazsınız.
7: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
8: Ne cesaretle?
7: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
8: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir. Allah'ın elçisine böyle davranamazsın.
4: Peygamberimiz Osman bin Talha'nın bu kaba davranışını sükunetle karşılayıp şöyle dedi. Osman, bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersem vereceğim bir mevkide göreceksin.

0: Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ayeti nazil oldu. Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken Peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını. Mekkeliler gruplar halinde gelerek bağlılık yemini ediyorlardı. Peygamberimiz Safa tepesinde duruyor, gelenlerle musafaha ediyor, Hazreti Ömer de onlara uymaları gereken kuralları hatırlatıyordu. Bu esnada Hazreti Ebubekir'in yanında yürümekte zorlanan bir pir-i fani ile geldiği görüldü. Bu kişi Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi.
2: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam Ebu Bekir.
2: Ya Resulallah, bu babam Ebu Kuhafe. Müslüman olmak için huzuruna geldi.
0: Peygamberimiz sevgili dostunun babasını o halde görünce engin merhametiyle şöyle dedi. İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gelirdik.
2: Senin onun ayağına gitmen uygun olmazdı ya Resulallah. Onun senin ayağına gelmesi lazımdı.
0: Peygamberimiz Ebu Kuhafe'nin sırtını sıvazlayarak onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir babasının şirk batağından kurtulmasına çocuklar gibi sevinmişti. Onun mutluluğu dostlarını da mutlu etmişti. Sonra yıllar önce Peygamberimizin ticaret ortaklığı yaptığı Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahzumi geldi. Orada bulunanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah! Bu adam yıllardır ticaretle meşguldür. Bir kişi bile onun aleyhinde şahitlik edemez. Dürüst ve güvenilirdir.
5: Müslüman olmadığı halde İslam ahlakıyla donanmış biridir.
0: Övgüler çoğalınca Allah Resulü, ben onu sizden daha iyi tanırım dedi. Etrafındakiler o zaman Es-Saib'in peygamberimizle önceden tanıştığını anladılar. Bunun üzerine Es-Saib sözü aldı.
6: Evet ey Allah'ın Resulü. Gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi.
0: İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hind'i, düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti.
7: Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin?
8: Başımıza gelenler yüzünden.
7: Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir.
8: Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Ebu Süfyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?
7: Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint.
8: Haklısın. Hı?
7: Haklı olduğumu mu söyledin?
8: Evet.
7: Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni.
8: Seninle uğraşacak durumda değilim.
7: Evet, belli. Neler düşündüğünü anlat bana.
8: Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun, tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik, onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Süfyan. benim ona karşı hissettiğim

0: Düşmanlığı onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir?
1: O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor.
0: Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık.
1: Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun?
0: Başka seçeneğim mi var?
1: Bak, bu zorla vereceğin bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan Resulullah seni zorlamaz.
0: Böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygamberi olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum.
1: Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna?
0: Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayrı olmayan, taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. Sizinle ne kadar gurur duymuştum. Oysa bize ne bir faydanız, ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer.
1: Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Doğru yolu bulduk. Ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz?
1: Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti.
0: Beni de affeder mi dersin?
1: Hamza'ya olan düşkünlüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan. Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar.
0: Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrime'nin karısıyla beraberdik. O da kocası için af dileyecekti. Biliyorsun İkrime Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek.
1: Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse Allah Resulü onu da affedecektir.
0: Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
1: Nil Nehri'nin Hazreti Ömer'in emrine uyması. Amr bin As, Mısır'ı fethettiğinde Mısırlılar Kıpti aylarının başlangıcında Amr bin As'a gelip, "Ey emir, bizim bu Nil'imizin bir adeti vardır. O adet yerine getirilmezse taşmaz," dediler. Amr onlara, "Nedir o adet?" dedi. Onlar, bu ayın 12 gecesi bittikten sonra analı ve babalı büyüyen bir genç kız buluruz, annesini babasını razı ederiz, kızı da süslü elbiselerin en üstünlerini giydirir, sonra kızı Nil'e atarız ve böylece Nil taşar," dediler. Amr o sırada Buğne şehrinde bulunuyordu. Onlara, "Bu dediğiniz İslam'da caiz değildir. İslam kendinden önceki adetleri yıkmıştır," dedi. Böylece Buğne, Ebib ve Mesri şehirlerinin halkı aylarca beklediler. Fakat Nil Nehri ne azaldı ne de çoğaldı. Bu şehirlerin halkı kıtlıktan dolayı şehirlerini terk etmek zorunda kaldılar. Amr bin As bu durumu görünce Hazreti Ömer'e mektup yazarak olanları anlattı. Hazreti Ömer de ona, "İslam kendinden önceki kötü gelenekleri yıkmıştır. Sana bir kağıt gönderiyorum. Onu Nil Nehri'ne at," diye cevap gönderdi. Amr, Ömer'in mektubunu alınca açtı ve okudu. Kağıtta, "Müminlerin emiri ve Allah'ın kulu Ömer'den Nil Nehri'ne. Ey Nil, eğer sen kendi keyfine göre davranıyorsan akma, olur. Yok, eğer seni tek kudret sahibi Allah taşırıyorsa, o kudret sahibi olan Allah'tan seni taşırmasını niyaz ederiz," diye yazılıydı. Amr bin As, Sarip gününden bir gün önce kağıdı Nil'e attı. O sırada Mısır halkı da göç etmek için hazırlanmışlardı. Nil taşmadığı için kuraklık olmuştu. Halk, Salip gününün sabahında kalktıkları zaman Nil Nehri'nin 16 arşın yükselmiş olduğunu gördüler. Böylece Allah Teala Mısır halkından o kötü geleneği kaldırmış oldu. Denizin Ebu Reyhane'ye musahhar kılınması. Ebu Reyhane deniz yolculuğuna çıktı. Elinde dağınık kitap sayfaları vardı ve onları dikiyordu. Bu sırada elindeki iğne denize düştü. Ebu Reyhane, "Ey Rabbim, celalin hakkı için sana yalvarıyorum. İğnemi bana geri ver," dedi. Bunun üzerine iğne suyun üstüne çıktı. O da elini uzatıp iğneyi aldı. Denizin Ala bin Hadrami'ye musahhar kılınması. Hazreti Peygamber Ala bin Hadrami'yi Bahreyn'e gönderdiğinde ben de onunla gittim. Onda 3 haslet gördüm. Hangisinin daha acayip olduğunu bilemiyorum. Denizin kıyısına vardığımızda, "Besmele çekin ve denize girin," dedi. Besmele çekip denize daldık. Denizin öbür tarafına geçtiğimiz halde papuçlarımızın altı bile ıslanmamıştı. Dönerken de çölde yürüyorduk. Arkadaşlar susuzluktan şikayet ettiler. Bunun üzerine Ala bin Hadrami kalkıp 2 rekat namaz kıldı. Ellerini açarak duaya başladı. O duasını bitirmeden kalkan gibi bir bulut göründü ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Hem biz içtik hem de usanıncaya kadar hayvanlarımızı suladık. Ala bin el-Hadrami vefat ettiğinde onu gömdük. Bir müddet sonra yırtıcı hayvanların gelip onun cesedini yemelerinden korktuk. Gidip kabrini açtık fakat onu kabrinde bulamadık. Hazreti Ömer bir ordu kurdu. Onların başına Ala bin el-Hadrami'yi geçirdi. Bu gazvede ben de vardım. Gaza edeceğimiz noktaya geldik. Baktık ki kavim daha önce haberdar olup suyu kapatmışlardı. Hararet de çok şiddetliydi. Susuzluk bizi ve hayvanlarımızı kasıp kavuruyordu. Cuma günüydü. Güneş batıya doğru meyledince bize cuma namazını kıldırdı. Sonra elini göğe kaldırdı. Biz gökte hiçbir şey görmüyorduk. Allah'a yemin ederim ki daha elini indirmeden bir fırtına koptu, bir bulut ortaya çıktı ve yağmur boşanmaya başladı. Öyle ki yerdeki çukurlar gölcük olup taştılar. Doyasıya içtik, kaplarımızı doldurduk, hayvanlarımızı da suladık. Sonra ilerlemeye başladık. Baktık ki düşman Haliç'i geçmiş ve bir adaya yerleşmiş. Alâ bin el-Hadrami Haliç'in yanında durarak, "Ey yüce, ey azim, ey kerim Allah!" diye niyazda bulunduktan sonra, "Besmele çekin ve denize girin," dedi. Biz denize girip Haliç'in öbür tarafına geçtik de hayvanlarımızın tırnakları bile ıslanmadı. Az bir zaman sonra düşmanla karşılaştık. Birçoğunu öldürüp birçoğunu da esir aldık. Sonra tekrar Haliç'e döndük. Alâ bin el-Hadrami yine aynı şeyleri tekrarladı. Yine hayvanlarımızın tırnakları bile ıslanmadan diğer kıyıya geçtik. Medain şehrinin fethinde Dicle'nin Müslümanlara musahhar kılınması. Sa'd bin Ebi Vakkas, Behûresir şehrine vardığında Dicle'nin öbür tarafındaki şehre geçmek için kayık aradı. Fakat Farslar kayıkları götürdükleri için bulamadı. Safer ayını Behûresir şehrinde geçirmek zorunda kaldı. Nehri geçmek için çare arıyordu. Bu esnada Farslardan birkaç kişi gelerek nehrin geçiş yerini göstermek istediler. Fakat Sa'd onlara güvenemedi. Bir gece Müslüman süvarilerinin atlarıyla nehri geçerek büyük ganimetlerle döndüklerini rüyasında gördü. Bundan cesaret alarak atlarla nehri geçmeye karar verdi. Askerleri toplayıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, "Düşman bu nehir sayesinde kendini koruyor. Çünkü siz nehri geçip onlara yetişemezsiniz. Onlarsa istedikleri zaman kayıklarla nehri geçip size baskın yapabilirler. Arkanızdaysa size baskın yapacak bir düşman yoktur. Bu durumda ben nehri atlarla geçmeyi düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir?" dedi. Ordunun tamamı, "Allah yardımcımız olsun. Biz de sana katılıyoruz," dediler. Bunun üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas, ordunun kıyıya çıkmasına Farsların engel olmaması için bir birliğin karşıya geçerek nöbet beklemeleri gerekir, dedi. Asım bin Amr ile 600 kişi bu görevi üstlendiler. Sa'd onların başına Asım'ı kumandan tayin etti. Asım ve arkadaşları nehrin kıyısına varınca Asım onları iki kısma ayırdı. Atların daha iyi yüzmeleri için bir kısmını erkek, bir kısmını da dişi atlara bindirdi. Böylece nehre daldılar. Sa'd bin Ebi Vakkas onların nehri geçtiğini görünce orduya, "Allah'tan yardım diler ve ona dayanırız. Allah bize yeter ve o ne güzel bir vekildir. Bütün güç ve kudret yüce ve büyük olan Allah'ındır" deyip "nehre giriniz" emrini verdi. Süvariler ikişer ikişer nehre dalmaya başladı. Nehir simsiyah olmuş köpük saçıyordu. Süvariler nehirde yüzerlerken, karada giderken birbirleriyle konuştukları gibi nehirde de konuşuyorlardı. Farslar hiçbir şeyden haberleri yokken aniden İslam ordusuyla karşılaşınca korkularından şehri bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. İslam ordusu Hicretin 16. senesinin Safer ayında Medayin'e girdiler ve İran Şahlığı'nın Şirveh zamanından beri biriktirdiği milyarları aşan büyük serveti ele geçirdiler. Ateşin Temimi Dari'ye itaat etmesi. Hazreti Ömer'in yanına vararak, "Ey müminlerin emiri, beni yakalamazdan önce tevbe ederek geldim," dedim. Hazreti Ömer, "Sen kimsin?" deyince, "Ben Muaviye bin Harmele'yim, Müseylemetül Kezzab'ında damadıyım," dedim. Hazreti Ömer, "Git Medine ehlinin en hayırlısının misafiri ol," dedi. Gittim, Temim-i Dari'ye misafir oldum. Biz Temim'le konuşurken Harre denilen yerde bir yangın ortaya çıktı. Hazreti Ömer, Temim'e gelerek, "Ey Temim, çık," dedi. Temim, "Ben kim oluyorum, elimden ne gelir ki?" diyerek nefsini küçülttü. Fakat Ömer bir türlü ondan vazgeçmedi. Sonunda Temim kalktı ve yangın yerine gitti. Yangının içine girerek tamamen söndürdü. Hasan ve Hüseyin için karanlığın aydınlanması. Biz Resulullah'la yatsı namazını kılıyorduk. Hazreti Peygamber secde ettiğinde Hasan'la Hüseyin peygamberin sırtına çıkıyorlardı. Hazreti Peygamber secdeden kalkınca onları yavaş bir şekilde yakalayarak sırtından indiriyordu. Hazreti Peygamber tekrar secdeye vardığında onlar tekrar sırtına çıkıyorlardı. Resulullah namazını bitirinceye kadar böyle yaptılar. Sonra Resulullah her birisini bir dizine oturttu. Ben kalktım ve "Ey Allah'ın Resulü, onları annelerine götüreyim mi?" dedim. Bu esnada bir şimşek çaktı. Hazreti Peygamber torunlarına, "Haydi, annenizin yanına gidin," dedi. Çocuklar annelerinin yanına varıncaya kadar şimşeğin aydınlığı devam etti. Sonra bir fırtına koptu ve her yer karanlığa gömüldü. Hazreti Peygamber yatsı namazına çıktığında bir şimşek çaktı. Bu esnada Katade bin Numan'ı görerek, "Ey Katade, seni böyle karanlık bir gecede yürümeye mecbur eden nedir?" diye sordu. Katade, "Ey Allah'ın Resulü, bugün namaza geleceklerin az olacağını tahmin ettiğim için geldim," dedi. Hazreti Peygamber, "Namazı kıldıktan sonra ben gelinceye kadar yerinden kıpırdama," dedi ve namazdan sonra ona bir hurma dalı verdi ve "Bunu al, bu senin 10 arşın önünü, 10 arşında arkanı aydınlatır. Eve girdikten sonra evin köşesinde bir karartı görürsen bil ki o şeytandır. Bu dalla ona vur," dedi. Bunun üzerine ben mescitten çıktım. Dal mum gibi ışık veriyor. Onun ışığında gittim. Aile efradıma baktım, hepsi uyuyordu. Köşeye baktım ki orada bir kirpi duruyor. Hurma dalıyla ona vurmaya başladım. Evden çıkıp gidinceye kadar vurmaya devam ettim. Üseyd bin Hudayr'la Abbad bin Bişr için karanlığın aydınlanması. Üseyd bin Hudayr el-Ensari ve Ensardan diğer bir kişi, peygamber katında bir ihtiyar için konuşuyorlardı. Gece ilerledikten sonra karanlıkta çıktılar. Ellerindeki bastonlar ışık vermeye başladı. Onlar da o ışıkta yürümeye başladılar. Birbirlerinden ayrılınca da her biri kendi bastonunun ışığında yürüyerek evine gitti. Hamza bin Amr el-Eslemi'nin parmaklarının ışık vermesi. Biz Resulullah'la beraberdik. Gece çok karanlık olduğundan birbirimizi kaybettik. Benim parmaklarım ışık vermeye başladı. Öyle ki arkadaşlar develerini topladılar. Eşyalarından hiçbir şeyleri kaybolmadı. Benim parmaklarım ışık verir oluyordu. Biz Tebük'te olduğumuz zaman münafıklar Resulullah'ın devesini vadide ürküttü. Devenin yükünden bir şeyler düştü. Karanlık bir geceydi. Bu sırada benim parmaklarımdan ışık çıktı ve etraf aydınlandı. Yere düşen şeyleri topladım. Ebu Abs'ın bastonunun ışık vermesi. Babam Ebu Abs, Hazreti Peygamber'le namaz kılıyor, sonra da Beni Haris mahallesine dönüyordu. Bir gece mescitten çıktığında yağmur yağıyordu ve etraf çok karanlıktı. Allah Teala babamın bastonuna ışık verdi. Babam da Beni Haris mahallesindeki evine gidinceye kadar onun ışığında yürüyordu. Tufeyl bin Amr ed-Devsi'nin çubuğunun ışık vermesi. Tufeyl bin Amr ed-Devsi, Hazreti Peygamber tarafından kavmini İslam'a davet etmek için gönderilirken, "Ey Allah'ın Resulü, bana inanmaları için bir alamet ver," demiş. Hazreti Peygamber de, "Allah'ım, ona bir alamet ver," diye dua etmiş. Bunun üzerine iki kaşının arasında kandil gibi parlayan bir ışık çıkmıştı. Medine'den kavmimi İslam'a davet etmek üzere ayrıldım. Dağ yoluna vardığımda iki kaşımın arasında kandil gibi parlayan bir ışık çıktı. "Allah'ım, bu ışığı başka bir yerime naklet. Eğer böyle kalırsa dinlerini terk ettiğim için bunu bana verilen bir ceza sanmalarından korkuyorum," dedim. Bunun üzerine ışık alnımdan ayrılarak sopamın ucuna geldi. Ben tepeden köye doğru inerken bana bakanlar sopamın ucunda kandil gibi parlayan ışığı birbirlerine gösteriyorlardı. Abbas bin Abdülmuttalip çoğu zaman, "Herhangi bir insana iyilik yapmışsam benimle onun arası ışıklanmıştır. Herhangi bir insana kötülük yapmışsam mutlaka aramızda karanlık olmuştur. O halde sen daima ihsan et, iyilik yap. Çünkü bu insanı kötülüklerden, felaketlerden korur," derdi. Bulutların ashabı gölgelendirmesi. Biz Miktat bin Esved, Amr bin Abese, Şafii bin Hubeyb el-Hezli ile beraber yolculuğa çıktık. Amr bin Abese bir gün ortadan kayboldu. Ben günün ortasında onu aramak üzere gittim, onu uyurken buldum. Üzerinde bir bulut onu gölgeliyordu. Onu uyandırınca, "Bu gördüğünü birisine söyleyecek olursan bozuşuruz," dedi. "Allah'a yemin ederim ki o ölünceye kadar gördüğümü kimseye söylemedim."
0: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
8: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Kadirsin sen. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, yaptıklarını yazmaya yetmez. Zaten ağaçlarda, denizlerde kudretinin eseri değil mi?
15: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
16: Thank you.
0: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Müzzemmil suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. ayet-i kerimedeydik. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nefisle olan mücadelede önce namazı emretmişti. Gece namazı talimatı vardı. Sonra وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا tertil üzere Kur'an-ı Kerim'i okuyacaktı. Manasına vakıf olarak, idrak ederek okuyacaktı. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Bu cümle taliliye, yani neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazları kılacak? Neden gece kalkacak? Niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tertil üzere Allah'ın ayetlerini okuyacak? İnna senulki aleyke kavlen thakila. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala ağır bir yük verdi. Ağır bir sorumluluk var. İnna senulki aleyke senunzilu aleyke. Sana indireceğiz. Peygamber aleyhissalatu vesselama kavlen thakila. Ağır bir söz. Çünkü bu kitabın içinde, Kur'an-ı Kerim'in içinde bütün insanları alakadar eden, bütün insanları ilgilendiren, onların hayatlarının çözümüne, kurtuluşuna, saadetine, selametine dair esaslar sadece bu kitapta. İnsanların içinde olmuş olduğu felaketten kurtuluş sadece bu kitabın içinde. O halde bu kitabın içindeki ayet-i kerimeler okunduğu zaman ruha bir sekinet verir, itminan hali oluşur. Ama bir sorumluluğu var bu kitabın. Eğer Müslüman olduysanız, Allah'a iman ettiyseniz, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduysanız insanların kurtuluşuna memur olduğunuzu da kabul ediyorsunuz. Böyle bir itirafınız var. Kavlen sakıyla, ağır bir söz. Nasıl taşıyacaksınız? Namazla. Nasıl? Bu Kur'an-ı Hakim'i tertil üzere okuyup manasını idrak ederseniz o zaman bu ağır yükü taşıyabilirsiniz. Azığınız Kur'an-ı Kerim, azığınız namaz olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de İslam'ı anlatıyor, tebliğ ediyor, davet ediyorlar. Peki neyle ayakta duruyorlar? Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i okumayı, namaz kılmayı emrediyor. Yani sen bu bela mahşerinde, bu en zor geçitlerde nasıl ayakta duracaksın? Sağında, solunda ordular, muhafızlar, onlarla yürüyeceksin. Onlarla ayakta kalacaksın. Onu mu söylüyor yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme azığın Kur'an-ı Kerim olsun, azığın namaz olsun. Eğer iki tane azığın olursa, bütün dünya karşında olsa, dursa, namaz sana Allah Teala'yı hatırlatacak. Kur'an-ı Kerim sana Allah Teala'yı hatırlatacak. Onun için Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak Firavun'un sarayına gitme, orada İslam'ı anlatma emrini verdiğinde اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي. Beni Firavun'un sarayında hatırlamak için namaz kıl. Eğer şimdi namaz kılarsan Allah Teala'nın huzurunda olmanın, durmanın mana ve mefhumunu idrak edersen Firavun senin önünde sıradan bir adam gibi duracak. Bu adam kim demeyeceksin. Korkmuştun, kaçmıştın. Ayrılmışsın Mısır'dan, Medyen'e gitmiştin. Ama şimdi o namazın hakkını verdiysen, karşında dünyanın en zalim adamı var. Namaz, Allahu Ekber demiştin. Dünyayı arkaya atmıştın, geride bırakmıştın. Namazın içinde bütün o ibadetlerin şekil ve suretini koyuyorsun. Hepsi var. Yemek yemiyorsun, oruçta olduğu gibi. İşte huşu var. Hepsini yapıyorsun o halde. Eğer o hakkıyla namazı kıldıysan Allah'ın inayetiyle namaz bu ümmetin azığı olacak. Namazı huşu ile kılan bir kadın başını açmaz. Zorlandığı, önünde engeller var. Aç başını diyorlar. Açarsan ancak burada olabilirsin, çalışabilirsin diyorlarsa, eğer namazı hakkıyla kıldıysa, huşusu varsa, yani Allahu Ekber dediğinde masivadan maveraya rihle yapabiliyorsa, yani özüne, esasına girebildiyse, Allah'ın inayetiyle
bu kadının başından örtüyü kimse hiçbir kanun maddesiyle alamaz kardeşim. Müslümanı da kimse eğer namazı hakkıyla kılıyorsa bir masaya oturtup imanı üzerinde onunla pazarlık yapamaz eğer namazı hakkıyla kıldıysa. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de yalnız. Bütün kapılar, bütün yollar kapalı. Müslümanlar, ümmet, davetçiler Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Mekke'nin halini yaşayanlar var. Peki nasıl ayakta duracaklar? Yani şimdi biz daralıyoruz. Peki onlar düşünüyorlardır. Bir yıl, iki yıl, on yıl, onlarca yıldır bu baskı, bu zulüm devam ediyor. Zindandalar, Mısır'da Muhammed Mürsi arkadaşları. Şu kadar zaman üzerlerinden geçti. Alakadar olan yok, sahip çıkan yok. Dünya oh oldu size, dercesine bir tavrın içerisinde. Peki onların azı ne olacak? Nasıl ayakta kalacaklar? Yani doktor mu çağıracaklar? Ya da psikolojik tedavi mi alacaklar? Psikiyatrist mi davet edecekler? Hayır. Azınız namaz, azınız Kur'an-ı Kerim olacak. Allah Teala bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruha azık olan o namazlarını kılmayı ihsan buyursun. O namazlarla bizleri şereflendirsin. İnna senulki aleyke kavlen sakila. Cümletun mesukatun li ta'lili ma sabak. Önceki o esasları, iki esası. Nedir onlar? Namaz kılmak ve tertil üzere Kur'an-ı Kerim'i okumak. İşte bu cümle öncesinin gerekçesi. Niçin namaz bu kadar sahabe kılacak, gece namazları olacak? Neden tertil üzere gece kıraat edecekler? Çünkü ağır bir yük var. Bu yükü ancak bu namazları kılanlar taşıyabilirler. Eğer bir adamın gece namazı yoksa, o adamın belalara karşı direnç gücü çok zayıftır. Hemen karşı tarafa göre pozisyon alır. Ama teheccüdü varsa, gece yataktan kalkabiliyorsa, herkes uyuyor, yalnız başına bir kenar, bir köşe. Orada secdeleri varsa, namaz varsa, Allah'ın inayetiyle hiçbir tuzak, hiçbir proje onu Allah'ın yolundan alamayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bize bunu anlatıyor kardeşim. Peki, inne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kîlâ. İnne nâşi'etel leyli, o gece ibadeti, ibadetel leyli, gece ibadeti ya da gece kalkmak, gece namaz kılan adam. Ama biz bunu ibadet olarak alalım, farklı anlamlar veriyor müfessirlerimiz. İnne nâşi'etel leyli, gece ibadeti, hiye eşeddu vat'an, kalple dilin uyumu itibariyle aralarında tam bir münasebet var. Kalple dilin uyumu için çok böyle elverişli bir ortamdır o gece ibadeti. Hiye eşeddu, yani o ibadetul leyl, gece ibadeti, eşeddu vat'an, kalp. Okuyorsunuz lisanınızla ama gece okuyorsunuz, kimseler yok. Okumak için kalktınız. Namaz için kalktınız, sarığınızı sardınız, kadınlar tesettürlerini üzerlerine aldılar. O halde seccadenin üzerindeler. Niçin oradalar? Neden kalktılar? İbadet için. Allah Teala'ya kulluk yapabilmek için. Masivadan, onların huşularına engel olan varsa bütün bunlardan kurtuldular. Bir odadalar, dünyaya kapalılar, Allah Teala'ya açıklar. Yani dil söylüyor ama kalp onunla beraber. Kalp onları tasdik ediyor. Kalp onları bütün varlığıyla kabul ediyor. Ve akvamu kıyla. Yani o sözde tam bir uyum var. Eğer gece Kur'an-ı Kerim okursak ya da söz itibariyle daha açık olur, daha anlaşılır olur, daha güçlü olur. Yani nerede güçlü olur? Bize tesiri daha güçlü olur. Ve akvamu kıyla. Ayetleri okuyoruz. Gece kalkıp okuduysak o zaman bizim dünyamızda tesiri daha fazla olacaktır. İnne leke fin nehari sebhan tavila. Peki neden gece namaza teşvik ediyor? Bir,
daha dayanıklı bizi kılacaktı. O yükü o şekilde alacaktık. Bir de başka bir yönü var. Dünyaya dair sorumluluklarımız var. Allah Teala bize dünyadan çekilin diye bir emir vermedi. Bütün Müslümanlar çocuklarının, ailelerinin nafakalarını temin edecekler. İnne leke, senin için finnehari, gündüzde sebhan tavila, uzun meşguliyetler var, tasarruflar var. Çalışacaksın evde, çocukların rızkını temin edeceksin. Onun için gece gündüz çalıştın, eve geldin. Evet, yorgunluk var, meşakkat var, bedeninde ağrılar var. Ama bütün bunları bir tarafa bırakarak ben geldim ya Rabbi diyorsun. Huzurundayım. Sadece senin rızanı kazanmak için namaz kılıyorum. İşte ne gören? Oğlum var, evladım var, eşim var. Hepsi yataklarında. Ben ayaktayım. Huzurundayım ya Rabbi. İnne leke finnehâri sebh.

Vezkur Rabbek, Rabbini zikret. Öyle demedi de isme Rabbik, Rabbinin adını. Yani kalk, tesbihini al, namazdan sonra seccadenin üzerinde seher vaktinde. O insanların, salih kulların istiğfar anında Allah de, Allah de, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Neler varsa evradında, meşayih-i kiram sana ne verdiyse onları söyle. Keşkülde neler varsa onlarla Allah Teala'ya iltica et. İsme Rabbik. Yani tesbih olur, tekbir olur, tehlil olur, bütün bunlar olur. Ama bütün bu olurlar içerisinde müminler, Müslümanlar neye riayet edecekler? Dil söylerken yürekleri gafil olmayacak. Dilimiz Allah derken kalbimiz ona eşlik edecek. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. İşte bunu yapabilmek için de hayattan bütün varlığınla kop. Yani şunu söylemiyor: وَرَحْبَانِيَّتَنْ اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Rahbani bir hayatın olmayacak. Rabbani olacaksın. La rahbaniyyete. Rabbaniyye, la rahbaniyye. İslam'da rahbani bir hayat yok. Dağa kaçmak, dağa çekilmek yok. Nelik var? Rabbanilik var. Şehrin içinde olacaksın. Yani çocukların nafakasını kazanacaksın. Dükkanın olacak, ya memur olacaksın veya işçi olacaksın. Neredeyse, nerede kazanman gerekiyorsa orada kazanacaksın. Fakat gece ise namaz kılacaksan ve tebettel ileyhi tebtila. Bütünüyle hayattan kop, işten kop, aştan kop, eşten kop, kopup da gel. Namaz öyle değil mi? Allahu Ekber diyoruz. Eşiyle bir adamın konuşması helal, yemek yemesi helal. Ama normalde helal olan her şeyi haram yapıyoruz kendimize. Neden? Kop da gel diyor Allah Teala. Ve tebettel ileyhi tebtila. O halde her camiye girişimiz hayattan bir an kopuş demektir. Kopup da geldik ya Rabbi demektir. Gece o hali en yalın haliyle, en halis şekliyle yaşayabilirsiniz. Ve tebettel ileyhi tebtila. Dünyaya dair ne kadar rabıtalar, bağlantılar, şekiller, suretler varsa orada bıraktım ya Rabbi. Senin huzurunda bunları düşünmek ağrıdır Allah'ım. Madem hayrur razikin sensin, o halde yarın çocukların nafakasını nasıl kazanırım diye hayrur razikinin huzuruna çıktığım bir anda namazda bunu düşünmek sana tevekkül problemi yaşamak demektir ya Rabbi. Ve tebettel ileyhi tebtila. Peki şimdi neden namaz kılarken, ibadet ederken, Allah derken dilimiz söylüyor ama kalp gafil olmayacak? Neden böyle kopup da Allah Teala'ya gidiyoruz? Yani başka bir yerde bir rabıta bırakma, bağlantı bırakma. Yani hocam vardı, amir vardı, memur vardı, devlet başkanı vardı. Onların gücü kuvveti, sakın ha bunlarla huzuruma gelme. Çünkü Rabbul Meşriki vel Mağrib, o senin kopup da huzuruna yöneldiğin Allah. Doğunun da Allah'ı, batının da Allah'ı, kuzeyin de Allah'ı, güneyin de Allah'ı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Yani bunu düşün. Mazuf bir mübtedanın haberi. Yani huve rabbul meşriki vel mağrib. Doğunun, batının Rabbi ise o halde bu anlayış, bu ikrar, bu teslimiyetle namaza başla. La ilahe illahu. Sonra ondan başka hiçbir ilah, söz, tasarruf, yetkiye sahip hiçbir varlık yok. Fettehizhu vekila. Fa fahi fasiha. Madem böyle, bunu anladınız, o halde ne yapmanız gerekiyor? Doğunun Rabbi Allah, batının Rabbi Allah, kuzeyin, güneyin sahibi o, Kürdün, Arabın, Türkün Allah'ı, Rabbi, mürebbisi o ise, o halde fettehizhu vekila. Onu kendine vekil yap. Bütün meseleleri ona havale et. Ona tevdi et. Yani kimseye dayanma. Başka kimselerden yardım, nusret bekleme. Ona dayan. İşte neye dayanıyorlardı? Eşkıya'ya, dinsizlere dayanmışlardı. Ne oldu dayananlar? Belleri kırılacak. Ebu Cehil'e dayanan

Herkesin beli kırılacak Allah'ın inayetiyle. Şimdi bugün yine bombalar patlattılar. Bunlar olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücadele hayatına baktığınızda işte surenin başında onu konuşmuştuk. Sürekli bir muharebe var. Ama savaşan Allah Resulü değil. Onlar Efendimiz'i bırakmıyorlar. Mekke'de farklı bir savaş var. Medine'ye gidince savaşın şekli sureti değişiyor. Münafıklar savaşıyor. Kafirler düzenli ordularla geliyor. Allah Resulü aleyhisselamdan sonra Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle radıyallahu anhum sahabeyle yine farklı şekil ve surette savaşlarına devam ediyorlar. Eğer bu millet Allah'a dönerse, yarım değil, çeyrek değil, light bir İslam'la değil, şunların bunların İslam'ıyla değil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam'ına dönersek, Rabbim önümüzdeki engelleri kaldıracak. Fakat bu engeller kalkarken bedel ödenecek. Biz bu dünyaya Allah'a kul olmaya, kul olurken önümüze çıkan engeller varsa onları aşmaya, aşarken bedel ödemeye geldik. Allah'ın rızasına talibiz. Cennetine, cemalullah'a talibiz. Yani bu yolda ağlama, sızlama yok. İşte ya eyyuhel müzzemmil, en zor anında yataktan kalkan peygamberi imam olarak Allah Azze ve Celle önümüze koydu. Allah Teala belaları aşacak iradeyi, imanı bu ümmeti İslam'a ihsan buyursun. Fettehidhu vekila, tevekkül Allah Teala'ya, doğunun batının Rabbine. Vasbir ala ma yekulune. Peki bütün bunlar olacak ama bir hayattan bahsediyor bize Kur'an-ı Kerim. Bakıyorsun o hayatta sövüyorlar, hakaret ediyorlar, yolları kapatıyorlar ve durmayan bir peygamber var. Her önüne çıkan engeli aşan bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona Allah Azze ve Celle vasbir ala ma yekulun. Bana dair söyledikleri var, sana dair söyledikleri var, eşine dair söyledikleri var, kızına dair yaptıkları var. Vasbir ala ma yekulun. Dediklerine karşı sabredeceksin. Savaşta sabredeceksin. Cihatta sabredeceksin. Namazda kılarken ayakların kanrevan içinde kalacak, sabredeceksin. Günaha girmeme noktasında sabredeceksin. Vasbir ala ma yekulun. Dediklerine karşı sabret. Vahcuruhum hecran cemila. Onları güzel bir şekilde terk et. Bırak onları. Onlar oyunlarında, oynaşlarında kalsınlar. Sen fetih hazırlıklarına giriş, çelebiler çekilsin, haremlerde kışlasın diyor ya Arif Nihat Asya. Yani onlar oyunlarında olsunlar ama sen evvela çelebi olacaksın. Sonra o dağlardan o gemiler nasıl yürüyecek? Eğer iman varsa olacak Allah'ın inayetiyle. Onun stratejisiyle meşgul olacaksın. Vehcurhum hecran cemila demek. Onlara İslam'ı bir defa anlattınız. İki defa, üç defa, on defa. Kabul etmediler. Bir daha onların meclislerine gitme. Kaplarını çalma, öyle değil. Kalbinde onlarla bir alaka kalmasın. Ama madde planda onların yanına gideceksin. On defa söyledin. Onlarca defa daha söyleyeceksin. İslam'ı onlara anlatacak. Onların meclisine İslam'ı taşıyacaksın. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَل۪يلًا. Yani beni diyor Allah Teala bırak. وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ, o nimet sahibi olan yalancılarla. Daha çok Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kimler vardı? Ammar, Yasir, Bilal, Süheyb, ezilenler vardı. Habbab bin Eret, onlar vardı. Aristokrasi, Mekke'nin gelir düzeyi yüksek olanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında duruyorlardı. Mütref tabaka, mele dediğimiz böyle protokolde önde oturanlar, onlar en son gelirler. En son gelince Kur'an-ı Kerim de onları en arkada bıraktı. Ne dedi? La yestevi minkum men enfaka min kablil fethi ve qatel. O mütref tabaka, yani Ebu Sufyanlar en sonra geldiler. Fakat İslam onları en geride bıraktı. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
radıyallahu anhum ve radıvan. Yani o önde gelenlere verilen makam. Allah Teala onlardan, onlar da Allah Teala'dan razı oldular. Önde gelen çoban olsa bile önde duracak. Hazreti Ömer radıyallahu anh devletten, ganimetten pay verirken önce kimler geldiyse onlara veriyor. Süheyb geliyor, Bilal geliyor, yanına alıyor. Kim geliyor? Ebu Sufyan geliyor. O da Müslüman. Bekliyor kapıda. Bilal Habeşi içeriye giriyor. Süheyb Rumi içeriye giriyor. Onları Mekke döneminde yanlarına, meclislerine kabul etmiyorlardı. Böyle bir gün hayatımda görmedim diyor. Yani ben bekliyorum, bunları içeriye alıyor. İslam sistemi değiştiriyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah yüreğe bakıyor. Makama, soya, mevkiye, rütbeye, babanın kim olduğuna bakmıyor İslam. Burada da o nimet verilenlerle beni baş başa bırak buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve zerni vel mukezzibine ulin nameti. Bu dava benim. Sen bana tevekkül et. Bana havale et. O kafirler, onlara gücün yetmiyor. Onları ortadan kaldırmak ya da eğer hidayet mukadderse hidayetlerine vesile olmak, o benim vazifem buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani sen, şunlar güçlü, bunların iktidarı var, bunlarla baş edemeyiz diye ucuz hesapların içine düşme, savrulma, vazifeni yap. İslam'ın önündeki engelleri Allah Teala kaldıracak. Fetih ondan gelecek, zafer onun olacak. وَمَهِلْهُمْ قَل۪يلًا. Yani onlara belli bir zamana kadar mühlet ver, bekle onları. Ya Bedir'de yok olacaklar, helak olacaklar veya Mekke'nin fethiyle artık kılıçla İslam'ın önünde duramayacaklar, anlayacaklar, önemli bir bölümü iman edecek, teslim olacak. Peki bu kafirler Hazreti Hamza'ya yapanlar yapmışlardı yaptıklarını. Bir kısmı Müslüman oldu, bir kısmı olmadı. Olmayanlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, küfürle dünyadan ayrılan adamlar. Bunlar dünyada yaptıklarının cezalarını görmedilerse, peki ahirette, tabi ölüp gittiler, ölümleri de onların bir cezaydı. Ahirette bunların halleri ne olacak? Yani sürekli farklı şekil ve suretlerle İslam'la savaşanların akıbetleri nasıl olacak? İnne ledeyna enkâlev ve cehîmâ. İnne ledeyna. Yani bizim katımızda var. İnne ledeyna. Kim için var? Lil kafirin. Kafirler için var. İnne ledeyna enkâlev ve cehîmâ. Bukalar var. Ağır böyle demirden bukalar onların ayaklarına vurulacak, ellerine vurulacak. Kalkamayacaklar. Ateş onlara vurunca kalkıp kaçmak isteyecekler. Fakat cehennem böyle bir hali olacak. Kalkamayacaklar. Ve cehîmâ. Ennârel muhrika. Yakıp bitiren ateş olacak. Onun içinde kavrulacaklar. Yanıp yanıp eriyecekler. Ve ta'âmen zâ gussetin ve azâben elîmâ. Bir de boğazlarına takılan o zakkum olacak. Cehennem yiyeceği olacak. Bir de elim bir azabı olacak onların. Yani cehennemde bu kafirler bukağlara vurulacaklar. Yiyeceklerini ağızlarına alacaklar zakkumu. O boğazlarından aşağıya geçmeyecek, orada takılacak. Ve azabın elima, elim bir azap olacak. Onları bu hal bekliyor. Hasan Basri ile alakalı rivayet ediyorlar. Oruçlu, iftarda sofrayı önüne koyuyorlar. Bu ayet-i kerime hatırına geliyor. Bir lokma ağzına koyamıyor. Ertesi akşam oluyor, yine sofraya getiriyorlar. Yine bu ayet aklına geliyor. İnne ledeyna enkâle ve cehîmâ ve ta'âmen zâ gussetin ve azâben elîmâ. Yine kaldırın diyor. Üçüncü akşam zor ikna ediyorlar. Tabi bu ayet-i kerime meşayihten, ulemadan, evliyadan çokları mihrapta okurken bu ayeti düşüp bayılmışlar. Cehennem böyle bir hal. Eğer gece namazları yoksa, direnme yoksa, dayanma yoksa, mücadele yoksa, ahirette böyle bir fotoğraf var. İnne ledeyna enkâle ve cehîmâ ve ta'âmen zâ gussetin ve azâben elîmâ. Allah Teala bizi muhafaza buyursun.
akıbetin böyle olmaması için Cenab-ı Hak burada bize, Müslümanlara, bütün davetçilere

belli esasları tayin etti. Bunları yapın buyurdu. Bunlarla ayakta durun. Peki madde madde onları sayarsak neydi onlar? Birincisi gece namazı. Kumil leyle illa kalila. İkincisi varattilil Kur'ane tertila. Tertil üzere Kur'an-ı Kerim'i gece kalkıyorsunuz. Ben geldim ya Rabbi diyerek okuyorsunuz. Sonra üçüncüsü ve zükür isme rabbike. Rabbini zikrediyorsun. Yani evradın olacak, ezkarın olacak, tesbihin olacak. Alacaksın, Allah Teala'yı zikredeceksin. Dördüncüsü ve tebettel ileyhi tebtila. O tesbihatında, evradında, ezkarında dünyadan bütünüyle kopacaksın. O tebettül haliyle Allah Teala'ya gideceksin. Beşincisi vasbir ala ma yekulune. O kafirlerin sana dair söylediklerine ya da gafillerin söylediklerine, çevreden seni anlayamayanların söylediklerine, bir İslam kızı, annesi, en yakınları tesettürünü anlayamıyorlar. Onun tesettürüne dair söylediklerine, bütün bunlara sabredecek. Yani teslim olmayacak. Altıncısı vehcuruhum hecran cemila. Fikren onlardan ayrılacak. Akidede ayrılacak. İmanda ayrılacak, yaşayışta ayrılacak. Vehcuruhum hecran cemila. Belki aynı evde yaşayacaklar ama ayrı dünyaların insanları olacaklar. Peki altıncısı bu idi. Yedincisi ise o ne olacak? Onu geçtik bir önceki 9. ayet-i kerimede. Fettehizhu vekila. Allah Teala'yı her meselede vekil tayin edecek. Yani yardım ondan, zafer ondan gelecek. Tam bir tevekkül haliyle Allah Azze ve Celle'yi iltica ederse Rabbim onu, doğunun ve batının sahibi onu koruyacaktır. Ahirette de böyle bir fotoğrafı görmeyecektir. Cehennemi görmeyecektir inşallah. Şimdi buradan ahirete gidiyoruz. Peki ahirete giderken dünyada neler olacak? Kıyamet, kıyametin o sahnesini getiriyor ki kafirleri uyanmaya, agah olmaya çağırıyor. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَه۪يلًا. Yani o mutallakı önceki ayetin اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا. Onun manası yani اِسْتَقَرَّ يَوْمَ. O gün, kıyamet gününde تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ. Yer ve dağlar hareket eder, titrer, birbirine girerler. Tercuful ardu vel cibalu ve kanetil cibalu. Dağlar da kesiben böyle kum dağı haline gelirler. Kum yığını haline gelirler. Kesiben mehila, sonra toz haline dönecek dağlar birbirine vurduğundan dolayı mehila, ondan sonra akacaklar. Toz haline, kumdan yığınlar haline gelince akacaklar ve yeryüzü dümdüz olacak kıyametin anında, kıyamet esnasında. 11. ayet-i kerimede وَذَرِن۪ي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَل۪يلًا. Orada bu kafirleri bana bırak. Siz vazifenizi yapın. Evradınız olsun, ezkarınız olsun, tevekkülünüz olsun, gece namazınız olsun, Kur'an-ı Kerim tilavetiniz olsun. Bütün bunları yapın. Kafirleri bana bırakın buyurmuştu Allah Azze ve Celle. Nimet sahibi olup da inkar edenleri bana bırakın. Bu ayet-i kerime, 15. ayet-i kerime onlara hitap ediyor. İnna ersennâ ileykum rasûlen şâhiden aleykum kemâ ersennâ ilâ firavuna rasûlâ. Muhakkak ki biz ersennâ ileykum rasûlen, size bir peygamber gönderdik. Şahiden aleyküm, size şahit, günahlarınıza şahit, dünyada, ahirette de bu yaptıklarınızı orada anlatacak, orada da şahit olacak peygamberi gönderdik. Kime? O nimet sahibi olup da Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara. Kema ersennâ ilâ firavuna rasûlâ. Firavuna da Musa aleyhisselamı gönderdiği gibi. Fe'asâ firavunur rasûle. Peki firavun ne yaptı? Musa aleyhisselama isyan etti. Ahirin oldu. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَوْ وَب۪يلًا. Şiddetli bir şekilde onu derdest ettik. أَخَذْنَا derdest ettik, yakaladık. وَب۪يلًا şiddetli bir şekilde.
Firavun sizden daha güçlüydü. Ama sonunda

kaybetti. Ey Mekke'nin kafirleri, siz de kaybedeceksiniz. Hayal geliyor size, bu Bilaller mi, Ammarlar, Yasirler, Habbab bin Eretler mi bize galip olacak diyeceksiniz. Diyorsunuz ama dünyayı gezin dolaşın, Firavun'un kalıntılarını görürseniz, Musa Aleyhisselam'ın karşısında o nasıl yenildiyse, mağlup olduysa, siz de mağlup olacaksınız. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Nasıl oluyor da فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا, korunacaksınız. Nasıl olur da يَوْمًا, aslında عَذَابَ الْيَوْمِ demek. Yani o günün azabından nasıl korunacaksınız? Muzafı hasfediliyor. Muzaf ile muzafın irabını alıyor. يَوْمًا yani عَذَابَ يَوْمٍ, o günün azabından nasıl korunacaksınız? Tettakune in kefertum cümleyi itiraziye. Eğer küfürde ısrar ederseniz, kıyametin azabından nasıl korunacaksınız? Neye güveniyorsunuz? Öyle bir gün ki yec'alul vildane şiba, çocukları ihtiyarlatıyor. Çocukların saçlarını dehşetli korkusundan şiba bir anda beyazlatıyor. Öyle bir günden, kıyametin dehşetinden nasıl korunacaksınız? Neye itimat ediyorsunuz? Sonra en muhkem olan varlık sema bile duramayacak. Es-sema'u munfatirun bi. Sema parçalanacak. Bihi yani o kıyamet, bugünün dehşetiyle, bidâlike liyum, bugünün dehşetiyle sema, en güçlü varlık o bile parçalanacak. Aslında sema müennes bir kelimedir. Fakat haberi müzekker geliyor. Neden? Ya burada farklı takdirlerde bulunuruz. Sema es-sakfu anlamındadır. Tavan anlamındadır. Yani dünyanın o tavanı, görmüş olduğunuz o muhkem sema, o bile paramparça olacak. O anlamda aldığında haberi de müzekker getirdi. Kâne va'duhu mefûlâ. Niye söylüyoruz bunu? Neden? Çünkü bu adamlar, adam tefsirde işte falan ilahiyatta hoca oldu, bu ayetlere bakıp Kur'an'da haşa yanlış var diyorlar, değil mi? Haşa. Okudunuz. Adam kitabında söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Hata vardır. Yani müennes isim yerinde müzekker gelmiştir. Müzekker yerinde müennes gelmiştir. Cemi yerinde müfret gelmiştir. Bunu söylüyorlar. Bunların her birinin bir hikmeti vardır. Yani insana diyor ki, kendi evinin tavanı başına düşüyor, o düşme anında nasıl bir korku yaşıyorsun? Deprem oldu, burada duruyorsunuz, Allah muhafaza. Bu gök kubbe değil de tavan üzerimize geliyor. Nasıl bir dehşeti yaşarsa insanlar, dünyanın tavanı da o sema, insanların üzerine gelecek. Onun için sema diyor, sakfı anlamını alıyor. Yani evin içerisinde bir deprem anındaki o anı, o manzarayı sana yaşatabilmek için oraya dikkat çekiyor. Ama anlamayan tabii, haşa, Kur'an-ı Kerim'de hata var, yanlış var diyor. İşte bir adama belagat okutmadan tefsirde profesör yaparsan oryantalistlere mahkum olur. Onlar gibi, zındıklar gibi kalkar der ki, haşa, Kur'an-ı Kerim'de hata var. Elhamdülillah. Bunun bir icazı, bir icazı var. Her kelimesini bu zındıkların tamam bir yerde olsalar muhafazaya, müdafaa etmeye varız elhamdülillah. Hepsi hikayedir bunların. Toplasalar, üst üste koysalar tamamı bir adam etmez Allah'ın inayetiyle. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Yani şimdi Müslüman efendim, bu İzmin Abdüselam diyor ki, gurur kibir değildir. Eğer bir yerde imana, İslam'a hakaret varsa, sizin orada kalkıp hakkı, hakikati müdafaa etme mecburiyetiniz var. Ne olduğunuzu, neye sahip olduğunu söyleyeceksiniz. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. İlim Allah Teala'nın bir nimetidir. Ne kadar verdiyse söyle onu orada. Ama onun dışında hakikatte kendini bir aynanın karşısına al. Orada bak kendine. Kavaidül Ahkam'da söylüyor bunu İzmin Abdüselam. Efendim bir İmam Serasi'ye göre, efendim bu Nesefilere göre, bunlara göre kendimizi değerlendireceksek bunlara zor talebe oluruz. Elhamdülillah. Şura
bu alimler, ulemamız, meşayih-i kiram, bunlara ancak talebe olabiliriz, o kadar. Ötesinde onların yanında bir kıymetimiz asla olmaz. Bunu tevazu babında da söylemiyoruz, hakikat olarak söylüyoruz. Bizden daha büyükleri, çok daha büyükleri öyle dediler. Ne dedi Mustafa Sabri Efendi? Eğer İmam Serhasi alimse bana alim demeyin dedi. Onun yanında benim gibi bir adama alim demek büyük bir hatadır, büyük bir kusurdur dedi. Sabri Efendi gibi biri rahmetullahi aleyh bunu söylüyorsa elbette haddimizi biliriz ulemaya karşı. Haddimizi biliriz ama haddini bilmeyenlere de haddini bildirmek, Allah'ın kitabını, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini korumak, o da had bilmektir, o da vazifedir. Peki, kâne va'duhu mef'ûlâ. Allah Teala'nın vaadi mutlaka mef'ûlen, kâinen olacaktır, tahakkuk edecektir. En güçlü gördüğünüz o varlıklar semada yere gelecektir. İnne hâzihi tezkira. Yukarıdan aşağıya anlatılan bütün bu ayetleri öğüt, öğüt al. Yani Kur'an-ı Kerim bir öğüt kitabıdır aynı zamanda. Bir hukuk kitabıdır. Yeryüzünü idare etmeye taliptir. İdare etmiştir. Yine edecektir. Allah Teala'nın nizamıdır. Aynı zamanda öğüt kitabıdır. Farklı özellikleri vardır. Femen şa'ettekede ila rabbihi sebila. Yani kim dilerse Rabbine doğru imanla, itaatle bir yol tutar. O yoldan imanla, itaatle, kullukla, teslimiyetle vuruha vur bütün mesafeleri aşarak Allah Teala'ya gider. Efendim surenin birinci bölümünde Allah Azze ve Celle İslam davetçilerine, müminlere, erkeklere, kadınlara nasıl ayakta kalacaklar? Ayakta kalmanın özelliği nedir? Onları anlatmıştı. Neleri olacaktı? Gece namazları olacaktı. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okuyacaklardı. Allah Teala'yı zikredeceklerdi. Bu zikirde kalp dilden gafil olmayacaktı. Tam bir tevekkül halleri olacaktı. Sabredeceklerdi. Bütün bela musibetlere sabredeceklerdi. Kafirlere teslim olmayacaklardı. Zihnen fikren onlardan ayrılacaklardı. Bütün bunları yapacaklar. Gerisini Allah Teala'ya havale edecekler. Peki onu yaptılar. Sabikun, evvelun. Onlar böyleydiler. Mekke'de o namazları, evradı, ezkarı en halis ibadet olarak eda edip Allah Teala'ya arz ettiler. Peki ikinci fasıl. İslam'ın temel kadrosu oluşturuldu. Has kadro, çekirdek kadro oluşturuldu. Şimdi hafifletme var, merhamet var. Yani onları Allah Teala Mekke'den seçip aldı. Onlar imanları çok muhkem olduğundan buna tahammül edebildiler, dayanabildiler. Ama bizim gibi insanlar dayanamaz. Şimdi bütün insanlara yönelik hüküm geliyor. Belki 8, belki 12 ay sonra ya da başka bir rivayete göre 10 yıl sonra bu ayet, yani Müzzemmil suresinin 20. ayeti nazil oluyor. Bütün ümmete şamil. Bu kadarını yaparsanız size yeter. Bu kadarla ayakta kalın. Yani bu kadar derken sadece namaz faslında. Onun dışındaki o davetçinin surede anlatılan bütün özellikleri bizim kafa kağıdımızın temel unsurları olacak. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min sulusi'l leyli ve nisfuhu ve sulusuhu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Muhakkak ki Rabbin, mürebbi olan Allah, ya'lemu biliyor. Enneke mutlaka sen tekumu ayaktasın. Namaz kılıyorsun. Edna min sulusi'l leyli. Gecenin üçte ikisinden azında, ve nisfahu yarısında, ve sulusuhu üçte birinde, yani ya işte üçte ikinden azında, yarısında veya üçte birinde ayakta olduğunu Rabbin görüyor. Kimseler görmüyor belki ama Rabbin buna şahit. Bir de ve taifetun minellezine ma'ak, seninle birlikte bir cemaat, bir topluluk, onlar da gece kalkıyorlar. Onlar da gecenin üçte ikisinden azında, yarısında onlar da namaz kılıyorlar. Senin gibi onların da ayakları çatlıyor. Buradaki taife kelimesi tekumudaki o zamire atıftır. Fasla olduğundan dolayı atfedilebiliyor. Ama eğer
fasıla olmasaydı

O zaman ne olacaktı? Bir zamir olacaktı. Uskun ente ve zevcuke de olduğu gibi. Eğer o zamiri atfediyorsak, yani takumu ente, zamirun müstetirun fihi vücuben takdiruhu ente diyoruz, değil mi? Evet, Allah Resulü kılıyorlar, sahabe kılıyorlar ama mazeretleri yok. Allah Teala ümmete merhamet ediyor. Bunlar dayandı, bundan sonrakiler buna tahammül edemezler. Şimdi hafifletilecek. Vallahu yukaddiru leyle ve nehar. Allah Teala geceyi gündüzü takdir eder. Ölçüleri o belirler. Alime ellen tuhsuhu fetâve aleyküm. Sizin bunu hesap edemeyeceğinizi bildi. Takat getiremeyeceğinizi bildi. Fetâbe aleyküm, yani fehaffefe demek. Yani Allah Teala sizden bunu hafifletti. Kaldırdı, ağır yükü kaldırdı. Sonrakiler bunu yapamazlardı. Hesaplayamayacağınızı, mutlaka bunu hesaplayamayacaksınız. Bunu Allah Teala bildi demek şu. Alime ellen tuhsu, önceden de biliyordu. Ama ilmi zuhur oldu bu. Yani sahabe-i kiram radıyallahu anhum namaz kılıyorlardı ama acaba üçte ikisinde kılabildik mi diye tereddüt ediyorlar, sabaha kadar kılıyorlardı. Hiç yatmıyorlardı, istirahat etmiyorlardı. Siz bu halinizle bu hesabı yapamazsınız. Fetâbe aleyküm fehaffefe aleyküm. Allah Teala hafifletti. Peki o hafiflemeden sonra ne yapacaklar? Yani namaz noktasında evvela sabikun, onlara ait bir durum vardı. Şimdi genel bir durum var. O genel durumda ümmetin namazla münasebeti nasıl olacak? Fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den size kolay geleni okuyun. Ma teyessere aleyküm, size kolay gelen. Ya da kolay, ne kadar kolayınıza geliyorsa teheccüd o kadar kılın. Üçte birle, üçte ikiyle sınırlandırmayın. O şekilde de anlayabiliriz. Yani fakra'u, namaz kılın anlamı da verebiliriz. Ya da namazda kıraat ne kadar kolay geliyorsa o kadar okuyun. Bunu namazla ilgili Ebu Hanife Hazretleri alıyorlar. Ne diyorlar? Namazda kıraat farzdır. Değil mi? Kıraat farzdır. Ama Fatiha ya da Zamm-ı Sure okumak ya da o kadar ayetleri okumak, onlar vaciptir. Yani Fatiha okumak vaciptir, Zamm-ı Sure okumak veya o nisbette ayet okumak vaciptir. Ama kıraat mutlak olarak nedir? Farzdır. Nereden çıkıyor? Buradan. Namazla alakalı olduğundan dolayı namazda kıraat farzdır diyor. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Buradan sonrasında ise Allah Teala neden hafifletti, onun gerekçesini veriyor. Yani önceden gecenin üçte ikisinde, yarısında kılıyordunuz da teheccüd önceden size farzdı. Şimdi neden nafile oldu? Alime en seyekûnu minkum marda. Allah Teala içinizde hastalar olacak. Onu biliyor, marda. Hastanın cemisi. Bunlar gece namaz kılamazlar. Gece boyu ayakta duramazlar. Ve aharuna yadribuna fil ardı yebtaguna min fadlillah. Başka bir grup, onlar da yadribuna yusafiruna, yeryüzünde seyahat yapacaklar. Yebtaguna haldir yadribunen failinden, yani Allah'ın fazlından rızıklarını arıyor oldukları halde sefer yapacaklar. Bir şehirden kalkacaklar, başka bir şehre gidecekler. İthalat yapacaklar, ihracat yapacaklar. Sürekli ümmet daha refah içinde yaşasın ya da çocuklar nafakalarını temin edebilmek için bu ticari seyahat yapan insanlar gece namazına tahammül edemezler. Yani üçte ikisinde ayakta duramaz bunlar. İkinci olarak Allah Teala bundan dolayı hafifletmiş oldu. Birincisi hastalardan dolayı farz nafileye döndü. İkincisi bu ithalat, ihracat, ticari seferlerden dolayı. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Diğerleri ise, onlar da Allah yolunda cihad edecekler. Mücahidler. Gündüz cihad edecekler. Eğer gece sabaha kadar namaz kılarlarsa onlar bedenlerini muhafaza edemezler. Dengeyi koruyamazlar. Gündüz cihad edemezler. O halde üç husus zikretti. Dahası vardır. Ama bunlardan dolayı Allah Teala bu ümmete merhamet etti. Yani teheccüd namazı farziyetten
nafileye dönüştü.

0: Ve burada diğer önemli bir husus, Allah Teala ticareti, ticari seferleri cihatla birlikte zikrediyor. Yani helalinden kazanmak İslam'da cihada, cihadın sevabına müsavi hale getiriliyor. Kim tesviye ediyor? Allah Teala. Yani ticari seferler yapıyor bunlar. Ümmet daha fazla kazansın, Yahudinin iktisadi anlamda boyunduruğunda olmasın diye helalinden çocuğunun nafakasını kazanmak için ya da seyahat yapıyorsa bunlar aynı zamanda cihaz sevabı alırlar. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ Yine Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza olanı okuyun. Yukarıdaki namaz anlamında alırsak burayı kıraat olarak alırız, kıraata hasrederiz. Ne kadar kolaysa o kadar okuyun. مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكُمْ yani. Peki şimdi teheccüd namazı farzdı, nafile oldu. Diğer namazlar, onlar ne olacaklar? Onlara olduğu haliyle devam edeceksiniz. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاءَ Farz namazları aynısıyla kılacaksınız. İkame edeceksiniz. Zekat vereceksiniz. وَاَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Allah'a güzel borç vereceksiniz. Karz aslında kat'a demek, kesmek. Yani birisine burada bir ekmek var, veriyorsunuz, kesip de veriyorsunuz ama birine veriyorsunuz. Karz kesmek demek. Burada da Allah Teala akridu emir fiilini getiriyor. Yani Allah Teala'ya güzel bir borç verin, kesin bunu, malınızdan ayırın, zekatın dışında vermiş olduğunuz sadaka. Zekat mecbur verecekler. Bir de bunun dışında sadaka var. Karz yapıyorsunuz, birisi var borcumu ödeyemiyor, ona veriyorsunuz. Ama bunu kesin, malınızdan ayırın, bir daha geri istemeyin eğer imkanınız varsa. Kestiğiniz bir şey bir daha o kestiğiniz mala yapıştıramazsınız. Ayırdınız onu, ayırın bunu. وَاَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Ama birine vermiyorsunuz. Ekmeği birine vermiştiniz. Bunu kime veriyorsunuz? Allah'a veriyorsunuz. Birine veriyorsun da Allah'a verilmez mi? وَاَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْضَمَ اَجْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ Kendiniz için neyi verdiyseniz, yani dünyadan ahirete gönderdiyseniz, dünya tarla, burada ektiniz, ahirette biçeceksiniz. وَمَا تُقَدِّمُوا مَا شَرْتِيَ Her neyi, ama kendiniz için. Neden kendiniz için diyor? Verirken fakirin başına kalkma. Evine geldi, iş yerine geldi, istiyor bir şey, veriyorsun ama konuşuyorsun. Hayır. Ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. O fukaranın, isteyenlerin ya da istemekten sıkılanların, zenginlerin mallarında hakları var. Adam hakkını almaya geldi. Verirsin, vermezsin ama başına kalkma. Sen onun başına kalkma. Neden? Kendin için veriyorsun. Kendin için yaptığından dolayı başkasının başına kalkılır mı? Yani burada li enfusukum ifadesiyle, yani biri birinin başına kalkacaksa kim olmalı o? Fakir olmalı. Çünkü sen adama veriyorsun, mülkün sahibi Allah Teala, ona değil de sana verdi. Sen veren adam oldun. O halde hem veren adam oldun, Allah Teala'nın nimetine nail oldun, verdiğini de ahirette bulacaksın. Kendin için veriyorsan o halde birinin başına kalkma. Yani her kelimenin bir yeri var. Peki meal tercüme ettiniz. Bu anlamları insanlara meal üzerinde aktarabilir misiniz? Neden? Kur'an-ı Kerim meali tersine çevrilmiş bir halı gibidir. Halıyı tersine çevirdiğiniz zaman o motifler, şekiller, suretler, heyecan veren o durum onda olur mu? O algıyı alabilir misiniz? Hayır. O halde Allah Teala'nın kelamını olduğu haliyle okuyacağız. Nazım ve mana itibariyle kelamullah'tır. Hem nazma Allah'a hem manası ona aittir. Peki anlamak için tefsir yapacağız. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ Hayır mal anlamında kullanılıyor. Burada da o anlamda alırsak hayır cinsinden kendiniz için neyi verdiyseniz o şartın cevabı, cevabı teciduhu indallah Allah katında onu bulacaksınız. Huwa hayran Yani geride bıraktıklarınızdan daha hayırlı olacak. Ve adama ecra, ecir cihetiyle daha büyük olacak. Yani burada bırakıp vermedikleriniz var. Ahirete gidince göreceksiniz ki Suriye'deki yetimlere, dullara, zavallılara verdiklerinizin orada bulacaksınız. O halde verdiğiniz daha hayırlı vermediğinizden. Estağfirullah. İstiğfar edin. Peki neden istiğfar edin? Namaz kılarken hatalarınız olabilir. Sadaka verirken hatanız olur. Karz-ı hasen yaparken hatanız olur. İbadette hatalar olur. Estağfirullah. Her namazdan sonra istiğfar edin. Namazdan sonra estağfirullah diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediliyor. Yani bu ibadetin içinde hatalarım, eksiklerim var. Kusurlarıyla kabul eyle ya Rabbi. Sadaka verdin. Ben büyük adamım, böyle deme. Verirken hatalar, eksikler var. Eksikleriyle kabul eyle ya Rabbi. İstiğfar et. Vestağfirullah. Ey alim İslam. Aynı safta topyekun Allah'a iltica ediniz, istiğfar ediniz. İnnallâhe gafurur rahîm. Eğer yaptığınız ibadetlerde ihlas ve samimiyetiniz varsa ve o ihlas ve samimiyetle Allah Teala'ya iltica ediyor. Ya Rabbi, ibadetlerimdeki hataları, eksikleri, noksanları kabul et diyorsak, Allah Teala gafurdur, affedendir, rahimun, merhamet edendir. Onun rahmetine, affına, mağfiretine iltica ediyoruz. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya eyyuhel muzzemmil ayeti nazil olduğunda nasıl bir aşk, nasıl bir imanla doğruldularsa, ondan sonraki 20 küsür yıllık hayatında insanlığın, ümmetin sorunlarına nasıl gafil kalmadan o mücadeleyi sürdürdüyse, Allah Teala onun sünnetine iktida şerefiyle bizi onurlandırsın. Bize de bu ayet-i kerime okunduğunda ya da her gece okuduğumuz zaman ya eyyuhel muzzemmil, ümmetin sorunlarına gafil kalmama noktasında Allah Teala'ya bir söz vermeyi, o söze sadakat göstermeyi, o sadakatle huzura gitmeyi bizlere ihsan buyursun. Teheccüd namazın bereketiyle bizleri nurlandırsın. Söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh velhamdülillahi.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğiniz

0: size yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Vahid Ya Allah.
11: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çiğne çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Başkentin Özgür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi artık harekete geçirmesinin vakti gelen Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, hem Ekim'in hem de yeni haftanın ortasında şu andan itibaren yaklaşık bir saat boyunca birlikteyiz. Bu haftanın konusunu Filistin davasının açık ve gizli hainleri olarak belirlemiştim. Ve evet, bu hafta bizim Filistin'i anlamamız açısından bu çok önemli ve yine evet, biz bu konuyu biraz sonra konuşacağız. Fakat bu haftanın konusuna geçmeden önce mümince bir pusulanın bize gösterdiği yöne dönelim istiyorum. Ankara'dan yönümüzü kuzeydoğuya doğru dönelim ve gözlerimizi Azerbaycan'a çevirelim. Aslında çok tanıdık gelen bir sahneyle karşılaşıyoruz. Birkaç yıldır sinyalleri verilen ve şimdilerde ayyuka çıkan başörtüsü yasağı. Ben buradan tesettürün farziyetini anlatmayacağım. Bunu zaten bilmek zorundayız. Ben bugün buradan o daha çocuk yaşındayken başörtüsünden vazgeçmeyen minicik cevval kızları anlatacağım. Ve yine küçücük yaşlarıyla erkeğiz diye bizim sorunumuz değil mi sandınız diyen dev yürekli çocukları anlatacağım. Anlatacağım çünkü bu hikaye çok tanıdık. Anlatacağım çünkü bugünün gençleri geçmişte bizim yaşadıklarımıza ihtimal dahi vermiyorlardı. Bakın, Türkiye'nin yakın tarihinin kara lekesi 28 Şubat bugün Azerbaycan'da hortladı. Birileri yine laiklik tuşuna basmak istemiş. Azerbaycan'da Yahudi okullarında kip basmak serbest ama başörtü laikliğe aykırı ve yasak. Zaman zaman bu mikrofonlardan size halkına düşman nice haysiyetsiz devlet adamlarından bahsettik. Beşar Esad'dan bahsettik, Sisi'den bahsettik. İsim verip Rütük'ten veto yemeyelim ama bizim ülkemizdekilerden de çok bahsettik. Bugün listenin başını İlham Aliyev'e verelim. Konu ülkesine ihanet eden hainler olunca gündem de tazeyken top 10'da bir numara onun hakkı olmalı bence. Bir devlet daha küçücük yaşına rağmen ülkesinin geleceğine nasıl savaş açar? O kız çocuklarının yaşadıkları ve hissettikleri öyle tanıdık ki. Okul kapılarında inancı ve geleceği arasında seçim yapmaya zorlanmaları o kadar vahşice ki. O acıyı, o direniş ruhunu, o içinde kopan fırtınaya, dolan gözlerine rağmen inancının gereğine sahip çıkan çocukların hepsini alınlarından öpüyorum. Yenemezsiniz. Nasıl yeneceksiniz ki? Siz o çocukları birer cengavere dönüştürüyorsunuz ve siz kendi bacağınıza sıkıyorsunuz. Efendim, söyleyecek çok sözümüz var fakat kısa bir aranın ardından.

Kıymetli gönül dostları, konumuz elbette Filistin ve elbette biz esas konumuza döneceğiz. Filistin'in yaşayan şehidi Abdullah Galip Bergusi demişti ki, eli kadem tutanlar bu davayı yazsın, hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sakın sessiz kalmayın çünkü sessizlik öldürür. Bugün biz Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Patani'de, dünyanın her yerindeki zulümleri konuşurken daha dün maruz kaldığımız başörtü zulmüne sessiz kalamayız ve hatta en yakından yaşayanlar olarak bugün en çok bir ses çıkarmalıyız. Bugün bir mesele. Bu mesele birilerinin dediği gibi Azerbaycan'ın iç meselesi olamaz. Hepinizden ricam sosyal medyadan yan yana geldiğiniz insanlardan duyurmak yoluyla bu zulmü anlatmanız. Anlatın çünkü anlatmadığınız her zulümde pay sahibi olursunuz. Anlat Müslüman, anlat seni yaratan Rabbin adıyla, anlat diri tutulması gereken öfkelerin hatırına.

0: Kalk Kudüs'e gidelim, kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

efendim, bu bir kimlik işidir, bir haktır başörtüsü diye başlamıştık yayınımıza. Bu ezgilerde her seferinde gözleri dolanlara selam olsun. Sevgili dinleyenler, yayına katılabileceğiniz WhatsApp mesaj hattını hatırlatmak ve sizin de bu konudaki düşüncelerinizi buradan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Ne demişti Bilge Kral? Hiçbir zulmü unutma, çünkü unutulan zulüm tekrarlanır. WhatsApp mesaj hattımız 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Evet kıymetli gönül dostları, esas konumuza dönecek olursak bugün ülkesine ihanet edenler geçidi yapacağız. Zafer takının kimin elinde olacağına siz karar verirsiniz. Bugüne kadar özellikle de Aksa tufanı sonrasında daha görünür hale gelen Filistinlerin izzetinden bahsettik hep. Bahsettik çünkü öyleler. Fakat her dönem ve her ülkede kendi yüce menfaatlerini ülkelerinin menfaatlerinin üstünde tutan insanlar oldu. Artık Filistin davasına en çok zararı verenleri, ülkelerine en büyük ihaneti yapanları konuşmanın vakti geldi. Bu çok mu önemli derseniz evet. Çünkü onların yaptığı menfaat yarışları Filistin halkına mal ediliyor. Sevgili dinleyenler, bu frekanslardan defalarca anlatmak zorunda kaldığımız bir durumla başlayalım istiyorum bugünkü dosya konumuza. Siz zaten biliyorsunuz ama belki frekansları değiştirirken, belki haberlerde ölen çocukları duyup oh oldu onlar da ihanet etmeseydi diyen birine denk gelir yayınımız, ne dersiniz? Anladığınız üzere bugünün ilk haini Şerif Hüseyin. Filistin'e dolayısıyla Orta Doğu'ya ilk ihanet eden Şerif Hüseyin'in ailesi bu konuda başı çekmektedir sevgili dinleyenler. Sultan Abdülhamid'in gözünün tutmadığı adamlardan biriydi Şerif Hüseyin. Onu ailesiyle birlikte İstanbul'a getirip Boğaz'da bir yalıda göz altında tutuyordu aslında. İttihatçılar ise devirdikleri Abdülhamid'in ak dediğine kara demeyi marifet bildiklerinden Şerif Hüseyin'i serbest bıraktılar. Hüseyin de Hicaz'a döndü ve İngilizlerle anlaşarak Arap isyanının pimini çekti. İngilizler onu sözde büyük Arap krallığının başına geçirecekler. Casus Lawrence da danışman olacaktı. Güya artık Arap dünyasında Osmanlı'nın değil Arapların, tabii Haşimilerin sözü geçmiş olacaktı. 3-5 çapulcuyla yola çıkan, isyanı başlatan Hüseyin Hicaz emiri olmuştu olmasına, ama bu çok da uzun sürmeyecekti. Sürgünde geçen ve pişmanlıklarla dolu olan ömründe sanki Filistinliler Osmanlı'ya saldırmış gibi gösterilen Şerif Hüseyin, bir Filistinli olmadığı halde Filistin davasına en çok zarar veren liderlerden biri oldu. Şerif Hüseyin'in ihanetinin bedeli kendisiyle sınırlı kalmamış, evlatlarına ve hatta torunlarına kadar sirayet etmişti. Bu ailenin ikinci ihaneti 1947'de Filistin topraklarını Araplar ve Siyonist İsrail arasında paylaştıran Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı kararı diğer Arap ülkeleri reddederken, Ürdün kralı olan Şerif el Hüseyin'in oğlu Abdullah'ın kabul etmiş olmasıyla gerçekleştirmiştir. Kral Abdullah bununla yetinmemiş, İsrail ile Ürdün arasında yapılan anlaşma ile de Batı Şeria'yı 24 Nisan 1950'de ilhak ederek Ürdün'e dahil etmiştir. Şerif Hüseyin'in ailesinin 3. ihaneti 1967'de 6 gün savaşında Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı hiç savunmadan adeta altın tepsi içerisinde Siyonist işgalcilere teslim etmesidir. Bu aile 4. ihanetini ise 26 Eylül 1994'te imzaladığı Akabe Anlaşması'yla gerçekleştirmiştir. Bu anlaşmayla dönemin Ürdün Kralı Hüseyin, Siyonist İsrail'in meşrulaştırılmasını sağlamış ve Batı Şeria üzerindeki bütün haklarından Siyonist işgalciler lehine vazgeçmiştir. Sevgili dinleyenler, bildiğiniz üzere Filistin'de mücadele 12 Haziran 2014'teki koruyucu hat veya 14 Kasım 2012'deki bulut sütunu ya da 27 Aralık 2008'deki dökme kurşun veya 7 Ekim Aksa tufanı operasyonuyla başlamış değildir. Filistin'deki mücadele, Siyonist İsrail'in kurulduğu tarihten itibaren aralıksız devam eden bir mücadeledir. Bu mücadelenin organizeli hale dönüşü ise 1950'li yılların sonlarına doğru El Fetih'in kurulmasıyla başlamıştır. El Fetih, Yasir Arafat'ın başkanlığında 1959'da Siyonist İsrail'e karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin Ulusal Konseyi'nin toplanmasının ardından 2 Haziran 1964 tarihinde kuruldu. Filistin Kurtuluş Örgütü, bağımsız Filistin Devleti kurmayı amaçlayan şemsiye niteliğinde bir organizasyon olup, birbirinden farklı ideolojilere sahip irili ufaklı pek çok örgütü, direniş hareketini ve siyasi parti içinde barındırmaktadır. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün mücadelesi 1988 yılına kadar Siyonist İsrail'in yok edilmesi üzerine konumlandırılmıştı. Yasir Arafat sürgünde bağımsız Filistin Devleti'nin kurulduğunu ilan etmiş. Bu ilandan yaklaşık bir ay sonra da 13-14 Aralık tarihlerindeki konuşmalarıyla İsrail'e barış ve güvenlik içinde var olma hakkı veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararını kabul etmişti. Devlet terörizmi de dahil olmak üzere her türlü terörizmi reddettiğini dünya kamuoyuna ilan ederek Siyonist İsrail Devleti'ni resmen tanımıştır. Böylece Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ana amaçlarından biri olan İsrail'in yok edilmesi iddiasından vazgeçmişti. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün takındığı bu yeni tavır, 1949 ateşkes sınırları içinde bir İsrail devleti ile Batı Şeria ve Gazze şeridinde bir Arap devleti kurularak iki ayrı devletin oluşumunu öngörmekteydi. Bunu kabul etmek 2. Abdülhamit'ten bu yana ve özellikle de şehit İzzettin el-Kassam, Kudüs müftüsü Muhammed Emin el-Hüseyin'i ve Filistin mücadelesinde şehit düşen bütün Müslümanlara bir ihanet demekti. Gerçi bu Orta Doğu tarihinde gerçekleştirilen ilk ihanet de değildi. Arafat'ın bu ihanetine rağmen Filistinlilere kendilerine bırakılan topraklar üzerinde var olma hakkı bile Siyonist İsrail ve işgalci diğer emperyal devletler tarafından tanınmamıştır. Tersine işgalci, ırkçı Siyonist İsrail, Arafat'ın ve diğer Arap yönetimlerinin bu ihanetleri nedeniyle daha da pervasızlaşmış ve tarihte benzerine az rastlanır türden insanlık dışı katliamlarını vahşice gerçekleştirmiştir. Arafat bu hamleyle Hamas'ı, daha doğrusu Filistin'de başlayan İslami mücadeleyi engellemek istemiştir. Arafat'ın bütün oyun ve tuzaklarına rağmen Hamas dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının gerçek temsilcisi olarak mücadelesine devam etmektedir.

Evet, kıymetli gönül dostları, sizlerden gelen mesajlara bir bakalım istiyorum. Semiha Hanım demiş ki, evet Azerbaycan'ın başörtü meselesine çok üzüldük. Aynı Türkiye'nin yaşadığını onlar da yaşıyorlar demiş. Evet, çok tanıdık acılar bunlar, çok tanıdık serzenişler. O çocukların kapı önünde beklemeleri çok tanıdık. Onların derse alınmamaları, onların verdiği mücadeleler çok tanıdık. Biz bunlardan geçtik. Maalesef kimimiz başarıyla geçtik, kimimiz başarısız geçtik ama biz bunlardan geçtik. Fakat her zaman söylediğimiz bir şey var ki, inanç özgürlüğü kısıtlanamaz. Bunu diğer inançlar için de belki söyleyebiliriz. Fakat özellikle Müslüman ülkelerde, özellikle Müslümanların sadece inançları için yaptıkları kılık kıyafetlerindeki tercihleri kimsenin müdahale edebileceği bir alan değildir diyelim sevgili dinleyenler. Bir diğer dinleyicimiz mesaj atmış, Sayat Hanım. Allah razı olsun hocam, 11 senedir Türkiye'deyim. Azerbaycan'da olduğum zaman da başörtülü kadın kız görmek mümkün değildi. Şimdi bu problemle bacılarımı gördükçe bir yanım üzülüyor, bir yanım da Allah'a şükrediyor. Ne kadar çok başörtü takan kadın var diye. Evet, Azeri bir dinleyicimiz mesaj atmış. Azerbaycan'daki gelişmeleri aslında biz de dışarıdan takip edebiliyoruz. Bu manada uzun zamandır başörtüsüyle alakalı düzenlemeler yapılacaktı ama sayıları arttıkça İlham Aliyev'in bu konudaki tutumu daha da sertleşti. Daha da güzel olacak inşallah. Zafer inananların olacak diyoruz her zaman kıymetli dinleyenler. Hedef Radyo'nun sevgili dinleyenleri, dahili ve harici hainlerin Filistin'e ve onurlu davasına ihanetleri bununla da sınırlı değildi tabii ki. Dün de bugün de ihanet edenlerin tek bir ortak davası vardı, İslam düşmanlığı. Gördüğünüz gibi hak dava üzerindeki Müslümanlar kafir ırktaşları tarafından her zaman reddedilmiş. Sözde ırktaşlık şakşakçılığının da aslında hiç de birleştirici bir şey olmadığını bize göstermiştir. İşte bunun en belirgin özelliklerinden biri de Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat. Enver Sedat, İsrail'le Kudüs'ü ziyaret ettiği 9 Kasım 1977 tarihinden itibaren iyi ilişkiler geliştirmiş. 17 Eylül 1978'de Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail'le masaya oturarak Camp David Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Bu anlaşma ile Siyonist İsrail tarafından 6 gün savaşlarında ele geçirilen Sina Yarımadası Mısır'a geri verilmiştir. Enver Sedat bu ihanetin bedelini 1981 yılında Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören esnasında silahlı saldırıda öldürülerek ödemiştir. Enver Sedat'tan sonra gelen diğer firavun Namübarek Hüsnü Mübarek de Siyonist İsrail'i kabullenme ve ilişkileri devam ettirmede Selefi Sedat'ı aratmamıştır. Hatta Mübarek sadece ilişkiyi devam ettirmemiş, adeta Mısır'ı Siyonist İsrail'in Filistin'de hatta bütünüyle Orta Doğu'da menfaatlerinin bekçiliğini, savunuculuğunu yapar hale getirmiştir. 27 Aralık 2008'deki dökme kurşun saldırısı Siyonist İsrail'in eli kanlı katili Başbakan Olmert'in Hüsnü Mübarek ve Amerikalı yetkililerle Şarm el Şeyh'te yaptığı toplantıda kararlaştırıldığı çokça yazıldı, çizildi. Mısır sadece Haziran 2012, Temmuz 2013 Muhammed Mursi döneminde Siyonist İsrail'e olan desteğini ara vermişti. Hatta tam tersine Mısır yönetimi Filistin halkına ve Hamas'a yardım eder hale gelmişti. Mursi döneminde Mısır'ın Siyonist İsrail ile olan ilişkileri geçmiş dönemlere göre değişmeye ve Mısır halkının ve bölge Müslümanlarının önceliklerine göre şekillenmeye başlamıştı. Bu durum ise Siyonist İsrail'in ve destekçisi emperyal güçlerin işine gelmemekteydi. Bu nedenle Mursi'ye karşı bölgedeki krallık rejimleri de dahil ortaklaşa bir darbe gerçekleştirildi. Bu darbe sonucunda Mursi yönetimden uzaklaştırıldı. 7 Haziran 2014'te başlayan ve 5 Ağustos 2014'teki 3 günlük ateşkesle şimdilik duran koruyucu hat operasyonunun arkasında Hamas'ın yok edilmesini isteyen darbeci Abdülfettah Sisi vardır. Çünkü Sisi ve yönetimine göre Mısır'daki İhvan Hareketi'nin uzantısı olan Hamas, Siyonist İsraililerden daha tehlikeliydi. Kıymetli gönül dostları, hain haindir elbette ama bizim en yakından tanımamız gereken haini konuşacağız şimdi. Çünkü bugün Filistin konusunda kaşıntısı olanlar en çok bu hainin yaptıklarını söylüyorlar size. Hadi şimdi bakalım kim bu isim?
bu isim 9 Ocak 2009'da görev süresi dolan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Filistin'de 25 Ocak 2006'da yapılan seçimlerin galibi olarak Hamas çıkmış ve 132 üyeli Filistin parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştır. Bu sayı Hamas'ın desteklediği bağımsızlarla birlikte 80'e çıkmıştır. Devlet başkanı konumundaki Filistin lideri Mahmut Abbas'ın yönettiği Laik El-Fethi ise bu seçimlerden ancak 43 sandalye ile çıkabilmişti. Hamas'ın seçimleri kazanması, Siyonist ve emperyal batılı devletler tarafından hoş karşılanmamış ve Hamas'ın kuracağı hükümetin de kabul edilmeyeceği açıklanmıştır. Hamas bunun üzerine diğer partilerle birlikte Milli Birlik Hükümeti kurmaya çalışsa da başarılı olamayınca tek başına hükümet kurmak zorunda kalmıştır. Hamas'ın tek başına kurduğu hükümet içeriden ve dışarıdan dört bir yandan kuşatılmakla kalmamış, uluslararası ambargoya da tabi tutulmuştu. 1993'te yapılan Oslo Anlaşması gereğince Filistin yönetimine her yıl 2 milyar dolar civarında yardımda bulunulması kararlaştırılan Amerika ve AB, İsrail'i tanıma şartını yerine getirinceye kadar Hamas yönetimine mali yardımda bulunmayacaklarını ve Hamas yetkilileriyle de görüşmeyeceklerini açıklamışlardı. Gerek Siyonist İsrail ve Amerika ile olan stratejik ilişkileri, gerekse son seçimlerde halk desteğini artıran Müslüman kardeşlerden çekinmesi nedeniyle Mısır ve Ürdün'de Hamas yetkilileriyle görüşmeyi reddetmiştir. Bu ve diğer Arap ülkeleri Hamas'a destek vermek şöyle dursun, 2002 yılında Beyrut'ta imzalanan anlaşma gereği bu ülkelerin Filistin hükümetine ödemeyi taahhüt ettikleri aylık 55 milyon dolar yardımı da ödememişlerdir. Bunlara ilave olarak Filistin'in hak ettiği gümrük vergilerinin Siyonist İsrail tarafından kesilmesi ve El-Fetih yönetiminden 750 milyon dolar borcun da ilavesiyle Hamas hükümeti mali açıdan çok zor bir durumda bırakılmıştı. Hamas hükümeti uluslararası ambargo ve tehditlerle mücadele ederken Siyonist İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları da devam etmekteydi. Eli kanlı Siyonist İsrail askerleri 9 Haziran 2006'da Gazze'de bir plajı tarayıp 4'ü çocuk, 8 piknikçiyi ve 13 Haziran'da roket atıp ikisi çocuk 11 kişiyi öldürmekle de yetinmemiş, Filistin parlamento üyelerini tutuklamaya başlamışlardı. Aralarında Maliye Bakanı, Sosyal İşler Bakanı, Kudüs İşleri Bakanı, Çalışma Bakanı, Din İşleri Bakanı, Planlama Bakanı, Esirler Bakanı, Mahalli İdareler Bakanı'nın da bulunduğu 8 bakan, Meclis Başkanı ve Meclis Genel Sekreteri dahil olmak üzere 45 milletvekili Siyonist yönetim tarafından tutuklanmıştır. 5 gün içerisinde tutuklanan milletvekili, bakan ve belediye başkanı sayısı 80'i aşmıştır. Siyonist İsrail'in bu vahşice ve insanlık dışı saldırı ve tutuklamaları karşısında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası hukukun ve kuruluşların timsah gözyaşlarının dışında hiçbir ciddi adım atmamaları insanlık adına utanılacak bir durumdur. Filistin Devleti'nin kukla başkanı Mahmut Abbas bugün olduğu gibi o günde olup bitenleri seyretmiş, hatta perde arkasında sevinçle el ovuşturmuştur. İşbirlikçi Mahmut Abbas o günlerde el ovuşturmakla da yetinmemiş, fırsattan istifade ederek Hamas'ı hükümetten düşürmek için alelacele 16 Aralık günü erken seçime gidilmesi gerektiğini gündeme getirmiştir. Hamas ve diğer direnişçi örgütler Abbas'ın bu talebini reddederken Amerika, İngiltere ve Siyonist İsrail ise desteklemişlerdir. Mahmut Abbas başta olmak üzere Orta Doğu'nun kralları, şeyhleri ve sultanları o günde, bugün de Gazze'deki katliamlardan dolayı sessiz kalmalarının nedeni Hamas'tan kurtulmaktır. Nitekim eli kanlı terörist, Siyonist katil Shimon Peres çok açık olarak bu liderlerin kendisine Hamas'tan kurtulmak istediklerini söylemesi de bunların işbirlikçiliklerini açıkça göstermektedir. Ne yazık ki son Gazze vahşetinin arkasında da yine bu kirli ve kanlı işbirlikçilik yatmaktadır. Nisan 2014'te kurulacağı ilan edilen ve Haziran ayı itibariyle kurulan uzlaşı ya da birlik hükümetine rağmen Gazze tam anlamıyla katliama, soykırıma tabi tutulurken Mahmut Abbas daha önce takındığı tavırdan farklı bir tavır takınmamıştır. Oysa Mahmut Abbas 23 Haziran itibariyle hem Batı Şeria'nın hem de Gazze'nin devlet başkanı olmuştu. Gazze katliamına bütün imkanlarıyla karşı çıkması gerekirken tam tersine
Batı Şeria halkının Gazze'ye destek eylemlerini engellemek için halka İsrailvari bir zulüm uygulamıştır. Gazze kan ağlarken Batı Şeria'dan çok fazla ses çıkmaması yeni oluşan uzlaşı hükümetinin geleceği açısından umut verici olmamıştır. Kıymetli dinleyenler, ihanetin bir diğer kanadı Suudi Arabistan'ı kuran Suud ailesinde Suud Devleti'nin kuruluşundan hatta öncesinden bu yana emperyal işgalci ülkelerin işbirlikçilerini yapan bir ailedir. 1915'li yıllarda daha sonra Suud'un kurucusu olan Abdülaziz bin Suud ile başlayan bu işbirlikçilik bugün hala devam etmekte maalesef. Ne yazık ki Suud kuruluşundan bu yana kendi halkından çok önceleri İngiltere'nin, sonraları da İngiltere ile birlikte Amerika ve Siyonist İsrail'in menfaatlerini korumuştur. Suud ailesinin bu tavrı Araplarla Siyonist İsrail arasında devam eden savaşlarda da değişmemiştir. Aksi halde Orta Doğu halklarının tükürüğünde bile boğabileceği kadar az nüfusa sahip olan Siyonist İsrail'in girdiği her savaşta işgal sınıflarını geliştirebilmesi mümkün müydü acaba? Bu işbirlikçi Arap krallarının, şeyhlerin Siyonist İsrail yanlısı tavır almalarının nedeni Siyonist İsrail ile aynı korku ve endişeleri paylaşıyor olmalarıdır. Bu korku ve endişe ise Müslümanların özellikle de Orta Doğu'da yaygın olarak örgütlenmiş Müslüman kardeşlerinin yönetime gelmesidir. Bu neden nedir ki Suud yönetimi Mısır'da 30 Haziran 2012'de yönetime gelen Müslüman kardeşler yönetimini içeriden kendi güdümünde olan Selefçi Parti ve gruplar dahil bilimum İslam düşmanlarıyla dışarıdan ise başta İsrail ve Amerika olmak üzere diğer emperyal işgalci güçlerle işbirliği yaparak bir darbeyle devirmiştir. Suud yönetimi sadece Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na değil, Müslüman kardeşlerin Orta Doğu'daki uzantısı olan başta Hamas olmak üzere bütün ihvana düşmanlık beslemektedir. Nitekim bu 7 Haziran 2014'te Gazze'ye yönelik Siyonistlerin gerçekleştirdiği vahşeti Suud yönetimi Hamas için bir terörist imasında bulunmuştur. Evet sevgili dinleyenler, sizlerden gelen mesajlara da bir göz atalım istiyorum. Hainlerin gördüğünüz gibi durmaksızın işlerine devam ettikleri ve ihanetlerinden asla vazgeçmediklerini siz de görüyorsunuz. İyi akşamlar demiş Tayfun Bey, programınızı beğenerek dinliyoruz. Sesinize yüreğinize sağlık demiş. İyi akşamlar diliyoruz Tayfun Bey size de. Evet kısacası sevgili dinleyenler, bölgenin Arap yönetimleri Siyonist İsrail ve Amerika ile tam işbirliği içerisinde Hamas'ın yok edilmesi için Gazze saldırısına onay hatta destek vermişlerdi. Mısır'ın darbeci Sisi'sinden Ürdün'ün Kral Abdullah'ına kadar Suud Kralı Abdullah'tan Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işbirlikçi diktatörlerine kadar bütünü gelecekte kendi yönetimleri için tehdit oluşturan Müslüman kardeşlerden kurtulmak istemişlerdi. Bu konuda Siyonist İsrail ve Amerika ile aynı endişe ve kaygıyı taşımaktaydılar. Bundan dolayıdır ki Mısır'da darbe ve darbe sonrasında ihvanın binlerce mensubunun hunharca katledilmesi ve yüzlercesinin de idama mahkum edilmesi karşısında sesleri çıkmamış, hatta siyasi, askeri ve ekonomik yönden desteklemişlerdi. Dolayısıyla Netanyahu ya da Lieberman gibi eli kanlı Siyonistlerle Sisi'nin, Kral Abdullah'ların ve diğer Emir Sultan ve şeyhler arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de İslam düşmanı ve eli kanlı katillerdir.

Ey Kabil'in eşleri, şeytanın kardeşleri, şer ateşi mamalar. Yeter artık, küle döndü bağrımız. Kaç asır var dinmez yürek ağrımız. Vurdunuz, kavurdunuz nifak kırbaçlarıyla. Her parçamızı bir dağa savurdunuz. Yere batın, şere batın. Ufkumuzdan çekilin, güneşe kâr etmez zincir. Yıkılın.

Evet efendim, sizden gelen mesajlara bakalım. İyi akşamlar Handan Hocam. Harika bir program, severek dinliyorum. Rabbim sayınızı artırsın. Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin, yaşasın İslam demiş Songül Hanım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Amin.

De diyorum aynı zamanda. Selamünaleyküm hocam, aleykümselam. Bu mesnetsiz yasağı yaşayan biri olarak Azerbaycan'daki bu uygulamanın altından kesinlikle İsrail çıkacak. Dikkatli olalım. Gazze'ye çıkartma yapabilirler demiş Dilek hocam. Evet, bunların hepsi imkan dahilinde. Şu an gündemi şaşırtmak da istiyor olabilirler. Fakat biz o kadar alışkınız ki aynı anda birçok gündemi bir arada tutmaya, aynı anda birçok ülkeye yaymaya, aynı andaki bütün zulümleri duyurabilmeye o kadar alışkınız ki onlar istediklerini yapsınlar. Bizim gündemimiz hiçbir zaman Gazze'den dönmeyecek ve bizim gündemimiz hiçbir zaman inanç özgürlüğünden geçmeyecek inşallah. Evet efendim, az önce de dediğimiz gibi hainin hangi safta olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bugün Filistin davasında açıktan ve içeriden ihanet eden ve Filistin'in aslında yasal olmayan kukla devlet başkanı Mahmut Abbas, geçenlerde Çin'in Doğu Türkistan zulmüne destek vermişti. Bizim zırh cahillerimiz de bakın övündüğünüz Filistin devletinin ırktaşlarımıza karşı Çin'i desteklediklerinizi görmüyor musunuz demişlerdi. Kendi vatanına ve vatandaşına ihanet edenin sizin ırktaşlarınıza neler yapabileceğini hiç düşünmüyor musunuz acaba? Ama siz henüz Filistin halkıyla işbirlikçi kukla rejimi birbirinden ayırt edemeyecek kadar cahilsiniz. Çünkü siz gerçekten tek derdiniz İslam düşmanlığı ve sizin gerçekten başka hiçbir probleminiz yok. Efendim, programımızın sonuna doğru yaklaşırken kısa bir ara daha verelim. Bu arada siz de 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına veya Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına yazabilirsiniz.

kıymetli gönül dostları, insanlar sizi anlamazlar bazen. Neden mazlumun yanındasınız? Neden size dokunmayan yılanın deliğine çomak sokuyorsunuz? Neden hiçbir menfaatiniz yokken haksızlığa direniyorsunuz? Ve neden gül gibi maaşlı işiniz varken, karşılığında herhangi bir kazanç elde etmeden, akşam akşam evinizde oturmak varken bu mikrofondan bunları söylüyorsunuz? Radyocu olmanın en güzel yanı budur kıymetli dinleyenler. Sizin hak davanız o ya da bu şekilde birilerinin kulağına gider. Bazen takdir görürsünüz, bazen hakaret. Fakat bunun hiçbir önemi yok, biliyor musunuz? Geri dönüp baktığınızda hak-batıl savaşının hak cephesinde durduğunuzu görmek onur verici. Şimdi yerinizi kontrol edin, neredesiniz? Katiller ve işbirlikçiler tarafında mı, yoksa onurlu direnişçiler tarafında mı? Hasıl kıymetli dinleyenler, radyoyu bir tebliğ aracı olarak kullanmamız için bize bu mikrofonları emanet eden Allah, bu frekansı da size emanet eder. Emanetinize sahip çıkın ki onurlu mücadele kalelerimiz zapt edilmesin. Evet, Kalk Kudüs'e gidelim. Instagram hesabından bir mesajımız gelmiş. Onu da okuyalım. Sesimizi duyurduğunuz hiçbir zulmü atlamadan anlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Geçen haftalarda söylediğiniz bir beyit vardı. İslam'dır elbet en yüce ülkü, neyleyim Allahu Ekber demeyen türkü. İslam kardeşliği tüm bağlardan kıymetlidir ve bizi kardeş yapana şükürler olsun demiş kıymetli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hain ve işbirlikçilerin ortadan kalktığı, en azından ihanete cesaret edemeyeceği o güzel izzetli günlere bir an önce kavuşmayı murad ediyorum. Bugün de benimle birlikte öfkelenip benimle birlikte onur duyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz bunlara mümin ölüsü. Muasır medeniyetmiş, her şey bir oyun düzmece. Uyuttular senelerce, boşalttılar hazineni ve hep yok saydılar seni. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzenim. Gelmiş yine geçmiş yine insan hakkı falan filan. Hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumların. Yeter ki uyan Müslüman.

Göze bak vitrine kanma. Dünü hatırla aldanma. Kanlar üstüne kurulan medeniyete inanma. Siyonlu haçlı el ele doymadılar böle böle. Yeniden var olmak için bil ki Türkiye son kale. Birleşmiş Milletler vay vay. Artık neye sayarsan say. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden? Opsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölür ki.

zerre kıymetin yok senin. Ben öyle alçak düzen, gelmiş yine geçmiş yine. İnsan hakkı falan filan, hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu ya

0: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
14: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
15: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
15: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
12: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Gaffar.
2: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. En'am suresi 84 ila 96. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış onlara haydi canlı

0: Canınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizin hakkınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, Tanrı sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
0: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Bir irmik helvası nasıl yapılır? Herhalde kadınlarımız daha net cevap verir ama irmik helvası ahçıyı gerektirecek kadar zor bir yapıyı gerektirmiyor. Ben size tarif edeyim. 3 kişilik bir irmik helvası için 250 gram irmik unu alırsınız. 100 gram tereyağı, 250 gram şeker ve 2 bardak da su alırsınız. Ve bununla güzel bir irmik helvası yapabilirsiniz. Zevkinize göre badem de katabilirsiniz, fıstık da katabilirsiniz. Tereyağıyla fıstığı, bademi önceden kavurursanız daha güzel görüntü verir. Deneyin, bakın, helva yapabileceksiniz. Çünkü helva irmik olduktan sonra, un olduktan sonra şekerinde, suyunda, yağında varsa helva o işte. Ama bir kural konuşalım. Birinci yapışta bu helva inşaat betonuna da benzeyebilir. Bunu yiyen bir daha sana selam vermeyebilir. Bunu eğer cenaze için yapıyorsan gavur ölüsü için yapılmış da olabilir. Birinci yaptığın çok zor rastlaması ilk helvanın. Dipnot da açalım. Cenaze ile helvanın hiçbir bağı yok. Kimse öldü diye arkasından tatlı yenmez. Allah rahmet etsin diyeceksin de. Kardeşler, helva yapmak zor değil. Ama bir kere de helva ustası olmak zordur. Börek yapmak da böyle. Fasulye yapmak da böyledir. İlk yaptığında bir miktar irmik, tereyağı, şeker bunları feda edeceksin. Hatta hayvana yapılan yem bile ilk defa da tutmayabilir. Böyle ne bulursan leğene at, ineğin önüne koy. Akşam süt alamazsın inekten. Beğenmediği şeyi yemez. İneklerin bile bir ağız tadı var çünkü. Ama 10 sene staj yapıp ineklere yem nasıl yapılıyor diye uzmanlaşmak da gerekmiyor. Sabahleyin baktın inek tepti, yemiyor yiyeceğini, öğlen de başka türlü verirsin. Akşam da ineğin yemeğini, yemini yapacak hale gelir insan. Helva çok zor değil ama birkaç deneme ister. Birinci yaptın, baktın ki kaşık bile batmıyor, matkap gerekiyor. Demek ki bunun yağı az olmuş. İkinciye yaptın, kaşık böyle batıp gidiyor, fasulye gibi, çorba gibi geliyor, fazla olmuş yağı. Birinci de yaptın, bir kaşık yiyince acilen soğuk su içmek gerekiyor, şekeri unundan çok olmuş demektir. Yani bir ya unu fazladır, ya şekeri fazladır, ya da cıvık olmuştur, yağını fazla katmışındır. En fazla 3-4 sefer. Kaç madde katılıyor buna? 4 madde katılıyor. 4 seferinde öğrenilir demektir bu. Kim öğrenebilir bunu ama? Bir öncesindeki yağı çok kızartmıştım. Bu fena kokuyor. Yağ yanmış. Bunu anlayacak kadar anlayışı olan bir dahaki yağı yakmaz, helvayı güzel yapar. Bu helvayı kaşıklıyorsun, ağzında zift gibi koku yapıyor. Bir daha yapıyorsun, o da zift gibi koku yapıyor. Burada unu kavururken yaktığını anlamıyorsan sen helva yiyemezsin bile. Yapmak bir kenara, yiyemezsin bile. Ama önceki helvayı kavururken yaktığını anlayacak kadar aklı olan birisi bir daha yakmaz helvayı. Yani bu helva yapılırken

Süleyman Aleyhisselam'a hudhud kuşu gelip helva şöyle yapılır ey peygamber diye bir vahiy getirmedi. İnsanoğlu öyle yaptı acı oldu, böyle yaptı tatlı oldu, şöyle yaptı cıvık oldu, böyle yaptı katı oldu derken helvayı sanat haline getirdi insanoğlu. Kardeşler, ahçılık serfrikası dersi yapmıyoruz. Dinimizi yaşamak için helva yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ne helvası yapıyorum ben? Bir Müslüman kesinlikle iman ettiği günden ya da buluğ çağına erdiği günden itibaren mükemmel bir Ebu Bekir olarak yaşayacak tarzında bir kural yoktur. Ebu Bekir radıyallahu anh bile mükemmel olarak ölmedi zaten. Ebu Bekir radıyallahu anh da her gün bir adım yüksele yüksele, bir gün yağını çoğaltarak, bir gün ununu az kavurarak, bir gün bademini şöyle katarak, bir gün ateşi kısarak, bir gün ateşi büyüterek Ebu Bekirlik merdivenlerini yükselerek çıktı. Kimse şöyle zannetmesin: bugün akıl bali oldum, yarından itibaren de Allah'ın aradığı en âlâ Müslüman benim. Böyle bir şey olmaz. Peygamberlerine Allah Teala peygamber olarak seçtiğini bildirir. Cebrail Aleyhisselam gelir. Peygamber o gün peygamberlik makamına yükselmiştir. Ne zaman vefat ettiyse o güne kadar o peygamberdir o. İnmez yükselmez. Artmaz eksilmez. Ama iman bir eğitim sürecidir. Müslümanlık yokuşlarda yürümek, düzlükte yürümek, virajlar dönmek, bayır inmek dinidir. Çocuklarımızın üzerinden, eşlerimizin üzerinden mükemmellik hesapları yaptıran şeytandır. Kur'an kursuna vererek, 3 hafta filan yere giderek, tarikata girerek, bir hoca efendinin dersine katılarak, 15 gün içinde müthiş mücahit, yeryüzünü kurtaracak bir adam olma hayali şeytan tarafından enjekte edilir. Bu şekilde koşan birisi kalp krizi geçirip ölmeye mahkumdur. Bu şekilde koşulmaz. Kesinlikle bir antrenman yapman, vücudunu ısıtman lazım. Bu 10 sene sürebilir, 20 sene sürebilir. Ondan sonra 500 metreyi koşmak için çivi gibi çakılıp kurşun gibi hızlanarak gidebilirsin. Herkesin eğitim süreci de bir günden 80 seneye kadar uzayabilir. Ebu Bekirler, Ömerler, Allah onlardan razı olsun. İlk gün dağlar gibi büyük bir imanla Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam önünde diz çöktüler. Cahiliyenin 1000 yıllık geleneğini bir dakikada devirip attılar. Sıfırlarken cahiliyeyi %100 sıfırladılar. Sen ya Resulallah dediler. Ardından bir daha hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse onların gözünde önder olarak görülmedi. Ama Ebu Bekir'in eğitim süreci 25 yıl sürdü. 23 yıl sevgili peygamberiyle bir arada durdu. Ondan sonra da hala peygamberi aleyhissalatu vesselam ondan razı olarak ahirete intikal ettiği halde hala Ebu Bekir her gün bir şeyler öğrenmeye devam etti. Ebu Bekir olduğu halde Ömer'siz bir gün geçirmek istemedi, yanımdan ayrılma dedi. Vezir olarak Ömer'i yanında tuttu. Biz Ebu Bekir'e hayranız. Ebu Bekir ise kendini hala talebe görüyor. Hala bir tarafım eksik tamamlayayım diye uğraşıyor. Öyle olmasaydı kibir Ebu Bekir'i batırırdı zaten. Ebu Bekir böyle düşünmeseydi ucup diye bir hastalık onu sel gibi götürüp helak ederdi. Müslümanlık bir günde şirki, küfrü, dalaleti, sapıklığı, ilhadı bir günde silip atmak, ömrün boyu da merdiven yükselmek dinidir. Bunu bu şekilde bileceğiz. Allah'ın razı oldum dediği, razı oldum, beğendim dediği, Peygamber aleyhisselamın
biricik ashabı en son günlerinde, diploma alıp mezuniyet töreni yaşadıkları günlerde bile sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında güneşin dibinde buz gibi hatalar yaptılar. Kardeşler, bir hakikati unutmayalım. Masum insan yoktur. Yani hata etmez, hata yapmaz. Her şeyi melekler gibi, onun adına melekler yiyor, melekler içiyor. Midesinde bağırsağı yok. Onun gazı bile mübarek. Böyle insan olmaz. Hassan bin Sabit radıyallahu anh bile böyle değildi. Kardeşler, şu Kızılırmak'tan daha coşkun akan hakikate bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göklerde nikahı kıyılmış hanımı, anamız Aişe'ye iftirada bulunuldu. Zina iftirasında bulunuldu. Dilleri kuru yasıca münafıklar, taş kesilecece münafıklar iftirada bulundular. Sopa yiyenlerden biri de 80 sopa yiyip iftira cezasında, iftiraya bulaşma cezasından dolayı sopa yiyenlerden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalk Hassan, kalk savun beni, Cebrail arkanda seni destekliyor dediği Hassan İbni Sabit'tir. Radıyallahu anh. Kim Hassan bin Sabit? Bir, Ensardan. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارِ evlerini, yurtlarını Allah'a ve peygamberine açanlar diyor Kur'an. Onlardan biri. Ensardan biri. Peygamber aleyhisselam onlara dua ederken, Allah sizden, çocuklarınızdan, torunlarınızdan razı olsun diye dua etti. Ensardan. Bir. İki. Peygamber şairi. Enformasyon müdürü peygamberin. Aleyhissalatü vesselam. Bir şair çıkıp da Resulullah'ı incitecek aleyhissalatü vesselam, o güneşe dil uzatacak bir hakaret yaptığında, neredesin Hassan, ver şunun cevabını diye peygamberin savunucusu, avukatı, şairi, enformasyon görevlisi peygamberin. Nur sakallı bir delikanlı, ihtiyar delikanlı ama 80 yaşlarında, yaşlı başlı, çocuk da değil ama delikanlı ruhlu, dili pırlantalar akıtıyor. O peygamber savunan dil, peygamberin eşine yapılan iftiraya anlamadan bulaştı. Hassan, gözüme görünme bir daha. Sen içimden beni vurdun, aileme sataştın demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Hassan İbni Sabit, masum, hatasız, günahsız, her şeyi cennet standartlarında yapan birisi değildi. Cahiliye yaşamış. Belki laik düzenden geçmiş. Berbat düzenlerden geçmiş. Müslüman olmuş. Şirki reddetmiş ama. Allah'tan başkasını ilah kabul etmiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir, başka kimsem yoktur diyor. Ve eğitilmek üzere, son nefesine kadar eğitilmek üzere medreseye girmiş. Ashab-ı Suffe'ye girmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne diz çökmüş. Talebe 85 yaşında peygambere talebe olmuş birisi. Veya 88 yaşında ya da 75 yaşında olsun ama talebe. Standardı, görevi, kimliğinde talebe yazıyor. Cahiliyeden kopmuş gelmiş Hassan bin Sabit. Sabit'in oğlu Hassan. Hasan değil, Hassan. Kimliği öğrenci, ashab-ı suffada talebe, hocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kart ölünceye kadar geçerlidir, eğitim sezonu sonuna kadar değil. Böyle bir kimliği var. Hataya bulaşmış. Allah defterlerinden silmemiş onu. Peygamber aleyhissalatu vesselam defterinden silmemiş. Hala mümin. Hala radıyallahu anh deniyor onun için. Neden? Çünkü ortada dağları yerinden oynatacak bir yanlışlık yok. İnsan bu. İnsan hata yaptı. Hatasını anladı. Baktı ki bu yağ yandı. İrmiği de berbat etti. Ondan sonra irmiğe karıştıracağı yağı nasıl kavuracağını daha iyi anladı. Helva yapmayı öğrendi. Biz de onun bu helvayı yakışından

uzman şeytan. Havaalanında karşılamıştır. Haçta gözyaşı akıtmış, hanımına da telefon edip seni boşayacağım haberin olsun demiştir. Ne olacak? Haccı eğer yapmak namazdan daha değerliyse, namaz kılanlar hata yapıyorlar. Haccı yapan niye hata yapmasın ki? Biz asla mükemmel değiliz. Şu yeryüzünde 124 bin kişi hatasızdır, mükemmeldir. Onların da başında Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam vardır. Bunun dışında okumuşluk, alimlik, hocalık, zahit olmak, hacı olmak, mücahit olmak, mücahitliğin ötesinde gazi olmak, şehit olmak, hiçbiri mükemmellik standardı değildir. Şehitlik, gazilik, alimlik, hocalık vesaire, bunlar ünvandırlar. Ama melekleştiren ünvanlar değildir hiçbiri bunların. Zira Allah koşun demiştir. Koşarken istasyonun birinde gazi olmuştur o. Öbür istasyonda müttaki bir kul olmuştur. Ne olursan ol, insanlığını bırakıp gitmedin ya. Gazi olan insanlığı bırakıp meleklerin arasına sıyrılmış, statü değiştirmiş birisi değil ya. Herkes insan olarak devam ediyor. Hepimiz ocak başında helva yapmak için uğraşıp duruyoruz. Bu helvayı tam öğrendim deyip misafir çağırdığın bir gün bir de bir helva çıkarıyorsun ki artık yani daha ne misafire verilir ne düşmana verilir. Kediye bile verilmez, hayvana bile verilmez bir helva yapabilirsin. Bunu çok iyi yapıyordum. Bugün tutmadı ayar. Ateşi kısmayı unuttun, açmayı unuttun derken bitti işte. İnsan değil misin? İnsanlıktan çıkmadıkça mükemmellik iddiasında bulunamayız. Bu mükemmellik savunmaları, bu tahminler uygulamada işimizi geciktirmekten başka bir işe yaramaz. Bir insanın bir gelin alması, eş edinmesi, kadın veya erkek eş edinmesi, bir çocuk yetiştirme arzusu, hocanın talebe yetiştirme arzusu, inşaat yapar gibi her şeyi birinci sınıf olacak şeklinde bir kural peşinden yürütülemez. Bu şeytan taktiğidir. Çocukları üzerinde peygamberlerin çocuklarından bekleyemediği şeyleri beklemeye kalkanlar o çocuğu harap etmekten başka bir sonuç görmeyeceklerdir. Eşini peygamberin eşinde göremediği meziyetlerle görmek isteyenler ve bunu göremeyince de eline kırbaç alanlar sadece kendi kuyularını kazacaklardır. Zira Allah insanlık şartlarını peygamberlerinden bile aleyhimusselam cemiyan kaldırmamıştır. Peygamberleri de yiyen içen, Kur'an'ın ifadesiyle çarşılarda dolaşıp ticaret yapan, çoluk çocuğunun maişetiyle uğraşan kimseler olarak yaşadılar bu dünyada. Onlar da akşam sofraya oturmak zorunda kaldılar. Onlar da niye böyle yaptın sorusunun cevabını verdiler. Onlar da niye böyle yapıyorsun demek zorunda kaldılar. Biz gerçekçi olmak zorundayız. Hazır helva yiyebilirsin. Ama helva yapmak başka bir şey. Helva yapmak tecrübe ister ve sürekli risktir. En iyi yaptığın helvayı günün birinde yenmez hale getirebilirsin. Öbür gün tekrarını yapacaksın. Daha hatanı tespit edeceksin. Hata olmadan yeni bir stil yapacaksın. Bu Müslümanlıktır kardeşler. Müslümanlık böyle bir dindir. Bizden önce Allah'ın beğendim dediği örnek nesil, ashab nesli bu şekilde yaşadılar. Hatta ve hatta bu helva böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır diye tartışıp birbirleriyle savaştıkları bile olmuştur Allah'ın razı olduğu o nesil içinde. Helva öyle yapılmaz, böyle yapılmaz diye birbirleriyle tartışmışlardır bile. Ömer gibi bir adamın karşısına bir kadıncağız çıkıp yanlış konuşuyorsun Ömer, anlamadığın işe ne karışıyorsun dediği bir ümmetteniz biz. Kimse mükemmel değil, kimse hatasız bir iş yapmıyor. Herkes yerini bilecek, herkes kul olduğunu unutmayacak. Kul musun? Hataya mahkumsun.
Hata

etmemek için uğraşacaksın. Mükemmeli isteyeceksin, programlayacaksın, ama mükemmellik iddiasında bulunduğun zaman yanlışa düştüğünü de anlayacaksın. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Bukhari'nin rivayet ettiği şu hadisi şerifini helva yapma sanatı olarak kendimize rehber edineceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennette yenecek bir helvayı tarif ediyor. Bu helvayı hep beraber şimdi dinleyelim. Bu tarifi alacağız, hemen mutfağımıza gideceğiz. Bu Peygamber aleyhisselamın tarif ettiği helvayı pişirmeye çalışacağız. Zira Allah Peygamberi aleyhissalatü vesselamı mutfakta helvanın nasıl yapılacağını tarif etmek için göndermiştir. O bu işin uzmanı, yetkilisidir. Nasıl helva yapılır bunu tarif ediyor. Bu tarif ettiği helvanın dışında kimse helva pişiremez. İrmiğine yazık olur, tereyağına yazık olur, misafirine mahcup olursun. Peygamber aleyhisselam efendimiz bize cennetin yolunu gösteriyor. Helva yapma sanatını öğreniyor. Beraber dinleyelim. Bakın ne buyuruyor. Helva tarif ediyor, dikkat edin. Helva derdi olmayan, ben helva yemem diyen, cennet istemeyene bir şey tarif etmiyor zaten. Ama derdi cennetlerde baldan akan ırmaklardan yemek isteyenler, cennetlerde Allah'ın cemalini görmek isteyenlere yol tarif ediyor aleyhissalatu vesselam efendimiz. Buyuruyor ki din kolaydır. Din kolaydır. Kim kendi kendine zorluk çıkarırsa mağlup olur. Yani dinini kaybeder. Dengeli iş yapın. İşlerinizi birbirleriyle dengeleyin. Helva tarif ediyor, dikkat edin. Bunu yapabilirseniz size müjdem olsun. Bazı işlerinizi sabah yapmaya çalışın, bazılarını da gece yapmaya çalışın, ama dengeli din yaşayın, diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Helva tarif ediyor. Tekrar ediyor. Din kolaydır. Kim dinde zorluk çıkarırsa o mağlup olacak. Bir Müslüman dengeli yaşamalı. Bu dengeyi nasıl sağlayacak? Biraz oradan, biraz buradan, biraz buradan. Yağ çok oldu, baktın ki yağı fazla kaçırdın. Bu cıvık olacak. Biraz daha un kat. Baktın ki kupkuru, kaşık dalmıyor. Su kat biraz daha. Çok sulu oldu, biraz daha un kat. Şekeri fazla oldu, başka bir şey kat. Vanilya kat içine, şekerini dengelesin. Seddidû ve kâribû. Seddidû ve kâribû. Peygamber tavsiyesi. Seddidû ve kâribû. Dengeli iş yapın, işlerinizi birbiriyle tamamlayın. Hala gidip sen Beytullah'ta hac edip gözyaşı akıtman nasip olmadı, para yok, pul yok, ananın babanın elini ayağını öp, Kabe'yi ananın babanın dibinde gör. Seddidû ve kâribû. Tamamlayın. Şeker çok mu geldi, az mı geldi? Denge kat. Baktın ki şeker de yok, pahalı şeker. 5-10 tane kuru üzüm at, şekerin yerini doldursun. Üzümlü irmik helvası yapmış ol. Seddidû ve kâribû. Helva yapma sanatı. Peygamber öğüt vermek için, örnek olmak için geldi. Kendisi de böyle yaptı zaten. Hanımları onu üzdüler, gitti ashabından teselli buldu. Hudeybiye'de başta Ömer olmak üzere hanımlarının dışında erkek sahabileri üzdüler onu. Olmaz böyle ya Resulallah dediler. Ali'ye sil şu kelimeyi buradan dedi. Silmem ya Resulallah dedi. Karşı çıktılar. Gitti Ümmü Seleme annemizin yanında teselli aradı. O da onu teselli etti. Hanımından teselli buldu. Seddidû ve kâribû. Dengeli iş yapın, işlerinizi birbiriyle tamamlayın. İnfak edemiyorsun, hasta ziyaret yap. Zengin zenginliğinden istifade etsin. Bazusu kuvvetli olan gariban bir müminin evini temizlesin. Ağzı laf yapan lafla ümmeti Muhammed'e destek olsun. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Hepimiz illa bir çuval şeker, bir çuval irmik atıp ateşe koyup helva yapacağız diye bir şey yok. Birimiz şeker bulamayacak, kuru üzüm koyacak onun yerine.
Öbürümüz sütü çok olacak, sütlü irmik helvası yapacak, daha böyle üstü parlak olacak. Öbürümüz tereyağı bulamayacak, çiçek yağıyla yapacak. Seddidû ve kâribû. Seddidû ve kâribû. Dengeli olun. Aşırı gitmeyin. Korkmayın. Sabah namazını ancak camide kılabiliyorum. Filanca zat Allah dostu hep teheccüd kılıyordu. Doğru. Sen teheccüde kalksan ertesi gün işe gidemeyeceksin. Elektrik paranı kim ödeyecek? Müslümanlar ödeyecek. Ya da elektriği kesilmiş kaçak elektrik kullanan Müslüman haline geleceksin. Seddidû ve kâribû. Sen sabah namazına camiye git. Sabah namazından sonra da 10 defa tesbihat getir oradan. De ki Rabbim ben teheccüde kalkamıyorum. Benimkini de böyle kabul etti. Bak kabul etmiyor mu Allah? Bak kabul etmiyor mu? Ben gidip Mescid-i Aksa'yı Yahudi'den koruyamıyorum. Burada Yahudi'nin malını protesto et. Allah da onu buradan oraya gidecek kola paralarının yerine buradan gırtlağını kıstığın için Mescid-i Aksa'yı kurtaranlar listesine yazsın seni Allah. Seddidû ve kâribû. Helva sadece tencereye boşaltılan irmikle yapılmıyor. Bu yap bozla olup bitiyor. Ama 30 senedir şeytan seni aynı tuzak içinde oyalıyor. Hala sen yanık helva yapıyorsan sıkıntı sende o zaman. Din kolaydır. Ne demek kolaydır? Herkes la ilahe illallah diyen herkes adın cennetlerinde Muhammed aleyhisselamla beraber olma hakkına sahiptir. Halid bin Velid radıyallahu anh bir savaşta elinde 9 kılıç parçalanarak oralara gitti. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh da aferin diye Resulullah'ın beğenisiyle Kur'an okuduğu için oralara gitti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Übey ibn-i Ka'b kadar çok ezber bilmiyordu ama okuduğu zaman Kur'an dinleyenler gözyaşına boğuluyordu. O da Peygamber aleyhisselamın aferinini güzel sesiyle kazandı. Başka birisi siyah, zenci bir kadın ne cihat yapabildi, ne şiir yazabildi, ne Kur'an ezberleyebildi, ne herhangi bir şekilde hastaları tedavi edebildi. Geldi dedi ki ya Resulallah, herkese bir iş düştü, ben yapacak bir iş bulamıyorum. Zavallı bir kadınım. Bu mescidi süpüreyim mi, izin verir misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. O da haftada bir geldi mescidi süpürdü. Mescidi süpürdü. Çakıl döşenmiş bir mescitten işte ağaç kabukları ne bulduysa aldı götürdü. Bir zaman sonra Peygamber aleyhisselam baktı ki mescit eskisi gibi temiz değil. O siyah kadın bu mescidi temizliyordu. Nerede o dedi. Nerededir o? Dediler ki ya Resulallah o kadıncağız öldü. Niye bana haber vermediniz? Ben onun cenazesini nasıl kaçırırım dedi. Nereye gömdünüz onu diye sordu. Filan yere gömdük dediler. Kalktı güneş kadının kabrinin başına gitti. Çünkü kadın ancak ben mescit süpürebilirim deyip yapabileceğini yaptı. Adın cennetlerinde Resulullah'la buluşacak hale geldi. O cennette müşriklerin kafasını koparan Halid İbni Velid de var. Mağarada Resulullah'ın ikiden ikinci denen arkadaşı haline gelen aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir de var. Aynı cennette hak senin lisanın üzere iniyor denen Ömer de var. Aynı cennette melekler var. Allah'ın enbiyası var. Birisi kanlar içinde kalmış cesediyle cennete girmiş. Öbürü de iki satır Kur'an okuduğu için cennete girmiş. Birisi bir mümine tatlı bir söz söyleyip moralini düzelttiği için o cennete girmiş. Cennet, Adın cenneti, Firdevs cennetleri, Havz-ı Kevser, herkesin tek standartla girdiği bir yer değil. Seddidû ve kâribû ile girilen bir yerdir. Evet, kimisi müthiş Kur'an okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldi. Bir haftada şunu yaptım ya Resulallah dedi. Ömer gibi bir adam da kendi diliyle Bakara suresini 12 senede ezberledim dedi. Biri Bakara suresini 12 günde ezberleyip Bakara alimi haline gelmiş.

ömrüde 12 senede Bakara suresini ezberlemiş, Havz-ı Kevser'de yudum yudum Resulullah'la su içiyorlar şimdi. Çünkü din kolaydır. Din kolaydır. Dini sadece Filistin'de cihad etmekten ibaret zannedip evini Yahudi evi haline getirenler bu dinde mağlup olurlar. Halbuki sen Filistin'de cihad etmenin dışında, Yahudi ile Mescid-i Aksa'nın eteklerinde cihad etmenin dışında bir din anlamadığın için, cihadı sadece Yahudi ile Mescid-i Aksa eteklerinde vuruşmak olarak anladığın için, asıl cihadın olan çocuklarını ateşten koruma, kendini ateşten koruma halinden puan alamadın. Sen büyük eteklerde büyük işler yapacağını zannederken cebindekini kaybettin fark etmeden. Din kolaydır. Herkese Allah verdiği yetenek kadar çalışarak Havz-ı Kevser'in etrafında peygamberleriyle beraber bulunma fırsatını lütfetmiştir. Bu din sadece Bilal gibi Resulullah'ın müezzini olup Resulullah'ın yanında ezan okuyanların dini değil ki. Ben bir daha nereden Resulullah'ı bulup da yanında ezan okuyacağım? Aleyhissalatu vesselam. Şimdi Ebu Cehil mel'un mezarından kalkacak da vur bir kırbaç ben de ahad ahad diyeyim de cennete gireyim mi diyeceğiz? Hayır, hayır. Ebu Cehil veya Übey ibn-i Halef, o mel'unlar Bilal'i kırbaçladılar. Bilal oradan Allah'ı buldu. Şimdi internet dalgaları, cep telefonu dalgaları, mesaj dalgaları kırbaç gibi sırtıma vurdukça hayır hayır, Allah'ın şeriatında olmayana evet demem diyeceğim. O Bilal'in siz ne kadar vurursanız vurun Allahu ahad, Allahu ahad deyip göklere kadar sesini yükselttiği gibi her internet mesajından sonra Rabbimin razı olmadığı şeye evet demem ben dedikçe Bilalleşeceğim. Din kolay çünkü. Şimdi bir ton dayak mı yiyeceğiz Bilal'in seviyesine çıkmak için? Hayır. Bir ton dalga yiyoruz şimdi. Televizyon frekansından cep telefonu frekansına kadar o frekanslar Übey ibn-i Halef'in kırbacı gibi sırtımıza ve beynimizde yankılanıyor şimdi. Bu zamanın imtihanı bu şekilde. Bu imtihanı kazananlar Allahu Teala'nın cennetine girecekler. Tekrar Buhari'ye dönüyoruz. İman kitabının, yani Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sözleri topluyor. Buhari rahmetullahi aleyh de onları konu konu toplamış. Buhari gibi bir alim iman kitabının 30, yani iman bölümünün imanla ilgili gördüğü hadislerin 39. hadisi olarak bunu kaydetmiş. Ne demek Buhari ne anlıyor? Nasıl meleklere iman, kadere iman ve diğer iman şartlarını mümin olmanın gereği olarak inanıyorsa Buhari, din kolaydır. Kim zorluk çıkarırsa kendi kendine mağlup olur sözünü de iman edilecek şeylerden birisi olarak görmüş İmam Buhari. Rahmetullahi aleyh. Din kolaydır. 20. asırda da kolaydır. 23. asırda da kolaydır. Uzayda da kolaydır. Toprakta da kolaydır. Denizde de kolaydır. Din kolaydır. Mekke'de de kolaydır. İstanbul'da da kolaydır. Moskova'da da din kolaydır. Çünkü Allah yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah bütün kullarına kolaylık murad etmiştir. Kaldıramayacağı hiçbir yükü Allah kullarına yüklememiştir. Namaz, zekat, cihat, infak, her ne varsa hepsi tabii ve insan standartlarında yapılacak işlerdir. Ancak sen 5 çocuk babası olduğun halde veya sen annene babana hastanede hizmet etmek zorunda olduğun halde her gün 7000 defa şu kadar tesbih çekeceğim, 3300 Yasin okuyacağım, 700 Bakara suresi okuyacağım diye kendi kendine bid'atler icat edersen altında kalırsın. Allah'ı ararken Allah'ın cehennemine çarparsın. Kendi kendine iş çıkarma. Bir hasta iyileşmesi için efendim 7777 Yasin okursa iyi olmuş. Ulan bu adam bunu okuyacak halde olsa doktorun kapısında ne işi vardı zaten? Bu adam 70 sene daha dinç,

güreşçi gibi pazuları olarak yaşasa bitiremez bu Yasinleri. Nasıl olsa at kafadan, bir tane eksik okudun. Üstelik de tek abdestle okunacak. Bir hesap ediyorsun ki 120 gün hiç abdesti bozulmaması lazım bu adamın. Şeytan, şeytan bazen sarıklı, sakallı, eli tesbihli de gelir. Ebu Hureyre radıyallahu anha Kur'an öğretmek için geldi şeytan. Sana Ayetel Kürsi'yi öğreteyim dedi. Şeytanız, biz Kur'an düşmanı zannediyoruz. Öyle şu yaştan aşağısı okunmaz filan diye inananlardan değil şeytan. O öyle enayi bir şeytan değil o. Ayetel Kürsi'nin bir silah olduğunu Ebu Hureyre'ye şeytan gösterdi. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor dedi. Doğru diyor melun dedi. Doğru söylüyor. Kendi kendimize tuzaklar icat etmeyelim. Bu çocuk illa hafız olacak deyip yarışma Allah'ın rahmetiyle. Bu illa alim olacak deme. Mümin olacak, muvahhid olacak, şirkten uzak duracak, yeni şekillendirilmiş putlardan, izimlerden, sistemlerden uzak bir mümin olarak yaşayacak de, çocuk Allah'ın muvahhid, mümin bir kulu olarak kalsın yeter. Diretme. Direttiğin zaman çocuğu kaybedeceksin. Çocuğu kaybedince moralin gidecek. Moralin gidince her an yatağa düşmeye hazır olsan. Şeytan senin moralsiz bir dakikanı bekliyor. O bir dakikada seni maddi veya manevi bir şekilde intihar ettirecek. Peki gevşek mi davranacağım? Hayır. Gevşek davranmayacağım. Gerçekçi davranacağım. Seddidû ve kâribû. Dengeli yaşayacağım. Çocuğumu ehli Kur'an yapamadım. İyi ilmuhal bilen biri yaparım. Allah da görür ki ben Kur'an'a feda ettim. Kaderinde yokmuş çocuğun. Fıkıh öğrendi çocuk. Yani bunun yağını dengeleyemedim. Ununu dengeleyeceğim helva yaparken. Seddidû ve kâribû. Dengeli olun. Birbiriyle yamalayarak yapın bu işi. Şimdi kardeşler, biz Müslümanlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı gibi anladığımız zaman iyi mümin oluruz. Kendi kendimize senaryolar çıkaramayız. Şimdi mesela bir grup mümin görüyorsunuz, bir şeye kafayı takmış. Nedir o? Şirk. Şirk. Ne demek şirk? Şirk Allah yoktur demek gibi bir söz. Ya da İsa Allah'ın oğludur demek. Haşa sümme haşa, Meryem Allah'ın karısıdır demek. Şirk bunlar işte. Şirk bunlar. Şimdi bir mümin Allah'ın bunca rahmeti gökleri yeri kuşatmışken, kurtlar, kuşlar, yılanlar, akrepler o rahmetten pay kapmışken, bir mümin mikrofonun karşısına geçip karşısındakilere %95 şirk, %5 de gavurluk, Müslüman zaten yok. Böyle olur mu? Niye zorluyorsun? Niye zor? Ağzından çıkan cümleyi görmedin mi? Ne demiş ağzından çıkan cümle? Filanca derneğe üye oldum ben. Müslümanlıktan başka herhangi bir derneğe üye olan kafirdir, şirktir. Nereden buldun bunu? Nereden çıkardın? Kur'an'da var mı bu? Dernekler, partiler, şunlar bunlar Kur'an'da var. Kur'an'da şirk var. Kur'an'da şirk var ama bu da o şirktendir diye bir şey var mı? Niye dini zora sürüyorsun? Müslümanların sayısının azalması hoşuna mı gidiyor? Ne kadar az Müslüman olursa bize arsadan o kadar ifraz düşecek diye mi seviniyorsun? Ne zamandan beri bir insan çok insan cehenneme girerse mutluluk hisseder oldu? Dini niye yokuşa sürüyoruz ki? Misal, başka bir misal. Bir Müslüman İstanbul'dan köyüne giderken otobüs firmasına demelidir ki sizin firmanız namaz için duracak değil mi? Değil mi? Biz duramıyoruz. Ben o zaman duran bir firmadan bilet alayım desin. Namazını savunan mümin. Bulamazsam namaz saati duracak bir firma gitmem. Yürüyerek giderim. Gitmem, yürüyerek giderim. Uçakla giderim, gemiyle giderim. Ama namazımı yedirmem demeli. Mümin budur. Ama şimdi böyle yapması gereken bir mümin otobüs durdu bir yerde, Allah sana iki rekat namaz kıl diyor. O öğlenin sünnetlerini kılmış, farzını da kılmış,
Son sünneti 4'te kılmış, daha sevap olsun diye. Halbuki Peygamber aleyhisselam yolculuklarda sünnet namaz kılmamıştır. Bu daha takva tabi. Daha takva. Ondan sonra tesbihatını da çekiyor. Aşı şerifini de okuyor. Virdini de yapıyor. Otobüste yolcular da bekliyor. Bu yokuşa sürüyor. Yokuşa sürüyor bu. Din bunu ezecek. Nasıl ezecek din bunu? Dönüyor yolcular. Kardeşim ne kıldın sen ya? Gündüz teravih mi kıldın diyorlar. Namaza karşı mısınız siz? Namaza karşı değiliz ama Resulullah 2 rekat kıldı aleyhissalatü vesselam. Cihatta da 2 rekat kıldı. Yolculuğa, misafirliğe gittiğinde de sen niye daha takva numaraları yapıyorsun? Biz kim, peygamber kim diye bir numara yaparsan, birisi bunu Peygamber aleyhisselamın kapısında demişti değil mi? Karılarla ne yatıp kalkacaksın sabaha kadar? Peygamberin bir sürü günahı yok, onun için o karılarıyla oturup kalkıyor. Biz günahkar adamız, biz sabaha kadar namaz kılalım diyene ne demişti Peygamber aleyhisselam efendimiz? Benim sünnetimden uzaksınız, benden değilsiniz demişti. Otobüse namazda duruyor musunuz deyip Müslüman kimliğini ispat et. Yahudi firması bile olsa bu memlekette bilet alanlara namaz diye bir hizmet yapmak lazım düşünsün o da. Ticari olarak da istasyonlarda namazgah kursunlar, mescit kursunlar. Namaz diye bir hak arayanlar, en azından çocuğun çişi geldi diye otobüsü durdurabiliyorsun da Allah'ın emrinin vakti geldi diye durduramıyorsun çelişkisinden kurtulalım en azından. Ama 2 rekatlık namazı da huşu içerisinde her bir rekatta birer sayfa zamm-ı sure okuyarak kılma. Kılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında bile İhlas suresiyle sabah namazı kılındığı olmuştu. Evet, sabah namazında 2,5-3 sayfa okunur. Sünnet böyledir. Ama ne zaman okunur? Hep hayat hep dümdüz yollarda gitmiyor. Virajda, yokuşta, rampada susayacaksın. Dikkat edeceksin o zaman. Kardeşler, bu örnekten nereye gidiyoruz biz? Ne anlamak istiyoruz? Din kolay. Cıvıtmaya gerek yok. Abartmaya gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize azimetler, yani taviz verilmez şeyler gösterdi, ruhsatlar gösterdi. Ama aynı adam 1001 alavara dalavaralı fetva ile ev için kredi almaya geldi mi mübarek o yolculukta sünnet namaz kılan adamı bulamıyorum ben o zaman. Filan hoca o zaman değerli oluyor. Paraya geldi mi neredesin ey ruhsat hazretleri? O zaman ruhsat baba türbesinde hep. Yeter ki parayla ilgili bir şey olsun. Din kolaydır. Ne demek kolaydır? En tabii şartlarda her insanın Allah'ın cennetine girecek kadar yapacağı şeylerin bulunduğudur. Kimi şehit olarak o makamı elde edecek. Kimi de bir kelime kullanarak. Bir kelime, bir tek söz kullanacaksın. Allah senden memnun olacak ve cennete gireceksin. Tek bir kelimeyle cennete giren var. Bir avuç buğdayla cennete giren var. Hiçbir iş yapamayıp göklerden gözyaşı mesajları çağrıştıranlar da var. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelip şunu feda ettim, bunu hazırladım, şunu verdim deyip bir şeyler getirdiler. Bir grup sahabi de zavallılar, hiçbir şeyleri yok. Geldiler dediler ki ya Resulullah bizim verecek bir şeyimiz yok. Seninle cihada gelmek için yürüyecek terlik yok aramızda. Sıcak yer fırın gibi, bize bir terlik bul, bir de bir kılıç bul bize de, biz de şehadet için gelelim dediler. Sağına döndü aleyhisselam efendimiz, soluna döndü, ona sordu, buna sordu, bunlara verecek bir terlik bulamadı. Terlik, terlik. Ellerine bir odun parçası verip siz de alın odunla düşmanı kovalayın diyecek bir baston bile bulamadı. Yok, size verecek bir şey yok dedi. Bunlar da baktılar ki fakirlik yüzünden, hiçbir şey verememek yüzünden Resulullah'ın Tebuk seferine katılamayacaklar. Esef ettiler, ağlamaya başladılar. Oyuncak bulamayan çocuk gibi. Hani yetim çocukların oyuncağı olmaz da bayramda diğer çocuklar bisikletiyle oynarken onlar garip garip bakar da ağlarlar ya, onlar da fakirlik yetimi olarak ağlamaya başladılar. Medine'de çocuk gibi ağlıyorlar. Ama Allah onları gördü. Tevbe suresinde ayet indi.

0: girdi, ne cihad ettiler, ne terlik bulup Resulullah'la yürüdüler, ne de herhangi bir şekilde kılıç kaldırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 40 gün o cihada gidip Tebuk gazisi olarak geri gelenler gibi Allah onları da onlar gibi kabul ettiğini Kur'an'da ilan etti. Hiçbir şey yapmadan da. Çünkü din kolay. Din yazlıktan kopup gelemediğin için mi İslami hizmetlere katılamadın? Annen gerçekten hastanede olduğu için, gerçekten baban felçli olduğu için mi sen toplantılara katılamıyorsun? Yoksa dizi filmlerden kopamadığın için mi cemaate gelmiyorsun? Bunu Allah görüyor ya. Oturduğun yerden bile sana gazilik sevabı yazar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebuk'ten dönerken ne buyurdu? Şimdi biz yaklaşık 1000 kilometre gittiler, 1000'de geldiler. 2000 kilometre dağlar, vadiler açtılar. Buyurdu ki, şimdi biz bir aydan fazladır dağ bayır deyip geziyoruz ya, kılıç kullandık, aç kaldık, güneşin altında kaldık. Bizim attığımız herhangi bir adımı, aldığımız her nefesi Allah özründen dolayı bize katılamayıp kalbi bizimle olan müminlerin hepsine Medine'de yazdı buyurdu. Adamlar eşleriyle evlerinde hurma bahçesinin gölgesinde otururken Resulullah ile cihad etmek gibi bir sevap elde ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah boyumuza postumuza değil yüreklerimizde taşıdığımız sevdaya bakıyor. Ben bu ümmetin İmam Şafii'si olsun diye çocuğumu adarım. Meryem olsun diye kızımı adarım. Malımı Allah'a infak etmek için hazır beklerim. Allah bana bunu müyesser etmez. Çocuğum Meryem olmadığı halde Allah beni Meryem anası, Meryem babası olarak cennetine kabul buyurur. Çalışmadan kazanmak budur. Çünkü Allah bizim pazularımıza, kara kaşımıza, saçımıza, tarağımıza bakmıyor, yürekteki sevdamıza bakıyor, teslimiyetimize ve içimizdeki aşkımıza bakıyor. Din asla rampaya sürülecek bir din değildir. Biz İslam diniyiz. Kapasitemizin üstünde bir iş yapmakla mükellef değiliz. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle ayetleri hadisleri dinleyip de gece kalkıp bir teheccüd namazı kılayım diyen tarlasında çalışmış birisi için diyor ki, gece kalktın da şöyle Allah'la baş başa huzur içerisinde bir teheccüd kılayım dediğin zaman esnemeye başlarsan çek yat, sakın teheccüd kılma diyor. Çünkü gündüz esneyecek Müslüman ümmetine faydalı Müslüman değildir. Sen kendin için gece teheccüd kıldın, gündüz camide esniyorsun. Ümmeti Muhammed'e 3 kuruşluk iş yapacaktın, uyku sersemliğiyle bir iş yapamıyorsun. Yat, sabah namazına kadar afiyetle uyu, sabahleyin camide namazını kıl, git işine git, çoluk çocuğunun maişetini temin et, Allah bundan da razıdır. Çünkü din, emekli bir adam, başka işi yok, onda da işine gitse oluyor, sabah namazından sonra 2 saat yatabilecek kadar vakti olanı teheccüd namazına davet ediyor. İlla herkes gelsin demiyor. O zaman biz kardeşler kuralımızı koyacağız. Dedik ki din kolay. Kim rampaya sürerse o mağlup olacak. O rampada dayanamayacak, damarları çatlayacak, kalp krizi geçirecek o. Aşırı kalkan mağlup olacaktır. 3 günde derviş, 4. gün evliya, 5. gün kutup olacağım diye çıkanlar kutuplarda sürünmeye mahkumdurlar. Ne kutup olurlar ne de kömürlük olur onlardan. Onlar bir işe yaramazlar. Bu ümmet denge ümmetidir. Her şeyimiz denge üzerindedir. İbadetimizde, siyasetimizde, dostluğumuzda. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirini sevenlere arşın gölgesinden parsel vaat ediyor. Allah için birbirini sevenler arşın gölgesindedirler diyor. Eynel mutahabbune fi celali. Hani benim için birbirini sevenler diye Allah onları hususi davet edecek diyor. Allah'ın misafirleri olarak. Sonra aynı peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Severken aşırı gitmeyin. bir gün aranıza bir soğukluk girecek kadar pay bırakın buyuruyor. Denge dini. Hani sevmek arşın gölgesiydi ama dengeli olacak. Düşmanlık yaparken bile bir gün dönüş payı bırakın. Ey kafir diye doğrama. İman ederse selamlaşacak bir muhabbet payınız kalsın. İnsanlık payını hep ortada bırak diyor sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Din seddidu ve karibu türünden yaşanır. Dengeli yaşayacaksın, abartılı aşırı gitmeyeceksin. A yapamıyorsan B yapacaksın. Elbette namaz kılamıyorum, onun yerine fitre vereyim diyemezsin. Öyle değil. Biz 3 kural taşıyacağız kardeşler. 1. Haramlarından kaçacağız Allah'ın. Burada taviz yok. Mesela faizden, zinadan kaçabildiğin kadar değil. Kaç. Çünkü faiz, zina, kumar, alkol ölümdür. Biraz öleyim, sonra işime bakarım denmediği gibi biraz faiz olmaz. Kökten yok o. O yok. 2. Farzları ihmal etmeyeceksin. Farzları yapacaksın. Haftanın 5 günü sabah namazı kılayım, 2 gün çok yoğun oluyorum, olmaz. Haramlardan taviz yok. Ne kadar farz var ki zaten? Farzlardan da taviz yok. 3. Helva yapmayı bileceksin o zaman. Helva yapacaksın. Haramdan kaç. Farzı ihmal etme, helva yap. Bu din böyle bir din. Nasıl helva yapacağım? Sana ne verdi Allah yetenek olarak? Malın var. Haramdan kaç. Farzı yap. Mallı Allah'a koş. Sana Allah mal vermedi. Ama yoğun bir işin de yok. Teheccüde kalk. Gece kalk. Bir saat seccaden ıslansın dursun. Öbür gün gene ıslansın. Son o camiler yaptıran, köprüler yaptıranlardan daha geri kalmazsın cennette, hiç merak etme. İşin de yoğun. İşin de yoğun. E peki mal da infak edemiyorsun. Teheccüde de kalkamıyorsun. Doğru dürüst cemaate 5 vakitte gidemiyorsun. Birinde muhakkak kaçırıyorsun. Evde, dükkanda kılmak zorunda kalıyorsun. Tamam, güzel. E ne yapacağım ben şimdi? Hani kari bu? Nereden tamamlayacağız? Sadaka imkanı yok. Hastayı gidip ziyaret edemiyorsun. Sen zaten hastasın. E hiçbir şey yapamıyorsun. Yapacaksın tabii. Evli değil misin? Evliyim. Hanımının kıymetini bil. Sarıl, öp onu, okşa onu. Seni Allah için çok seviyorum karıcığım. O da seni seviyorum desin. Muhabbet edin, öpüşün. Allah sana da firdevs versin. Eğer Peygamber aleyhisselamın teheccüde kalkana Allah sevap verecek diye sözüne inanıyorsan, karısını öpene de sevap vereceğini söylüyor. Bu da peygamber vaadi. Bundan da cennet kazanılıyor. Haramdan kaç. Haram yok. Haram ölüm çünkü. Biraz ölmek mümkün değil. Ya hep ölürsün ya diri olursun. Biraz morgda bekleyeyim sonra eve giderim diyor mu kimse? Birkaç saat morgda dinleneyim, yazın çok iyi olur. Soğuk çünkü, morg soğuk olur. Ölmek yok biraz. Bir kereliğine faiz alıyor. Yoksa çok takva adam. Bir ev yaparken, bir de iş kurarken, bir de hacca giderken kredi alıyor. Yoksa bir kötü yok. Oynama, dinle oynama. Din kolay ama oyuncak değil. Çok takva. Kızımız hafız maşallah. Takva, takva. Hiçbir erkek görmemiş onu. Düğünde hazırlanıyor göstermek için kendini. Oynama dinle. Zaten Allah 21 yaşında, 20 yaşında, 19 yaşında o düğün günü ne yapacağını senin merak ediyordu. Düğünden önce hafız kız olarak sen beyaz bir elbiseyle milletin önüne çıksaydın, zaten hiçbir mümin erkek senin tarafına tenezzül etmeyecekti. Kapkara kıyafetlerinle müminlerin önüne çıktın. Birisi de bu kızı kaçırmayalım dedi. Düğün günü bembeyaz çıktın insanların önüne ama. Rahibe kıyafetini giymekte mahsur görmedin. O gün senin rahibelere hayran olup olmadığını görmeliydi müminler. Çok iyi, çok iyi. Bir tek işe yarayacağı zaman bulunmuyor. Yoksa çok iyi. Biz haramla asla sürtüşmeyiz. Hani biraz haramı bir bakalım tadına. Haramın tadına bakamam. Biraz morgda kalıp eve gitmek yok. Bırak terleyeyim, morga gir. Morgun önünden bile geçilmez. 2. Farzlardan eksiklik yok. Nedir Allah'ın farzları ki? Bir günde kaç saati Allah bize farz olarak emrediyor? 3. Helva yapmayı bileceksin. Bir gün şunu becereceksin, öbür gün bunu becereceksin. Hiçbir şey beceremiyorsan git ananın duasını al. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Ömer İbni Hattab'ın oğlu, bir öğle vakti hizmetçisine demiş çarşıya çıkalım demiş. Beraber çarşıya çıkmış. O da sepetini almış, çarşıdan öteberi alacaklar diye. Birine selam vermiş, öbürüne bir şeyler sormuş, geri dönmüşler. Hizmetçi demiş, biz bir şey almayacak mıydık bugün demiş. Çarşıya niye çıktık demiş. Bir şey almak için çıkmadık demiş. Niye ben sepetimi aldım demiş. Niye geldim seninle? Bugün hiç işe yarar bir şey yapmadım. İki mümin görüp Allah'ı hatırlayıp selam vereyim, melekler defterime yazsın diye çıktım demiş.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Radyo Hedef.

En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren Gönül Frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

Hiçbir insan bir diğerinin aynı değildir. Sadece dış görünüşüyle değil, sadece karakteri, davranışlarıyla da değil. Dünyayı görme, anlama, anlamlandırma bakımından da her insan bir diğerinden farklıdır. Birbirimizi anlayamıyor oluşumuzun başta gelen sebebi, bu gerçeği çoğumuzun görmezden geliyor oluşumuzdur. Seni gerçekten hiç anlayamıyorum dedi kalabalık caddede yavaş adımlarla yürümekte olan iki kişiden biri. Bu aslında insanların kendilerini doğru anlayabilmek için hatırında tutması gereken en önemli şey dedi diğeri. Bir bütünün parçalardan oluştuğunu unutmamak gerekir. Parçaların tek tek kendi gerçeklikleri içinde var kılındığını kabul etmeden, o bütün hakkında söylenen her şey, tek kişilik bir gerçeklikte takılı kalmaya mahkum eder insanı. Luigi Prandello, Hiçbirisi, Hiçbiri, Binlerce isimli kitabında bu gerçeğin altını ustalıkla çiziyor. Size bakarken gözlerinizde sizin gördüklerinizi görmeyecektir. Tıpkı sizin onun gözlerine bakarken onun gördüklerini görmediğiniz gibi. Dünyanın, yaşamın, nesnelerin ona dokunduğunuzda sizin için gerçekliği onunkiyle aynı değildir. Onun aynı nesnelerde sizde kendi içinde görüp dokunduğu başka bir gerçekliktir. Bir filmin senaryosu o filmin gerçekliği üzerinde çok belirleyicidir. Filmlerin izleyicisine gerçeklik duygusu verip vermediğine, karakterlere ve olaylara ne kadar yakından baktığına, bu ikisini birbirine hangi zengin ayrıntılarla bağladığına, insanı ve hayatı ne kadar doğru gözleyerek filmin hikayesini aktardığına bakarak karar veririz. Bu anlama mesaisi film hakkında yüksek ihtimalle isabetli varış noktalarına götürür bizi. Bir şeyi doğru yere, doğru şekilde bakarak anlayabiliriz. Bu önemli bir hassas noktadır. Ancak kendimize, diğer insanlara, hayata, bütün bunların birbirine bağlantılarına, ilişkileri ören ayrıntılara, yani yaşadıklarımıza ve içinden akmakta olduğumuz o büyük hikayeye bakarken bu hassasiyeti göstermeyiz. Hayat bizi bize her gün ve her an anlatır durur. Ama biz hayatın bize söylediklerine kulak vermeyiz. Her şeyi kendi gerçekliği içinde en doğru şekilde anlayıp anlamadığımızı kendimize neredeyse hiç sormayız. Bir filmin gerçekliğini inceden inceye sorgularken bunu kendi hayatımız için hiç yapmayız. Her şeyi hak ettiği şekilde anlayıp anlayamadığımızı hiç sorgulamayız. Bazen bir şey yapıyor, hemen ardından bu yaptığımın anlamı nedir diye düşünmeye başlıyorum. O şeyin anlamını düşünürken yaptığım acemiliklerden de bunu aslında ne kadar az yaptığımı fark edip halime şaşırıyorum. Başkalarını anlayabilmek adına gösterebileceğimiz her yakınlık, her ince yaklaşım bizim dünyamızı da genişlik ve derinlik katacaktır. Deneyen herkes bunu çok kısa bir zamanda rahatlıkla müşahede edecektir. Anlama çabası sevgi toprağında açan bir çiçektir. Bir şeyi ancak seversek anlamaya çalışırız. Birbirine kör ve sağır yaşamaya alışkanlık edinmiş yeni dünya, öz sevgisini yitirdiği için bu haldedir. Ondan önce bir karanlığa gömülmüş, uyuyor gibiydim. Ama o gelip beni uyandırdı. Kaldırıp ışığa götürdü. Çevremdeki her şeyi, bitmez tükenmez iplerle renk renk bir dantel gibi işledi. Bana en yakın, kendisini en iyi anladığım, benim için en değerli insan o oldu. Onun dünyaya duyduğu karşılıksız sevgi, zorluklarla dolu hayata karşı içimi güçle doldurarak beni zenginleştirdi diye yazmış Maxim Gorki, Çocukluğum isimli meşhur kitabında. Daha zengin olmak için daha çok para biriktiriyorsun. Daha çok insan olabilmek için de daha çok insan biriktir. Bir ben vardır ama

Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler ise gaffola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli dostlarımız, saygıdeğer Hedef Radyo dinleyicileri. Günler çarşambayı gösteriyor. Saatler 21'i geçti ve gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Hedef'te, aynı zamanda hedefradyo.com adresinde canlı yayında sizlerle beraberiz. Bizler mikrofon başındayız. Sizler de her zaman olduğu gibi bilgisayar başında,

radyo başında, artık telefon başında, her nereden ne şekilde dinliyorsanız bulmak ümidiyle ayrılmıştık sizlerden. İnşallah bu ümitle de geldik. İnşallah dinliyorsunuzdur diyelim. Bugün yine güzel bir denemeyle başladık. Gökhan Özcan'ın "Sevmeyi bilen anlamayı sever" diyor. Sevmeyi bilen anlamayı sever. Bir insan birini seviyorsa, bir şeyi seviyorsa anlamak için uğraşır. Yoksa anlamak için çok fazla gayret sarf etmez, çok fazla uğraşmaz, çok fazla çaba göstermez, öyle değil mi? İki kişiden birisi diyor ya, kalabalık caddede yavaş adımlarla yürüyen iki kişiden birisi diyor ki, "Seni gerçekten hiç anlayamıyorum." Diğeri de diyor ki, "Bu aslında insanların kendilerini doğru anlayabilmek için hatırında tutması gereken en önemli şey. Gerçekten anlamak, anlayabilmek, anlamak için çalışmak." Evet, insan severse, sevmeyi bilirse anlamayı da sever. Fakat bilmezse anlamak için uğraşmaz, anlamak için çaba göstermez. Ve hepimiz birbirimizden farklıyız. Sadece hani bu baş parmaklarımızdaki o şey var ya, parmak izi var ya, parmak izi şekliyle değil, dış görünüşümüzle değil, karakterimizde, davranışlarımızda değil, dünyayı görme, anlama, anlamlandırma bakımından her insan birbirinden çok farklıdır. Çok farklı gerçekten. Bir nesneye bakıyoruz, hepimiz farklı ifadeler kullanarak onu tanımlayabiliyoruz. Farklı yönlerden baktığımız zaman, farklı pencerelerden baktığımız zaman tanımlamalarımız daha da değişebiliyor. Ve insan dünyada bazı şeyler anlamak için çok fazla çaba sarf ederken, değil mi? Çok fazla gayret gösterirken kendimize, diğer insanlara, hayata, bütün bunların birbiriyle olan bağlantılarına, ilişkileri öğren ayrıntılara, yaşadıklarımıza, yani içinde bulunduğumuz o büyük hikayeye aynı hassasiyeti ne yapmıyoruz? Göstermiyoruz. Anlamak için çaba sarf etmiyoruz. Halbuki küçücük şeyler için ne kadar büyük gayretler sarf ediyoruz, değil mi? İşte mesela burada bir film örneği verilmiş. Filmdeki karakterler, hikayesi, bunların birbiriyle ilişkisi, değil mi? Kullanılan, belki siz söyleyin, sahneler, bunlar hep birbiriyle ilişkili mi diye veya filmin kaliteli olup olmadığını bunları ilişkilendirerek, bunlar arasındaki ilişkiyle ortaya koyarız. Ama içinde yaşadığımız o büyük hikayeye aynı hassasiyeti ne yapmayız? Hiçbirimiz göstermeyiz. Hani yürüdüm yürüdüm bir arpa boyu yol gittim diyor ya, az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, bir arpa boyu yol gittim. Evet, ne yazık ki hayatı böyle yaşıyoruz. Bir hassasiyet göstermiyoruz. Hassasiyet göstermek lazım. Ve burada gerçekten güzel bir şey söylemiş Gökhan Özcan. Diyor ki, "Bir şeyi ancak seversek anlamaya çalışırız. Birbirine kör ve sağır yaşamaya alışkanlık edinmiş yeni dünya öz sevgisini yitirdiği için bu haldedir." Evet, kendimizi sevmiyoruz. Çevremizdekileri sevmiyoruz. Hep böyle bir şey içerisindeyiz. Onlara karşı nefret içerisindeyiz. Ondan dolayı da anlamaya çalışmıyoruz birbirimizi. Şöyle bir bakalım. Bugün sizleri tabii ki programımıza davet ederken, sana gerçekten sevildiğini hissettiren, şefkatle yaklaşan, seni gerçekten anlamak için çabalayan ve hissettiğin saçma bile olsa seni yargılamayan birinin varlığı kadar insana iyi gelen bir şey yok diye güzel bir söz paylaşmıştık. Söyleyeni belli olmayan. Gerçekten de öyle. Ve programımıza sağ olsunlar böyle paylaşımlarıyla katkıda bulunan kıymetli dinleyicilerimiz var. Mine Yıldız hanımefendi, değerli hocam Hikmet Kara, Hasan Şahin abim, Fatih Teke abim, "Ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım, yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle" demiş. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Hedef 2023 Ankara, sağ olsunlar. Onlar da programımızın devamlı böyle ne yapıyorlar? Tanıtımına katkıda bulunuyorlar. Şöyle bir bakalım, şurada radyonun mesaj sistemine gelen bir mesaj var. Yine Fatih abi oradan da. Fatih abi her yerden böyle şeyi yapıyor. Siz söyleyin, mesajları gönderiyor ki gözümüz bir yere kayarsa, hani gözümüz birini görmezse diğerini görsün diye büyük bir ihtimalle düşünüyor. Ve bugün sizlerle birbirinden güzel şiirler paylaşacağız. Ama öncesinde program başında şunu hatırlatarak geçmek istiyorum. Azerbaycan'da koyulan bir şey var biliyorsunuz, okullarda bir başörtüsü yasağı getirildi. Azerbaycan müftüsü, "Azerbaycan'da başörtüsü yasağı yok işte, sadece okullarda tek tip kıyafete geçildi" falan gibi böyle bir açıklama yapmış. Kime uşaklık ettiği belli. Şunu söyleyelim,

insanların işi. Biliyorsunuz kişilerle uğraşmak küçük insanların, olaylarla uğraşmak orta insanların, fikirlerle uğraşmak büyük insanların işi. O çocukların anneleri babaları belki de bu Karabağ savaşlarında veya çeşitli geçmişte yaşanmış savaşlarda şehit olmuş kişiler, ki bir şehit eşi diyordu ki madem diyordu şehidin kızını okula bu şekliyle almıyorsunuz, şehidin resmini de kaldırın o resimlerden diyordu, o duvardaki resimlerden. Haklı bir isyan tabii ki. Allah akıl fikir versin, Allah ıslah eylesin diyelim. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Ben Sen diyeceğiz. Abdurrahim Karakoç'un gerçekten severek okuduğumuz ve sizlerin de sevdiğine inandığımız iki güzel şiirini biz böyle bir kolaj yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Ardından da Sümer Ezgü Sevdan desin, şöyle hafif bir mola verelim. Daha doğrusu sizler böyle bir mola verin benim sözlerime. Ben karlı dağların deli rüzgarı, ben tozlu yolların demirbaşıyım, ben suyu kurumuş sevgi pınarı, ben toprak bekçisi mezar taşıyım. Sen çamlı dağlarda aran şafak, sen duru göllerin nilüferisin, sen engin ovada sararan başak, sen umut kaynağı alın terisin. Ben hep yıllar yılı kanayan çıban, ben fikir sürüsün yitiren çoban, ben hayal peşinde çarıksız taban, ben gurbet ağzında bulgur aşıyım. Sen gökte yıldızsın uykularda düş, sen yeşil ekinsin sen beyaz gümüş, sen mavi denizsin sise bürünmüş, sen sevda sırrının düğümlerisin. Ben çürük bir gemi aşk denizinde, ben yağmur damlası aşkın izinde, ben yanıp kül oldum aşkın közünde, ben kara sevdanın dert yoldaşıyım. Sen her güzelliğin canlı sergisi, sen kalp yarasının emin sargısı, sen benim dileğim hakkın vergisi, sen gönlümde saplı aşk hançerisin. Ben koyu düşmanım yersiz gülüşe, ben düşüvermişim bitmez bir düşe, ben bıldır ağlarım bu yıl ölmüşe, ben bensiz duygunun ilk savaşıyım. Sen koyu gölgesin yaz sıcağında, sen olgun meyvesin dal kucağında, sen korsun alevsin aşk ocağında, sen Kadir Allah'ın şaheserisin. Ben gönlü aklına uymayan deli, ben az düşünceden doymayan deli, ben beni ben diye saymayan deli, bırakın ben benden uzaklaşayım. Sen bensin, gel gör ki ben sen değilim, sen benim düşüncem, ruhum ve dilim, sen benim gözlerim, ayağım, elim, emin ol, sen bana benden birisin.

Evet, Abdurrahim Karakoç Üstad'ın iki güzel şiiri Ben ve Sen. Ben, Sen. Ben ve Sen değil, Ben, Sen şiirlerin isimleri. Biz Ben ve Sen olarak okuduk. Ve Sümer Özgü Sevdan dedi, gerçekten muhteşem, güzel bir eser. Abdurrahim Karakoç'un geçen gün değerli kardeşim Ertan Baş'ta böyle muhabbet ediyorduk. Şiiri çok seviyorum dedim. Şiiri diğer edebi dallardan da daha çok seviyorum, öyle diyeyim. Yani romandan, hikayeden, her neyse daha fazla seviyorum. Çünkü romanla, hikayeyle, belki sayfalarca yazacağınız, denemeyle anlatacağınız o bütün duyguyu, bütün içinizdeki o düşünceleri iki mısrada özetleyebiliyorsunuz. Ve öyle özetleyebiliyorlar. Daha doğrusu şairler öyle yapıyor. Ben yapamıyorum, yazamıyorum ama okurum. Okumayı seviyorum. Öyle diyelim. Abdurrahim Karakoç'un Mihriban şiirinden söz açılmıştı da dedim nereden bulmuş değil mi? Lambada titreyen alev üşüyor. Yani belki ben 1000 yıl düşünsem aklıma gelmez ama Abdurrahim Karakoç yazmış. Lambada titreyen alev üşüyor. Ve ayrılıktan zor bellem ölümü değil mi? Ne müthiş mısralar. Ve yazıyor birileri, gerçekten yazıyorlar. Tebrik etmek lazım. Necip Fazıl Kısaküre'yi ben hani şey yaparım. 12 yaşından sonra şair olmaya karar vermiş ya. Böyle annesinin isteği üzerine o da. Annesi istemiş. O da tamam demiş, şair olacağım. Şiir yazmaya başlamış. Ve şu an üstad diyoruz değil mi? Üstad diyoruz. Öyle bir şairden bahsediyoruz. Şiir gerçekten güzel. Okumayı seviyorum. İnşallah sizler de dinlemeyi seviyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur diye ümit ediyoruz. Yani ümit ederek yaşıyoruz. Bak, şiirle alakalı son günlerde gerçi kendisi gündemde, özellikle bu Fatma Betül Sayankaya hakkındaki açıklamalarından sonra belki Serdar kardeşim, Serdar Tuncer güzel bir sözü denk geldi, bugün karşıma çıktı. Onu sizlerle paylaşayım istedim. Sevmeyi bilen adamlara acı çektirmeyin diyor. Sonra bir şiir yazıyorlar, hepimiz dertleniyoruz. Az önce bahsettiğim konu tam da bununla alakalı. Abdurrahim Karakoç'un Mihriban olsun, Sezai Karakoç'un Mona Rozası olsun, belki Nurullah Genç Üstad'ın Rüveyda'sı olsun. Sevmeyi bilen adamlara acı çektirmeyin. Sonra bir şiir yazıyorlar, hepimiz dertleniyoruz. O yüzden dikkatli olun yani, acı çektirmeyin. Bu güzel sözleri paylaşacaktım. İlki Serdar'a nasip oldu. Serdar Tuncer'e de buradan gönül dolusu selamlar. Tabii Serdar'a selam gönderince Abdüllatif Koru'ya, Erkan Köse'ye, Abdullah Öztürk'e buradan selam göndermezsek olmaz, İstanbul ekibine bizim. Buradan gönül dolusu selamlar gönderelim. Sevdiğimiz kıymetli kardeşlerimiz, hepsini seviyoruz. Sevgimiz baki. Diyor ki, sebepsiz sevendir seni gerçekten seven. Seni sen olduğun için sever seni gerçek seven. Sana kendinden daha çok değer verebilendir seni gerçek bilen. Güzel bir söz. Söyleyeni belli değil bunun. La edri diyorlar ya veya anonim diyorlar. Sebepsiz sevendir seni gerçekten seven. Seni sen olduğun için sever seni gerçek seven, sana kendinden daha çok değer verebilendir seni gerçek bilen. Diyelim ve sözü yine biz şiire bırakalım. Şiir Cemal Safi'ye ait, Sende Kalmış şiirini paylaşacağız. Ardından da Uğur Işılak bu güzel şiirin bir bestesini yapmış. Uğur Işılak'tan da bestesini dinleyeceğiz. Söz Cemal Safi'nin olsun, Sende Kalmış.

Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine âb-ı hayat olduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim, saçlarıma hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz bembe hayallerim, tekmil neşem, sevincim, hevesim,

Sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avına binmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir, ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana. Son nefesim sende kalmış.

Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemin. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kayboldu, rengin ahenk buldu. Toprağın kadehine ab-ı hayat doldu. Bir gül için bülbülün saçlarını yoldu. Aşkın harman oldu, o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerin? Saçlarına hasreti tanımayan ellerim. Rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim. Tekmil neşem

Ayıplama, kınama, kahveye gidiyorsam avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir ladesim, sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzumda yok zaten senden ziyade, sohbetim sözümde yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzümde yok, aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek, tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getir.

Evet, zaman zaman hani böyle rahatsızlandığımız zamanlarda bant yayınlar oluyor ama elhamdülillah sağlığımız yerinde olduğu müddetçe iki elimiz kanda da olsa geliyoruz programa Fatih'im. Fatih Koç'a, Berrin Nisa Koç'a, Ömer Selim Koç'a, Hatice Koç'a buradan gönül dolusu selamlar. Onlar şahsında da Kayseri'den eğer dinleyenler varsa onlara selamlarımızı gönderelim. Kıymetli Mahmut Hocam, ilk defa dinliyorum programınızı. Çok başarılı buldum. Emeğinize, ağzınıza sağlık. Tebrik ediyorum sizi demiş. O kıymetli başkanım Sayın Mahmut Öner bu mesajı yazmış. Buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Kendisine, resimlerini gördüğümüz ama kendisini görmediğimiz hukukçu kızımıza, kendisinin metini duyduğumuz o kemancı, piyanocu, aynı zamanda gitarist evladımıza ve kıymetli hanımefendiye buradan selamlarımızı gönderelim. Saygıdeğer eşine de, Öner ailesine toptan selamlarımızı gönderelim. Mahmut Başkanım böyle yanına ziyarete gittiğimizde kızının böyle resimleri duvarda asılı, gerçekten müthiş bir yetenek. Hukukçuymuş kendisi, sonradan öğrendik. Bir hukukçunun böyle resimle de ilgilenmesi güzel tabii. İnsanların tabii böyle bir hobilerinin olmaları, bir uğraşlarının olmaları gerçekten onların gelişiminde, onların duygusal yönlerinde çok büyük etkisi var. O yüzden mutlaka bir şey yapmak lazım. Benim de mesela en büyük hobim gelip burada böyle program yapmak. Bugün Ayşe diye güzel bir kardeşimiz gelmişti buraya. Onunla böyle muhabbet ederken ona söyledim. Kendisi üniversitede okuyormuş Hacı Bayram'da. Dedim benim programa program demiyorum. Program benzeri bir aktivite diyorum. Herkesin bir uğraşı var. Kimi işte top oynamaya gidiyor, kimisi kahveye gidiyor, kimisi oraya gidiyor, buraya gidiyor, gezmeye gidiyor. Ben de haftanın bir günü kalkıyorum, radyo geliyorum dedim program için. Program benzeri bu aktivite için. Yani bir aktivite benim için. Sizler de çok teşekkür ediyorum. Hani kıymet veriyorsunuz, dinliyorsunuz, bizimle beraber oluyorsunuz. O yüzden sizlere de müteşekkiriz. Bunu da hatırlatmak lazım. Mahmut Başkanımla sohbet ederken kendisinin hocası olduğunu öğrenmiştim Nurullah Hoca'nın, Nurullah Genç Üstad'ın üniversiteden hocası olduğunu ve Mahmut Başkanım da böyle şiirler yazmış ama çok fazla ileri götürmemiş, çok fazla üzerine düşmemiş ama inşallah düşer, inşallah devam eder, güzel şiirler yazar. Bugün Nurullah Genç'in güzel bir şiiri var, Sayın Mahmut Öner'e, Öner ailesine hediye edelim. Ey Melal şiirini paylaşacağız Nurullah Genç Üstad'ın. Bu güzel şiiri paylaşalım, ardından da güzel bir eserle programımızı ne yapalım, taşlandıralım. Hem bu şiir hem arkasından Aykut Kuşkaya'nın Ne Olur Anla isimli eseri Öner ailesine özellikle gitsin, Kayseri'ye Koç ailesine gitsin ve şimdi sözü şiire bırakalım. Ey Melal! Ey hüznün ötesinden içime bakan Melal! Ahuların seni kıskandığını kalbime fısıldarken rüzgarın dudakları, yüreğine tutunmak istiyorum sessizce, esrik bakışlarını ayırma gözlerimden.

Şafak hatıraların kanadında gizlidir. Tanyer bir çocuğun avuçlarında. Ey ömrümü bir bahtın ucunda yakan melal. Ruhumu bir gül gibi ellerine bırakıp zambakların sırrına yürüyorum sessizce. Esrik bakışlarını ayırma gözlerimden.

Ey damar damar öfke, pıhtı pıhtı kan melal. Nerede karanlığa hükmettiğimiz günler? Neden böyle vurgunuz ateş dilberlerine? Erdem çiçek özüdür, yıldızlardan süzülür. Pembe bir yanılgıdır hayatı büyülemek. Yabancı doruklara uzatma ellerini, esrik bakışlarını ayırma gözlerimden.

Ey gönlünü bir damla suya bırakan Melal, yenilgi doldurulmuş diye bardağımıza prangaya vurmalı mıydık geçmişimizi? Zamanın yılgınlığı gömülmeden toprağa, ruhumu bir sır gibi mehtabına gizleyip eski umutlarıma dönüyorum sessizce. Esrik bakışlarını ayırma gözlerimden.

Terk ediyorum uykuda gülümseyen kuşları. Şehrain siliniyor ufkumdan, gün dönüyor. Ey dünya mağırmaklar misali akan melal. Yakındır gökyüzünde açması çiçeklerin, kaktüslerin bahar erişmesi yakındır. Ayırma gözlerimden esrik bakışlarını, esrik bakışlarını ayırma gözlerimden. Ey hüznün ötesinden içime bakan melal, ey ömrümü bir bahtın ucunda yakan melal, ey damar damar öfke, pıhtı pıhtı kan melal, ey gönlünü bir damla suya bırakan melal, ey dünya mağırmaklar misali akan melal, esrik bakışlarını ayırma gözlerimden.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, Vakti Muhabbet devam ediyor ama artık sona yaklaştık. Son düzlükteyiz ve Nizar Kabbani'nin Kudüs şiirini sizlerle paylaşacağız. Azerbaycan'da başörtüsü yasakları konuşulurken dünyanın değişik yerlerinde değişik gündem maddeleri dünyanın gündemine oturmuşken Gazze'de katliam devam ediyor, Filistin'de katliam devam ediyor, Müslümanların ilk kıblesinin esareti devam ediyor. Bunları da unutmamak lazım. Filistin için yapacağınız şey, Gazze için yapacağınız şey, oradaki kardeşlerimiz için yapacağınız şey, boykotu kesinlikle ihmal etmemek. Boykota riayet edin. Boykot kardeşlerimiz için can, onlara zulmeden soykırım uygulayanlar için de inşallah hicran olacak. Onu özellikle belirtmek lazım. Ve tabii ki dualarımızda onları eksik etmeyeceğiz. Her elimizi açtığımızda Gazze'de, Batı Şeria'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Nepal'de, Hindistan'da, Sudan'da, Yemen'de dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimizi, mümin kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmeyeceğiz. Onların refaha erişmesi için, onların felaha kavuşması için dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Bunun yanında gönderebildiğimiz kadar yardımlarımızı çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla oraya yapmaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet, kardeşlerimiz bizim gönlümüzün kanayan yarası. Cahit Sarıfoğlu Üstad'ın dediği gibi Filistin her müminin önünde bir sınav kağıdı. Evet, Filistin her müminin önünde bir sınav kağıdı. O sınavda nasıl bir sonuç elde edeceğiz hep beraber göreceğiz. Evet, haftaya tekrar saatler 21'i gösterdiğinde çarşamba günü sizlerle gönül frekansınız FM 91.8 MHz Hedef Radyo'da buluşmak isteriz. Sizler de eğer bizimle beraber olmak isterseniz ki tek gelmeyin, tüm sevdiklerinizi alın gelin. Onlarla beraber sizleri radyo başında, bilgisayar başında, telefon başında görmek isteriz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet olun diyelim. Ve sözü Kudüs şiirine, ardından da Ömer Karaoğlu'ndan Kudüs eserine bırakalım.

Ağladım, tükendi gözyaşım, ağladım. Ağladım, mumlar bitti, ağladım, namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükûlar. Sende Muhammed-i Yesû'u aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova, hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi, acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklar oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapaklar arasında kabaran büyük gözyaşı damlası. Kim durdurur düşmanları, sana karşı ey dinlerin gerdanlığı? Kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır, Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden, insanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim! Yarın çiçek açacak limon ağaçları, açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler, gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene, tertemiz masmavi.

Mavi göklere, dönüyor çocuklar oyunlarına, babalarla oğullar buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi, ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim.

0: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz. Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi. Sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

0: dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamber'e ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden, sağlarından amellerinin nurları aydınlığı gider de ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için de tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin derler. Tahrim suresi 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor. Samimi bir tövbe. Tövbe edenin kendi öz nefsine nasihat dinletebilmesi, günahlarına üzülmesi, artık bir daha o günahlara dönmemeye karar vermesiyle olur. Nasuh bir tövbe. Samimiyetle akıtılan iki damla gözyaşı. Gönül aynamızı temizleyip cilalar dosa. Yüce Rabbimizin emirlerine sımsıkı bağlanamamışımız. Yasaklarından da gereği gibi sakınamamamız gönüllerimizi paslandırıyor. Her iki durumdan da kurtulabilmemiz tek bir ölçüye bağlı. Samimi olarak yapılan bir tövbe. Tövbe-i nasuh. Tam tövbe etmenin en belirgin özelliği de samimiyetle akıtılan iki damla gözyaşıdır dostum. Allah için yapılabilen bir tövbe. Bazen dilimizin ucuyla söylüyoruz. Yaptığımız hataları. Ama kalbimiz bile inanmıyor bu tövbelere. Ellerimizi açıyoruz namazlarımızda. Allah'ım beni affeyle. Günahlarımı affeyle. Hatalarımı bağışla ya Rabbi. İşte şu günahı işledim, şu hata işledim ya Rabbi. Bir daha yapmamaya çalışacağım. Allah'ım ne olur beni affeyle. Sadece dilde. Dil bile söylerken belki de diyor ki yalanına alet etme beni. Kalp inanmıyor, kalp titremiyor. Çünkü tövbe ederken, yine namazdayken kafam başka yerlerde. Dilim alışmış. Allah'ım beni affeyle. Arada başka şeylerin hesabını yapıyor. Nasıl bir tövbe mi? Hayır. Peki ahirette acaba o tövbeye bir de kabul olunmamışsa? Çünkü tövbe ederken nerelerdeyim bilemiyorum. Aklım nerelerde bilemiyorum. Neyin hesabını yapıyorum bilemiyorum ama dil alışmış. Estağfurullah ya Rabbi tövbe. Nasuh bir tövbe değil ise Allahu Ekber. O zaman geçtiğimiz zamanları değerlendiremememizin sıkıntısını yaşarız. Kalp devamlı tövbe istiğfar içerisinde olmalı. Hele tövbenin en güzel saatleri gece. Allahu Ekber. Gecenin o güzel saatleri. 2:30-3 belki de. Şöyle derin saatlerde kalkmışım. Elhamdülillah. Güzel bir abdest almışım. 2 rekat namaz kılmışım, teheccüd. Allahu Ekber. 1-2 rekat daha. Gücüm yetti, 1-2 rekat daha. Sonra ellerini açmışım. Evde kimse görmüyor seni. Rüya yok, gösteriş yok. Alnını secdeye koymuşum. Allahu Teala'ya yalvarıyorsun. Allah'ım beni affeyle. Günahlarımı bağışla ya Rabbi. Hatalarım çok, kusurlarım çok. Elimden, gözümden, her şeyimden yaptığım şeylerden tövbe ediyorum diye. Estağfurullah. Min cemi'i ma kerihe Allah. Kavlen, fiilen, sem'an, basaran, hatran. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sonra secdedeyken rahmetin sahibi olan Allah-u Teala'ya dua ediyorsun. Allah'ım ne olur aynı hatalara düşmemem için bana sen yardım eyle. O anda kendi verdiğim tövbenin telkiniyle gözlerinden yaşlar dökülmeye başlıyor. Allahu Ekber. Hani Allah için dökülen iki gözyaşını diyor. O geçtiği gözyaşlarının damlalarının geçtiği yeri Allahu Teala cehennemde yakmayacağını vaat ediyor ya. Elhamdülillah. Secdede ağlamak. Becerebilen için. Nefsi zaten bir kaldırabilsek gecenin belki arkası da gelecek. Allahu Ekber. Bir kaldırabilsek. Allah beni affetsin inşallah. Ve nasuh bir tövbeyle elhamdülillah samimiyetle dökülen iki damla gözyaşı. Tövbe bir bostan tarlasına benzetilecek olursa dostlar, onun yeşermesi için gönülden ve samimiyetle gözlerden yaş akması gerekir.
1: Ay, gerçekten tecrübe etmiş olabilirsin.

0: insanlar bilirler ki, insanın üzüntülü bir zamanında gözlerinden yuvarlanan iki damla yaş bile tüm üzüntülerini silip süpürür. Ağlayan insanlar o rahmet deryasını yıkadıkları zaman o gözyaşlarından sonra çok rahatlarlar. Büyük bir sanki yük üzerlerinden kalkar, hafiflerler. Allah için bir ağlayabilse olay bitecek. Dünyalıklar için zaten ağlıyoruz. Tabii ki böyle ağlayabilmek için de gönül cilalı olması lazım. Gönülde muhabbet olması lazım. Gönülde ilahi aşk olması lazım. Dilim yalanda, gıybette, dedikoduda olursa, gözüm haramda, neşriyatta, farklı farklı şeylerde olursa bu göz yaşarır mı? Dua ediyorum, namaz kılıyorum, dışarı çıkıyorum, sağda solda, orasını burasını affedersin sallayanlara bakıyorum, orasını burasını açanlara bakıyorum. Ondan sonra tabii ki benim gözüm yaşar. Mahreme harama bakıyorum, televizyonda pis sahnelerde görüyorum. Tabii ki benim gözüm yaşar ama çünkü haram sirayet ediyor, kalbi kurutuyor, diplendiriyor. Ondan sonra göz yaşı gelmiyor ki. Ama öyle muhabbetli insanlar var ki elhamdülillah. İki damlanın arasında bir muhabbet geliyor, iki damlada bir gözyaşı çıkıyor elhamdülillah. Şeksiz, şüphesiz. Hani Rabiatül Alevi Hazretleri diyor ya, ya Rabbi beni göz kınarları kurumuş merhamet fukaralarından eyleme diye. Ama ne de baksan kendi nefsime merhamet fukarası. Ama göz kınarları kurumuş, yaş çıkmıyor. Bunun suçu da bende, kendi nefsimi de biliyorum. Gerçekten işte böyle dostlar. Üzüntülü bir zaman olduğu zaman gözlerden yuvarlanan iki damla yaş bile tüm üzüntüleri siler süpürür. Özellikle bu üzüntü manevi olursa Allahu Ekber. Bir de pişmanlıkla ağlamaza nasıl bir tövbe ile. Allahu Ekber. Allah'ın izniyle akan yaşlar kalbin, gönlün pasını siler ve gönül aynasını cila oluşturur. Allahu Ekber. Manevi hale, huzur haline kavuşabilmek için gönlümüzün aşırı dünya meşgalelerinden uzak olması lazım. Gözlerimizin hırstan korunması lazım. Midelerimizin de içerisi biraz boş olması lazım. Sen karnın def gibi yemişsin, içmişsin, def gibi gerilmişsin. Ondan sonra oradan gözyaşı gelmez ki. İstediğin kadar şey yap, ne yaparsan yap, tövbe gelmez. Tam tersine o tokluk insana uyku getirir. Uyku getirdiği için de geceliğin yattığın zaman da hani post gibi yatarsın, post gibi kalkarsın. Ondan sonra bazen gece namazına bile kalkamazsın. Gece namazını koy, sabah namazına. Hadi gece namazına istisna kişiler kalkabiliyor. Allah-u Teala onların adına bizi affetsin. Yine onları kalkan elhamdülillah sevdiklerinin insanlar var. Allah-u Teala'nın sevdiği kulları var. Onlar yine gece namazlarına kalkıyorlar, kılıyorlar elhamdülillah. Ve onu koy kenara, sabah namazlarına bile kalkmakta zorlanıyoruz ki namaz ne kadar ciddi bir mesele. Tabii ki toplumun içerisinde elhamdülillah güzel şeylerin olması gerekir. Allah-u Teala'nın yolundan yürüyen insanlar olması lazım. Çevreye baktığın zaman insanlar birçok şeylerden kendini koruması lazım, kendi nefsime. Koruyamıyorum. Niçin koruyamıyorum? Zorla ben önüme dikkat ediyorum, birçok şeylere dikkat ediyorum ama yine sağdan soldan birçok şeyler aklımı, fikrimi çalıyor. Zaten günümüzün en büyük imtihanları teşhir, teşhircilik ve ondan sonra da zaten namaz. En büyük imtihanlarından bir tanesi. Çünkü ümmeti Muhammed'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Namaz kılmayan insanlar bir kenarda. Kendini teşhir edebilmek için yarışanlar bir tarafta. Şu da zaman şunu da özellikle söylemeden geçemeyeceğim. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah. Allah-u Teala şükürler olsun. Birçok kardeşimiz var. Allah-u Teala onlara hepimize hidayet nasip eylesin. Şimdi yaz olması hasebiyle biliyorsunuz birçok yerlerde düğünler var. Diyerek düğün salonlarında yapılıyor bu düğünler. Gerekli insanlar işte kapılarda, bahçelerde imkanı olmayanlar kendi kapılarının önünde düğünleri yapıyorlar. Allah razı olsun. Kendi çaplarında eğleniyorlar. Zaten bunu da duyurmak, insanlarla beraber hoş dakikalar geçirebilmek ne kadar güzel. Ha bir de bu İslam'a uygun yapılsa Allahu Ekber ne kadar güzel. Ama İslam'dan uzak birçok insanlar öyle bir düğün yarışı atmosferi içerisine girdiler ki belki onların yaptıkları rezaletleri gayrimüslimler bile yapmıyor. Öyle bir artık edep dışına çıktı ki düğüne geliyorlar. Ne kadar güzel bir şey kutlanacak, bir şey yaşanacak. O anda bakıyorsunuz ki düğün ortamı içerisinde kadın erkek tamamen birbirinin içerisine karışmış. Ondan sonra işte alkışlarla, şak şak şuk şaklarla ondan sonra işte damadı ortaya çıkartıyorlar. Hadi bakalım sen gelinle beraber şurada bir dans et. Gelinle damadı da davet ediyoruz sahneye. Arkasından da şak şak diye anasıyla babasını da tabii ki kayınvalide kaynanayı da istiyoruz zaten. İşte bak bu benim karım, ben beraber dönüyorum, dans ediyorum. Hocam ne kadar güzel ya. Bak ne kadar birbirlerine yakışmışlar yahu. Bunlar nasıl sıkıntılı meseleler? Yalnız haydi genç kızlar neredesiniz? Hadi sahneye. Zaten şimdi artık öyle bir hale geldi ki Millet artık gelin damadı, yani orada eğlenmeyi bir kenara koyun. Artık genç kızlar bazıları da artık böyle orada evde kaldım, bana koca var mı diye böyle sağa sola bakıyor. Bazı gençler de oturdukları yerlerde işte böyle belki kafayı çekiyorlar, geliyorlar öyle ortamların içerisine. Ondan sonra oturduğu yerde onun karısına bakıyor, onun kızını kesiyor. Onun... Allahu Ekber. Yalan oluyor diye yani Allah için desin ki yalandır. Bugün bu düğün salonlarının ortamına toplanıldığı insanları, kadın erkek bir araya sokacaksın, orada da çıkacak bir tane kadın, açık saçık bir kadın, orada türküler oynayacak, saç çalacak, işte efendim davul çalacaklar, ondan sonra da herkes çıkacak, o ona sürtünecek, o ona sürtünecek, ondan sonra cuma ve hepsi harmaş dolaş bir şekilde, açık saçık, o onu gözleyecek, bunu gözleyecek, o onu kesecek, bu bunu kesecek, ondan sonra da işte biz ellerini açıp amin, dua ediyoruz. Ya burada dua kabul olur mu? Onu da diyorum. Allah-u Teala'nın rahmeti geniştir elhamdülillah. Rabbim dilerse kabul eder ama böyle bir yerde nasıl Allah-u Teala'nın duasını, ettiğin duanın kabulünü bekleyebilirsin ki? Kadın erkek birbirinin içine tamamen girmiş. Oturduğun yerde bir insan, şunu söylüyorum özellikle, düğüne giden kardeşlerimize söylüyorum. Böyle İslam'a uygun olmayan ortamların içerisine girdiğiniz zaman, oturduğunuz yerde bir bakın bakalım şöyle sağdaki soldaki insanlar. Kaç kişi orada akrabadır? Bir sürü tanınmayan insanlar var gittiğiniz ortamlarda. Şöyle bir 10 dakika seyret bakayım. O onun karısını kesiyor, onun kızını kesiyor. Onun... Birbirleriyle ondan sonra çıkıyor, ondan sonra işte eğlence adı altında haram fiiliyatlar işleniyor. Ondan sonra bunun adı düğün oluyor. Ya o zaman bunu düğünü yaptırtan adamlar Allah'a hesap verecektir. Bir de bu düğünlere içkili düğün yapanları sorun. Allahu Ekber. Hesapları katsan. Keşke o düğünü yapmasa da elleri o paraya gitmeseydi de o mebalin altına gitmeseydi. O kadar çok insanın da ahını alıyorlar orada. Öyle bir alıyorlar ki tabii ki. O kadar insanı oraya topladıkları için, çektikleri için ve o haramın fiiliyatını orada işlettikleri için. Allah hesap soracaktır. En ince hesap sorucudur. Ve bu düğünü yaptıranlar da muhakkak Allah'a hesap vereceklerdir. Bu kadar insanı birbirinin içerisine harmanladığı için. Ondan sonra da hepsi kafalar sarhoş, içenler bilmem ne yaparlar, ondan sonra da sallana. Biz düğünde çok eğlendik. Ne eğlendin onun? Gırtlağına kadar ziftin içine baktın. Adı düğün oldu. Bu düğün meselesini işte biraz daha irdelemek istiyorum ve değerli dinleyicilerimiz malumunuz üzere işte böyle bu düğünleri yapıyorlar. Ve bu düğünlerde de böyle görüyoruz, ondan sonra da burada rahmet umuluyor. Burada rahmet olması mümkün değil. Birçok sünneti, o gün damadı da işte efendim işte popozluyorlar, işte al bakalım. Birazcık da belki de Allah muhafaza haram fiiliyat işletiyorlar, içiriyorlar ve buna benzeri şekilde. Ve ondan sonra da işte efendim nasıl dua etmeye kalktılar. Elhamdülillah dua her şeyimizin önünde alınsın. Allah'a hamdü senalar olsun. Fakat bu kişilere böyle edepsizce hareketler yaptırıldığı için de düğünü zehir ediyorlar. Ve ondan sonra ciddi bir mebal altına giriyorlar. Sünnetlere de eğilmiyor. Eğer o adam birazcık böyle sünnetler doğrultusunda bir düğün yapılsa Allah'a hamdü senalar olsun, ne kadar güzel. Evlenmek çok büyük bir sünnettir. Emrine şükürler olsun. Dört şey peygamberin sünneti, peygamberlerin sünnetlerindendir diyor. Birincisi sünnet olmak. İkincisi güzel koku sürmek. Üçüncüsü evlenmek. Dördüncüsü misvak kullanmak. Bu bir hadistir. Tirmizi'de de geçer zaten elhamdülillah. Ve böyle güzel bir şeyi, böyle güzel bir faaliyeti yerine getirirken de ilk günden haramlara soktuğun zaman o evliliklerde de bereket olmuyor. Bakıyorsunuz böyle hep böyle zulmetli düğün yapıldığı zaman muhakkak ki gelin damat, damat gelin derken birbirlerine yiyorlar, bazı sıkıntılar oluyor. Çünkü en güzel günlerine bile haram sokuluyor. Ben bir de şuna da üzülüyorum. Bir de bunu bilen insanlar var. Mesela inançlı kesim, Allah razı olsun, ne kadar güzel. Mesela diyelim ki işte efendim damada bakıyorsun, inançlı bir çocuk. İşte bakıyorsun veyahut da efendim veya bakıyorsun gelinimiz maşallah kendi çapında ya İslam'ı yaşamaya çalışıyor. Mesela diyelim tesettürlü ama bazen geline damada bırakmıyorlar bunlar. Anne tarafına bakıyorsun, o işte kız tarafı istiyor. Veyahut da işte oğlan tarafı istiyor. Salon düğün istiyor. Ya niye bunlara malzeme olacaksın? Ya bunun için kızı vermeyeceklerse zaten ondan hayır çıkmaz ki. Biz kızımızı isteriz. Biz salon düğünü istiyoruz. Sen elini, akrabalarını veyahut da işte aileni sağa sola göstermek için mi böyle sıkıntılı haram fiiliyata sokmak için mi istiyorsun? Bunu düşünmesi lazım insan. Düşünmüyor. Diyor, hacı abi, hacıların düğünü bakın, hocaların düğünü bak nasıl yapıyorlar. Söz, İslam'a da söz getiriyorsun. Bakıyorsun adamcağıza, hacca gitmiş Allah kabul etsin, namazından yazın. Ne kadar güzel, Allah'ın zaten emridir bu, herkesin yapmakla mükellef. Ama öyle bir düğün yapıyor ki yaptığı amelin içini, her tarafını birbirine karıştırıyor. Öyle bir zehir gibi haramın içerisine giriyor, adı düğün yaptı. Olmaz olsun böyle düğün. Allah-u Teala'ya bu resmen karşı gelmek. Resmen harama vesiledir ve bu düğünün parasını sen de içerisindeysen, sen de buna para veriyorsun. Bu kız tarafı istiyor, yoksa olmaz diyor.
1: Eğer sen ben Allah için birçok insana haram ve onların mebalinin altına gireceksen bu düğünü zaten yapma.

Çok ısrar ediyorlar. Ya işte Kürşat kardeş ne olur buyur. Bazen şu anki görevim icabı da mesela bazı yerlere davet ediyorum ve mecburen de bir 10-15 dakika gözükmem gerekiyor. Gayri ihtiyari bir 10 dakika gidiyorsun bir köşe başında 2 dakikada oturuyorsun, ondan sonra da nasıl çıkıyorsan hemen dönüp çıkıyorsun oradan. Bir önce de zaten orayı terk etmek zorundasın. Çünkü bu kalp mutmain değil. Çünkü oradaki olaylar sıkıyorsun. Görüyorsun, devamlı da aynı şeyi görüyorsun. Orada insanlara bunu anlatamaz. Hem bakıyorsun ondan sonra cuma, işte bak birçok İslamiyet'i yaşamaya çalışan kardeşlerimiz kendi çapında falan. Ondan sonra cuma haydi bakalım davulcu bir vurmaya başlıyor. Veya işte efendim tavernacı bir bay. Ana bir bakıyorsun böyle patır patır patır patır sahneye dökülüyor bunlar. Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Diyorsun ki ya uzaktan seni birisi görse ya bunlar kadar güzel bak maşallah İslamiyet'i yaşamaya çalışıyor derse. Hayda sahnede öbürlerini öyle bir kıvırtıyor ki. Yapma. E demek ki o zaman Allah için yapmamışsın sen ameli nefi iyiliyatını. Sadece göstermelik, beni böyle görsünler, böyle zannetsinler diye. Allah için yapmamışsın veya belki de koca bulmak için yapmışsın. Onlar bu edeptir. Peki yanlış mı? Elbette yanlış yapılıyor. Kim olursa olsun bunun İslam'da bu şekilde yeri yok. Ben bu mikrofonların arkasından biri gider, arkasından biri gelir söyler ama bu bir gerçektir. Ve bunu şu anda böyle yüzlerce, binlerce insanlar da görüyor. Nereye gitsem böyle buna benzer dünyalarının birçoğunda. Bir de mesela bunu İslami olaraktan yapanlar var. Ne kadar güzel, elhamdülillah. Güzel bir İslami düğün yapıyorlar. Ne kadar kadınlar bir tarafta kendi çaplarında birazcık aşırıya kaçmamakla düğünün hoş sedasını yaşıyorlar. Erkek tarafı da böyle güzel sohbetli falan güzel bir düğünün hoş sedasını yaşıyor. İki tarafı birbirine karıştırmadan güzel ama iki tarafı da bir yere koyup da davul uzunmayıp koyduğundan da ondan sonra bir de ork mork girdiği zaman işin içerisine. Ondan sonra bir de böyle açık saçık böyle sahne almak için işte çok affınıza sığınıyorum. Gece konsumat sistemini getiriyorlar orada davul uzunmacıyla beraber. Ondan sonra orada iki bağırttırıyorlar. Mikrofonu da ağzına iyice yanaştırıyor. Ağzı çıktığı kadar da bağırıyor. Anlaşılmadan gümbür gümbür şarkı söylüyor diye gidiyor. Parayı alıyor. Ondan sonra sen de onu o şekilde orada çırtlandırdığın için de ondan sonra adı şey oluyor yani program güzel bir şekilde düğün şarkı söyledi işte biz böyle güzel bir düğün yaptık diye o da orada yoluyor gidiyor ve ondan sonra da işte biz düğün yaptık. Bunun Allah'a hesabını verir bu düğünü yapan insanlar. O gün kim olacak senin yanında? O kadar insanı harama sokmaya vesile oldun. Sen çağırıyorsun, vebal senin omzunda. Senin düğününse, sen yakınlarına davetiye veriyorsun. Diyorsun ki buyurun bizim düğünümüze bizimle beraber olun. Orada tabii ki seninle beraber olacak olan yakın, dostun, eşin, akrabaların hepsini çağırıyorsun oraya. O haram fiiliyatın içine belki adamın aklında kötü bir fiiliyat olmasa da oraya gelince kafası karışıyor. Tabii ki oraya gelen kişiler süsleniyor, püsleniyor, en güzel elbiselerini giyiyor, açıyor, saçıyor. Yırtılmış, yırtmaçlı şeylerini giyiyorlar. Birazcık da böyle makyajları falan yapıyorlar. Orada oturanlar da erkek. Hepsi evliya değil ki kafayı çevirse zaten evliyanın orada işini. Ondan sonra da tabii ki gelene geçenen hepsini oynatıyor. Ondan sonra sen oraya oturuyorsun, çoluk kızını alıyorsun, hanımını alıyorsun, oturuyorsun. Elli adamları sıkıntılı sıkıntılı onların çirkin bakışlarına mazur kalıyorsun. İslam'da böyle bir şeyin yeri yok. Bunu bilmek lazım. Dikkat etmek lazım böyle şeylere. Eğer çok mecburiyet altında, işte çok yakınımda, birinci derecede falan dese burnunu göster, kaç git orada. Mesela İslami düğün yapan yerler var, ne kadar güzel. Madem böyle bir yere gitmen gerekir, o öyle bir ortamlarda bul. Veyahut da mazeret beyan et, gelemeyeceğim, çok özür dilerim de. İlla ki olman gerekiyorsa dediğim gibi kapıdan burnunu göster, çık git. Dikkat etmek lazım dostlar. Bir şeyler yaparken bunun arkasını da düşünmek lazım. Allah-u Teala gafururrahimdir, bağışlayandır, affedicidir. Ama bunları bile bile de lades olmamak lazım. Ha, affeder Allah inşallah canım şuraya gidin de biraz seyredeyim. Olmaz böyle şey. Allah bizi affı mağfiret eylesin. Sünnet düğünlerinde de bazen bunu görürüz. Ne kadar güzel bir fiiliyet ortaya çıkartıyor. Allah-u Teala'nın bir emri, elhamdülillah'ın emirlerinden bir tanesi. Sünnet olmak. Demin söylediğim hadis de zaten buydu. Hani dört şey vardır. Buna peygamberlerin sünnetlerindendir diye. Birincisi zaten sünnet olmak diyor. Ben aldılar. Mesela bu hadisin işte bir noktasında ne güzel sünnet düğünleri yapılıyor. Yani onu İslami yapanlar var. Allah mübarek etsin. Ne kadar güzel. Orada Allah-u Teala'yı anılıyor ve Resulullah anılıyor ve güzel ortamlarda güzel şeyler oluşuyor. Ama bir de bunun öbür tarafı var. Hayda. Çocuk sünnet kestirilir. Ondan sonra da aynen böyle salon düğünlerini yapıyorlar. Karıştırıyorlar yine normal düğün gibi. Ve böyle güzel bir şeyi ondan sonra bir de böyle o haram fiiliyatları da sokuyorlar. Mübarek bir sünneti Allahu Ekber. Haramın içerisine vıcık vıcık sokuyorlar. Ondan sonra da diyorsun ki biz sünnet yaptık işte. Ondan sonra kendini affettirecek misin sen? Ondan sonra diyor ki ya bunu bir de olmasa şey yapalım ya. İki gün sonra da falan bir mevlüt falan yaptırırız. Sanki orada onun pastacılasıymış gibi.

işte okunur, olur biter. Dostlar alışverişte görsünden başka bir şey değil dostlar. Aklımızı başımıza alalım. Allah için böyle ortamlara dikkat edelim ve birbirimizi tebliğ edelim. Tebliğ edelim. Böyle bir yerlere gidiyorsan muhakkak ki mebal altındasın. Hele bunu dediğim gibi en önemlisi bu düğün sahipleridir, en büyük mebal altında olanlar. Şimdi o kadar çok farklı ki. Önce kapalı salonlar, bir de şimdi mesela sokakta düğünü yapanlar var. Sokakta düğün yapanlar da birçok insanları hakikaten rahatsız ediyorlar. Kolonları koyuyorlar kapıların önlerine. Tamam, belki emniyetten izin alıyorlar. Gece saat işte 11'e kadar falan diye yazı işlerinden gidip izin alıyorlar. Ve ondan sonra da mesela sokaklarda düğünler yapıyorlar. Kolonları da sonuna kadar açıyorlar. Bir tane adamı da çağırıyorlar. Adam sazı tanımıyor, saz adamı tanımıyor. Havada çıktığı kadar dangır dangır dangır dangır bağırıyor. Adam ne dediğini bile bilmiyor. O arada tabii ki kimse anlamıyor. Davul vurduğu için arada da gümbür gümbür gümbür. Arada sesi de kaynıyor. O adama normalde bir insana para versen beni öldür diye öyle öldüremez. Kesinlikle. Öyle bir saz söylüyor ki adam sazı hayatta tanımamış. Ondan sonra saz yapan adam ağzı çıktığı kadar da bağırıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ki davul gümbür gümbür gülüyor. Gecenin yarısı orada hastası var, vesilesi var. Yanımda seslerini de kıstırmıyor. Ondan sonra bir de gençler şimdi bir de adetten oldu zaten. Herkes çıkartıyor tabak diyor. Takır takır takır. Atış, mahallelerin ortalarının içerisinde yapıyorlar bunu. Atış talimgahı gibi gümbür gümbür gümbür. Ondan sonra adı düğün oluyor. Orada birçok insanı rencide ediyorlar. Ve ondan sonra bir de bakıyorsun kadınla kızı kapıların önünde halaylara başlıyorlar. Yoldan geçen böyle bakıyor. Bakıyorsun ki herkes birbirinin içerisine karışmış. Artık sokaklarda halay çekenler, kadınlarla erkekler. Tamam, al bu da bir düğün. Öbürü yine kapalı yerde, birçok insanın kafası karışmıyor. Bunlar yollara dökülüyorlar. Kadın oldu yine düğün yaptı. Bu mu Allah için yapılan düğün? Bu mu düğün insan olması gereken? Ondan sonra hemen diyor, ona bağırıyorlar. İşte kına yakılacak, ondan sonra herkes kınaları falan dekliyor. Ondan sonra masalarda şişeler, şimdi alenen artık sokaklarda, yani bu düğün masaları, kapıların önünde yapılan düğünlerde. Ondan sonra böyle zulalara koyuyorlar kenarlara falan böyle rakı şişelerini. Ondan sonra kenardan çaktırmadan bazı masaların aralarına falan. Ondan sonra hadi kına yakılacak diye biri bağırıyor oradan. Ondan sonra kınaya mumları koyup geliyorlar. Güzel bir adeti ortaya çıkartacaklar. Ondan sonra hep ayakta duramıyor, leş gibi sarhoş. Ondan sonra hadi amin, eller kalkacak, dua edecek. Herif leş gibi ağzı içi kokuyor. Oradaki adamlar leş gibi sarhoş. Ondan sonra kınaya dua yapıyorlar. Kınayı yapan, duayı yapan da sarhoş zaten. Ondan sonra cuma ne kadar güzel bir hizmet oluyor. Sanki bir güzel bir fiiliyat yerine getiriyor. Zırt zırt gırtlarına kadar da o kadar kişi mebal altına giriyor. Günah altına giriyor. Bu mu Resulullah'ın bize bıraktığı emanetler? Böyle mi çıkacağız? Bu sünnetle mi? O zaman bu düğünü yapmamak daha hayırlıdır. Hesap var, hesap dostlar. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Böyle ortamlarda bulunmak bile belirli bir şekilde, mesela gittin gönlü akrabanın gönlü, davete icap sünnettir. Gittin baktın ki orada haram bir fiiliyat işleniyor, orada duramazsın. Hemen oradan geri dönmen gerekir. Kısa bir şekilde onun gönlü hakkını ele alıp bir mazeretin var diye çıkmak zorundasın. Sana gönlünü koymasınlar diye. Ve ondan sonra böyle bir fiiliyatı da ortak olursan, hele bir de bunu yaptırtanların içerisindeysen, o zaman senin hiç şansın yok. Allah-u Teala affedicidir, ben bilemem. Allah-u Teala'nın içine zaten karışmam. Ama böyle düğün yapanlar, kişiler çatır çatır bunu Allah hesabını verecektir. Ve böyle düğün yapılan ortamlarda muhakkak bakın ya gelin ya damat birbirini haray güle daha ikinci günden, üç günden, üçüncü günden birbirlerini yemeye başlarlar. Ne rahmet olur, ne bereketi olur. Ondan sonra Allah korusun bir bakıyorsun ki işte daha yeni evlenmişler, 3 aylık olmuş, 5 aylık olmuş. İşte 1 yaşında çocuğu var, örnek veriyorum, ayrılmışlar, gitmişler. Çünkü fiil, haram bir şekilde fiil yapmak. Birçok işinde mebali var. Ondan sonra işleri rast gitmiyor, olmuyor, bu olmuyor. Hep bunlar sebeptir işte. İnsanları harama vesile yönlendiriyor. Yine Allah-u Teala doğrusunu bilir. Allah beni affetsin. Kendi nefsimden konuşuyorum bunları belki ama ne demek istediğimi ve konuyu nereye getirmek istediğimi pek çok da iyi anladığınıza inanıyorum.

Üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Maide suresi 6. ayetin açıklaması da yine aynı. Namaz ibadet duygusuyla dostlar. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp onunla konuşmaktır namaz. Bu demektir ki namaz Cenab-ı Hakk'ın kulunu huzuruna kabul etmesidir. Bu güzel kabul önemli bir hazırlığı gerektiriyor. Hiç şüphesiz ilahi huzurda duran bir kulun çok uyanık şuurlu, içi ve dışı ile tertemiz olması gerekir. Abdest ve gusül bu uyanıklığı sağlayan en güzel vasıtadır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Bir kul namaza kalktı mı günahları başının ve omuzunun üzerine getirilip konur da her rükû ve secdede, secde edişte üzerinden dökülür diye buyruluyor. Yine bir seferinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan onun ense köküne 3 düğüm vurur. Her düğümle birlikte senin üzerine haydi gecen uzun ola diye vurur. O kimse uyanıp da Allah'ı zikrettiği vakit bir düğüm çözülür. Abdest alır da ikinci düğüm namazı da kılarsa tüm düğümler çözülür. Artık o kimse neşeli ve rahat olarak sabahlar. Aksi halde nefsi pis ve tembel bir halde sabahı bulur diye buyurdu. Bu hadis-i şerif sahih-i de Müslim şerhinde var. Hazreti Ali keremallahu veçhehu anlatıyor. Allah-u Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Güzel insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescide, ravzada vaktin geçmesini namazı bekliyorduk. Birden aramızdan birisi ayağa kalkarak ben bir günah işledim ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adamla hiç ilgilenmedi. Namazdan sonra aynı adam yine günahını itiraf etti ve yine de günah işlediğini bir kez daha tekrarladı. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen güzelce abdest alıp bizimle bu namazı kılmadın mı? Diye sordular. Adam kıldım ya Resulallah diye cevap verdi. Bu sefer Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki işte o namaz işlediğin günahın kefaretidir diye buyurdular. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne kadar güzel böyle bir sahih bir namaz günahın kefareti olması. Namazın dünyevi dostlar, uhrevi, maddi ve manevi birçok faydaları vardır aslında. Bunlardan bazıları aslında şunlardır. Namaz kalbe huzur verir. Namaz manevi bir ziyafettir. Namaz imanın alametidir. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Namaz Allah'a yaklaştırır. Namaz kalbi temizler. Namaz bütün ibadetleri kendisinde toplar. Namaz günahlara kefarettir. Namaz musibetlerden korur. Namaz kulun Allah ile konuşmasıdır. Namaz Müslümanlara imandan sonra ilk farz olan ilahi emirdir. Çünkü namaz dinin direğidir. Yarın mahşer gününde mümine ilk yardımcı olacak amel değil midir ki namaz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir direği vardır. Dinin direği namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır. Dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir. Ve kıyamet günü kulun amelinden ilk sorusu namazdır. Namazdandır. Hadis bu şekilde devam ediyor ve yine hadis devamla diyor ki kurtulmazsa büyük zarardadır. Namazın da eksiklik olursa Yüce Rabbimiz buyuruyor ki bakın ey meleklerim kulumun nafilesi var mı? Sünnetlere rağbet etmiş mi?
Böylece farzlardaki eksiklikler sünnetler ve nafilelerle giderilir diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Bu namaz nasıl terk edilir? Yüce Mevlamız, Kitab-ı Kerim'inde Ankebut Suresinin 45. ayeti mealinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Sana vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz, insanı fahşa ve münkerden, günah ve kötülüklerden uzaklaştırır diye buyuruyor Allah-u Teala. Hadis-i şerifte kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Namaz, Allah-u Teala'nın rızasına, meleklerin sevinmesine sebeptir. Namaz, peygamberlerin sünneti, marifet nuru, imanın aslıdır. Duaların ve amellerin kabulüne vesiledir. Namaz, rızıkta bereket, düşmanlara karşı bir silahtır. Şeytanı kaçıran bir şeydir. Müslüman ile ölüm meleği arasında namaz bir şefaatçidir. Mümin bir kabirde bir nurdur, bir kandildir. Yanını koyması, bakın buraya çok dikkat edin. Yanını koyması için bir yataktır. Münker ve nekir bir cevaptır. Kabirde mümin için kıyamet gününe kadar bir ziyaretçidir namaz. Kıyamette müminin başına bir gölgedir namaz. Bedenine elbise, terazide, mizanda ağırlık, cennet için bir anahtardır namaz. Çünkü namaz Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve temcid ki Allah-u Teala'ya hamd ve senadır, takdistir. Kur'an-ı Kerim okuma, dua ve hamddır. En faziletli amel vaktinde kılınan namazdır diye buyuruyor Allah-u Teala'nın Resulü, sevgilisi, Habibi. Namaz, namaz, namaz, namaz. Kerrelerce dahi zikrediliyor. Gerçek Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefli ifadeleriyle namazı bir şifa kabul eder. Namaz şifadır. Ve bu hadisi gönlüne yerleştirir. Üstad Necip Fazıl namazı ne güzel ifade ediyor şu iki dizeyle. Diyor ki, namaz sancıma ilaç, yanık yerime merhem, onsuz ebedi hayat benim olsa istemem. Ne güzel söylemiş. Evet, namaza ayrılacak dakikalarımız hayatımızın en kıymetli ve en huzurlu zamanlarıdır dostlar. Namaz cennetin kilidi, tüm ibadetlerimizin öncüsüdür. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin meşguliyeti namazdır. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaktinde namaza koşmamızı ve ölüm gelip çatmadan tövbede acele etmemizi tavsiye buyuruyorlar. Vaktini kaçırmadan önce namazını kılmakta acele etmelisiniz diye buyuruluyor. Ölüm gelip çatmadan önce tövbe etmekte acele ediniz diye buyuruluyor. Hazreti Muaz İbni Cebel radıyallahu anh anlatıyor bir seferinde. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden tutup buyurdular ki bak ey Muaz, ben seni çok severim. Her namazdan sonra şu duayı okuyasın. Ya Rabbi, bana seni zikretmeyi, şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi lütfet. Allahu Ekber. Bunu siz de zikredin dostlar. Allah Resulü Muaz bin Cebel'e böyle buyurmuş. Bunu oku diye. Çok kısa. Ya Rabbi, bana seni zikretmeyi, şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi lütfet ya Rabbi. Elhamdülillah. Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Farz namazlarını vaktinde şartlarına ve rükünlerine riayet ederek kılmaya devamla muhafaza edin. Hele orta ikindi namazına çok çok dikkat edin. Huşu ve taatla namaza durun diye buyuruyor. Orta namazın hangi namaz olduğu biz kullar tarafından bilinmemekle beraber günde 5 vakit namaz ve namaza titizlikle devam edenlerin bu namazı bulacakları ve birçok nimetlere erecekleri açıktır. Hani cuma günlerinin en

Şerefli saati de gizlenmiştir ki biliyorsunuz mümirler uyanık olursa gecesiyle gündüzüyle cuma gününü ihya etmeye, günü dolu dolu geçirmeye gayretli olmaları lazım. Yani bazı rivayetlerde büyük zatların da buyurduklarına göre dua hocanın tam hutbe vakti olduğu zaman duaların kabul edildiği saatler diye buyruluyor. Allah'a var. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Allahu Teala Celle Celaluhu rızasında, rızasını taatinde, emirlerine eksiksiz uyup, yasaklarından sakınmada, kendi zatına kulluk yapabilmede, veli kullarına da insanlar içerisinde gizlemiştir. Elhamdülillah. Yunus Emre Hazretleri de ne güzel söylüyor zaten. Diyor ki, Müslümanım diyen kişi, şartı nedir bilse gerek, Allah'ın buyruğunu tutup, beş vakit namaz kılsa gerek. Elhamdülillah. Her yerde namaz, namaz, namaz, namaz. Ezan-ı Muhammediye elhamdülillah. Günde 5 sefer zikredin. Allah'ın izniyle birçok yerde namaz kılan insanları görüyoruz. Yakınlarımızda, eşlerimizde, dostlarımızda, akrabalarımızda, camilerde, sağda solda vesaire. Allah-u Teala her yerde aslında namazı sana hatırlattırıyor. Hatırladığın halde hala kılmamaya devam ediyor isen, Allah-u Teala affetsin, işin zor demek. Her namaz kılanların da bazı tabi işlerinde zorluklar var. Muhakkak amenna sadakna. Ama bir de bile bile kılmamak var ya. O kardeşlerimizi Allah affetsin, bizi de affetsin inşallah. Şimdi hesaplarını ve ne cevap vereceklerini kendi çaplarında hazırlamaları gerekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı biliyorsunuz. Allah-u Teala ondan razı olsun. Meleklerin bile imrendiği Ömer. Allahu Ekber. Hazreti Osman estağfirullah. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki ondan rivayetle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu diyor Hazreti Osman. Bir kimse 5 vakit namazı kılmaya devam ederse Cenab-ı Hak o kimseyi 9 yönden şereflendirir. Birincisi Allah-u Teala o kulunu sever. İkincisi o kimsenin bedenini sağlıklı kılar. Üçüncüsü melekler o kimseyi tüm kötülüklerden korurlar. Dördüncüsü o kimsenin evine açıktan bereket nazil olur. Beşincisi, o kimsenin yüzünde salih kimselere mahsus nur olur. Yüzünden belli olur o zaten. Altıncısı, Allah-u Teala o kulunun kalbini yumuşatır. Merhametli olur, sıratı yıldırım gibi geçer elhamdülillah. Yedincisi, Allah'ın veli kullarıyla ve salih kullarıyla haşr olur. Sekizincisi, o kimse ahiret korkularından emin olur. Geride bıraktıklarından dolayı hiç üzülmez. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu 9 sınıf insanı da yazıklar olsun diye buyurur diyor. Allahu Ekber, yazıklar olsun diye. Peki Allah-u Teala'nın yazıklar olsun diye buyurduğu bu 9 kişi ne? Bunlar aynen zikrediyoruz. Onlar bismillah birincisi diyor. Namazını terk edenler. Namazlarını terk ettiklerinden dolayı da üzülüp pişmanlık duymayanlar. İkincisi zekatlarını vermeyenler. Üçüncüsü yalancılar, dördüncüsü ölçü ve tartıda hile yapanlar, beşincisi ahiretini inkar edenler, altıncısı kibirlenerek hakkı kabul etmeyen zalimler, yedincisi insafı terk edenler, sekiz vaaz-ı nasihatı kabul etmeyenler ve dokuzuncusu insanları yüzlerine karşı methedip hümeze ve lümeze yapanlar, yani arkalarından zem edenler, kötüleyenler. Cenab-ı Hak bu 9 cümleye yazıklar olsun, vay olsun fermanı ile buyuruyor ve uyarıyor dostlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Bunların birincisi hangisiydi? Birincisi namazını terk edenler, namazını terk ettiklerinden dolayı da üzülüp pişmanlık duymayanlar. Zaten bunlar pişman olup pişmanlık duysalar namazlarını bırakmazlar. Demek ki duymuyorlar. Allah-u Teala da onlara ne kadar acı bir şekilde vay olsun, yazıklar olsun diyor. Allah-u Teala'nın böyle buyurduğu bir kişi olabilmek ne kadar ağır bir ceza. Yaradanın sahibin seni hesaba çekecek olan ve böyle buyuruyor. Yazıklar olsun diyor. Ya Rabbi Settar. Allah'a sığınırız dostlar. Vallahi Allah'a sığınırız. Namaz şifadır ya. Şifa, şifa Allah'ın ikramıyla. Bununla ilgili bir şey buyurmak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Allah-u Teala bundan razı olsun inşallah. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erken namaza kalktı. Ben de kalktım erkenden.
ve biraz

namaz kıldıktan sonra oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dönüp baktı. Karnın mı ağrıyor diye buyurdu. Ben de evet ey Allah'ın Resulü dedim. Öyleyse kalk, namaz kıl. Çünkü namazda şifa var diye buyurdular. Namaz, bedenden birçok hareketleri içine alan büyük bir ibadettir dostlar. Bu hareketlerin sağlığa müsbet olan yönleri çok açıktır. Allah Resulü burada ne güzel ölçü vermiş. Rahatsız mısın? Allah-u Teala'dan şifa mı diliyorsun? Gücün geçiyorsa namaz kıl. Ebu Hureyre'ye namaz şifadır diye buyurmuş. Ve elhamdülillah namaza kalkmış. Ve şifa bulmuş elhamdülillah. Ne güzel bir mesaj. Tabii ki bunu uygulayanlara. Namaz mukaddes bir emanettir dostlar. Tamamı feyizle doludur. Maddi manevi hastalıkların şifası ilahi rahmetten beklenir. Evet, namaz bir meşguliyettir. Zihnimizin, fikrimizin, hayallerimizin, dikkatlerimizin, tüm dünyevi işlerimizin aralanıp ruhani ve manevi ortama çekilmesidir aslında namaz. Huşu ve huzur içinde kılınacak bir namaz, bizleri dünyevi işlerden uzaklaştırıp acılarımızı ve ızdıraplarımızı duymaz hale getirerek en aza indirir namaz. Sahabe-i kiram hazretleri namaz sırasında gürültü duymazlar, hatta yaralarının acılarını hissetmezlerdi. Hiç şüphesiz namaz tüm hastalıkların şifasıydı. İlk ve son çare de namazdır. Allahu Ekber. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yahya İbni Said radıyallahu anh anlatıyor ki dostlar, kıyamet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse geri kalan amellerine bakılır. Eğer namazı kabul edilmezse diğer amellerinin hiçbirine bakılmaz. Bu kadar ciddi bir mesele. Bu nasıl bir güçtür ki hala birçok kardeşimizin alnı secdeye gelmiyor. Kime güveniyorsun? Kimi aldın hakkına? O mu senin adına hesap verecek? Bu mu Allah-u Teala'ya senin adına hesap verecek? Hayır, sen vereceksin. Sen, nefsinle sen. Ay, vay o namaz kılmayanların haline diye buyuruyor. Bir Avrupalı düşünür, yüce dinimizin en önemli emri olan namazla ilgili şu ibretli tespiti yapıyor. Diyor ki, Müslümanların namazı 2000'li yıllarda doktorların reçetelerinde yer alacaktır diyor. Ya şimdi bazıları reçetelerinde bazen onu da söylüyorlar zaten bütün beden çalıştığı için diyor. Elhamdülillah anlayana tabii ki. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz. Birincisi ömrünü nerede harcadığından. Diğeri ne gibi amellerde bulunduğundan. Üçüncüsü malını nerede kazandın ve nerede harcadığından. Ve vücudunu nerede çürüttüğünden. Ya. Namaz kılan elhamdülillah. Ne kadar şanslı. Bütün bedenen çalışıyor, ruhen çalışıyor. Bütün güzellikler içerisinde. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Allah-u Teala'nın veli kulları imansız bir kalbe, cömert olamayan bir ele, baktığında ibret almayan bir göze, hak kelamı duymayan bir kulağa, hayra yürümeyen bir ayağa, hak konuşmayan bir dile sahip olacağına yok olsan senin için daha hayırlıdır diye buyuruyorlar. Evet, dinsizde vefa, imansızda sefa, görmemişte seha ve cömertlik, iffetsizlikle haya, tamahkarda ar olmaz. Öfkeli insanda akıl, haset edende din ve iman olmaz diye buyuruyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Namaz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır.
Meleklerin sevgisini getirir.

Marifetin nurudur, peygamberlerin sünnetidir, imanın aslıdır, duanın kabulünü sağlayandır diyor namaz. Amelleri makbul eder, rızka bereket getirir, vücutlara rahatlık verir, düşmanlar üzerine silahtır, şeytanı kaçırır, kabirde kandildir, münker nekir meleklerine bir cevaptır, kıyamete kadar kabirde can yoldaşıdır namaz, namaz kıyamette bir gölgeliktir, başına bir taçtır namaz, bedeninde bir elbisedir namaz, önünde giden bir nurdur namaz, mizanda ağırlıktır namaz, sıratta geçiştir namaz, cennette bir anahtardır namaz. Çünkü namaz tesbihtir, namaz hamdtır, namaz takdistir, namaz tazimdir, namaz kıraattır, namaz duadır, namaz Allah-u Teala ile konuşmaktır. Bunları yapmamak da en bedbahtlıktır. O zaman hangi yüzde ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip de hanlı secdeye gelmeyen bir insanın neresinde imanın ölçüsünü arıyorsun? İslam'ın şartını yerine getirmekten aciz olan bir insan hali nice olur. Ya ben yapamıyorum edemiyorumları koy kenara. Allah-u Teala'ya secde et ve sadece Rabbinden dile. Ve bir namazı kılmayan bir insan kulluğunda nerelere gelebilir ki? Hangi yüzde diyecek ya Rabbi ben kılamadım niçin? Sağa gitmesini biliyoruz, sola gitmesini biliyoruz, eğlenmesini biliyoruz. İşte haram işlemesini biliyoruz. Her türlü halkı musibeti yiyoruz. Allah-u Teala'nın emri yerine gelmesi gerekir diye zırt diye o köşeye bu köşeye kaçıyoruz. Dilim dönmüyor, yapamıyorum, kılamıyorum, patronum izin vermiyor, müsait değilim. Vallahi Allah-u Teala en çetinle sap sorucudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuyor mu? Bir seferinde 100 kere söyledim, yine de söyleyeyim inşallah. Ne kadar güzel bir müjde veriliyor. Diyor ki bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah, sen mahşer gününde ümmetini nasıl tanıyacaksın? Alemlerin Efendisi buyurmuyor mu? Ben diyor, bu kadar binlerce insan geliyor gidiyor. Sen bunların içinde ya Resulallah nasıl tanıyacaksın ümmetini dediklerinde. Alemlerin Efendisi ki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ben diyor mahşer gününde ümmetimi alınlarındaki secde izinden ve abdest azalarının nurlarından tanıyacağım diye buyuruyor. Allah'ın Resulü o güzel sevilmiş insan, yerin göğün övündüğü insan böyle buyuruyor. Ve böyle tanınmak istenmez misin sen? Mahşer gününde Resulullah seni tanımadan geçerse ve senin halin nice olur? O gün Livail Hamsancı altında olmazsan senin benim halim nice olur? Ve namaz kılmaktan betbah olan bir insanı mahşer gününde hangi yüzle hesap vereceksin? Namazın hesabını veremeyen bir insan diğer hesapları zaten veremeyeceği buyurulmuyor mu? O zaman neyine güvenip de bu namazı kılmıyorsun? Neyine güvenip de Allah-u Teala'yla neyse resmen harp açıyorsun? Allah-u Teala Hala diyor ki ben namazı kıl senin cennetimin en güzel yerine koyacağım. Allah-u Teala diyor ki namazı kıl iki namaz arasında kıl. Günah küçükken günahlara kefarettir diyor. Akşama kadar zaten binlerce günah işliyoruz. İki namazı arasında olanlara kefarettir dediği halde Allah-u Teala işte kılanı cennetle müjdelediği halde bunlara bir insan inatla kılmaması Allah-u Teala'ya haşa res çekmesi demektir. Kılmıyor. Neyine güveniyorsun da kılmıyorsun? Ama Allah-u Teala en çetin hesap sorucudur dostlar. Kime inat ediyorsun? Neyine güveniyorsun? Bugün malına mı güvendin? Dostlarına mı güvendin? O gün yarın anan, baban, çevren, dostun, senin yakınında olanlar hepsi kendi hesabının derdinde olacaklar. O gün seni ne kurtaracak? Bugünden becerebildiğin kadar namazını kıl. Ya Rabbi bu kadar becerebildim demek ayrı bir olaydır. Ya Rabbi kılmadım demek ayrı bir olaydır. O zaman kılmadım diyebilecek bir gücü bulabilecek misin kendinde? Bu iş çocuk oyuncağı değil dostlar. Çocuk oyuncağı hiç değil. Rabbim bizi affetmek için binlerce sebepler oluşturuyor. İki günahın arasındaki, iki namazın arasındaki günahları kefaret kılar Allah-u Teala. Bu bir affının en güzel delili değil mi? Affetmek için ne sebepler yaratıyor Allah-u Teala? Kulunu affedebilmek için bin bir sebepler yaratıyor. Kime yapıyoruz bunları? Kime isyan ediyoruz? Allah-u Teala bizi affı mağfiret eylesin dostlar. Hangi yüzle çıkacağız ilahi huzura? Kendi nefsime söylüyorum. Yüküm benim sizden daha ağır. Hem size söylüyorum, bir de hayatıma geçirmiyorsam ya Rabbi sen tanrım.
rahmetine güveniyoruz. Becerebildiğimiz kadar yapmaya gayret gösterelim. Namaz büyük bir ikramdır. Namaz kılmayan insanlar hep musibete düçar olurlar. Ama namaz, Allah-u Teala'nın en büyük emirlerinden bir tanesi. Büyük olmasa zaten Allah-u Teala İslam'ın şartının içine koymazdı. Allah rızası için buna itina gösterin dostlar. Bak, akşama kadar her yer sallanıyor. Yurdumuzun birçok yerinde depremler oluyor. Farkındasınız. Ufak ufak bir sürü, bir sürü sürekli depremler geliyor. Birçok sıkıntılar oluyor. Şu anda oturduğun yerde bir gümbürtü bir anda Allah göstermesin oturduğun bina üstüne çöktü. Ve altta ezildin gittin. Hesap. Hila binanın çökmesine de gerek yok. Kıyamet zaten hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Her an. Ben düşünüyorum kendi nefsime acaba diyorum ki benim diğer çocuklarım, çocuklarımın çocukları belki dünyanın sonunu görecek mi? Belki de çok erken gelecek. Belki de bilemiyoruz Mesih Aleyhisselam dolanıyor aramızda. Büyükler bunun üzerinde çok duruyorlar. Şu anda Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığını Mevlam bilir. Ben bilmem. Öyle söylüyorlar. Allah bilir. Çok yakınlar yaklaşıyor dostlar. Çok sıkıntılar gelebilir. Çok yakın zamanlarda. Allah bilir. Hazırlığımızı biraz daha hızlandıralım. Hiç ummadığın anda ilahi bir felaket mi beklemek lazım? Oturduğun yerde içtiğin bir yudum suyla da boğulup ölebilirsin. Akşamın yattığın yatağa sabaha çıkamayabilirsin. İşlerin akıl sıra ermez. Allah-u Teala'nın rahmeti çok geniş. Mağfireti çok geniş. Ama onun yolunda olabilmek ayrı, ona isyan edebilmek apayrı. Rabbim muhafaza buyursun inşallah. Aslında bu mesele çok ciddi. Namazı ehemmiyetle altını çize çize buyuruyoruz. Peygamberlerin de sevabı var aslında. Bir günlük namazda 5 peygamberin sevabını alıyoruz aslında. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namazınızı kılın. Yaradan'ın böyle buyuruyor. Bakara suresi 238. Kaç tane ayet var? Belki 80 yerde Allah-u Teala illa namaz, namaz, namaz diye buyuruyor. Emre ediyor. Sabah namazını Adem Aleyhisselam yere indirildiğinde 2 rekat olarak kılmıştır. Öğle namazını Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulduğunda 4 rekat olarak kılmıştır. İkindi namazını İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşinden kurtulduğu zaman kılmıştır. Akşam namazını İsa Aleyhisselam Yahudilerin kendisini hazırladığı hainlikten kurtulduğu zaman kılmıştır. Yatsı namazını Musa Aleyhisselam Tur'da kendisine vahiy geldiğinde 4 rekat olarak kılmıştır. Allahu Ekber. Said İbni Müseyyed radıyallahu anh'dan buyruluyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağından ve solunda 2 melek durur ve onunla namaz kılarlar. Ezan okur ve kıyamet kıyamet getirirse arkasındaki dağlar gibi melekler saf bağlar diye buyuruyor. Allahu Ekber. Bilmiyorsun, namaz kılıyorsun böyle güzel bir yerde. Arkanda binlerce melek saf tutmuş, sana uymuşlar. Göz görmüyor ki, görse zaten o namazı kılamazsın. Allah Allah diye bakacağım diye. Ama arkada neler oluyor, neler bitiyor bilemiyoruz ki. Bir kalp gözümüz açılsa, etrafımızda neler var hiç habersiziz. Kimler geliyor, kimler gidiyor. İnceliğe çok dikkat buyurunuz dostlar. İbni Ömer radiyallahu anhuma'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kadın namaz kıldığı zaman kocasına dua etmezse, kocasına dua edinceye kadar namazı reddolur diye buyurulmuş. Allahu Teala bilir. Böyle buyuruluyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruluyor. Ancak bu tabii ki eşin hakkını ödemesi noktasında birbirlerine yani insanlar kadınla erkek karı kocasına koca da karısına dua etmekle mükelleftir. Olması gereken de odur. Furkan suresi 70 ve 71. ayet-i kerimede diyor ki ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayandır. Engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranışlar gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan suresi 70 ve 71. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu o Allah ki kullar

kulunun tövbesini kabul eden, kötülüklerini affeden, yaptıklarını bilendir diye buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hadis-i şeriflerinde diyor ki, vaktini kaçırmadan önce namazınızı kılmakta acele ediniz. Ölüm gelip çatmadan önce tövbe etmekte acele ediniz diye buyruluyor. Her yerde buyruluyor. Namaz tövbe, namaz tövbe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar diyor, Allah'a tövbe ediniz. Çünkü ben günde 100 defa Allah'a beni yarlığa tövbemi kabul et. Sen affedicisin, affı seversin ilticasıyla Allah'a tövbe ederim. Çünkü tövbe edenler hiç günah işlememiş gibidir diye buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Mü'min Suresinin baş kısmında şöyle buyuruyor. Namazlarında kalpleri huzurla dolu olan, boş söz, iş ve davranışlardan kaçınan, zekat vermek için çalışan, haramdan ırzlarını koruyan, tevdi olunan emanetlere ve sözleşmelerine riayet eden ve bir de namazlarına devam eden gerçek müminler mutlaka felah bulacaklardır. Onlar içlerinde ebedi kalacakları firdevs cennetine nail olacaklardır diye buyruluyor. Elhamdülillah. Bu ne güzel bir müjdedir. Namaz kılmayanların çok acıklı hallere düşeceklerini Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Diyor ki, cennetlerde olan iman ve fazilet sahipleri günahlarıyla, halleriyle ilgilenirler de onlara sizi cehenneme sokan nedir diye sorarlar. Günahkarlar da şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedilmezdik. Batıl hayat tarzına dalanlarla beraber dalardık. Ceza ve mükafat günü olan ahiret gününü de yalan sayardık. Biz bu haldeyken ölüm bize çattı. Allahu Ekber. Biz namaz kılanlardan değildik diyor bir bölümünde. Müddessir suresi 22, 39 ve 47. ayetlerde. Ya dostlar, arif olana ne güzel bir ölçü değil mi? Rabbil alemin bizleri affı mağfiret eylesin. Diyor ki, ya Rabbi, bizlere salih ameller yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Amellerimizi senin rızan için dosdoğru eyle ya Rabbi. Amellerimizi yalnızca senin rızanı yapabilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bizi nefsimizin zulümlerinden, şerlerinden koru ya Rabbi. Ya Rabbi, nefsimizin ve kötü insanların şerlerinden korunmuş olarak tövbe-i nasuh ile ölmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizi senin yolunda öldür ya Rabbi. Bizleri sevgili Resulünün sünneti üzerine olduğumuz halde ruhumuzu öyle al ya Rabbi. Bizleri cennet nimetleri içerisinde rahat edenlerden eyle ya Rabbi. Bizleri cehenneme atılanlardan eyleme ya Rabbi. Bizlere iki cihan saadetini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, en sonumuzu hayırlı eyle. Ya Rabbi, Taha ve Yasin sureleriyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine işlediklerimizi kolaylaştır, güçleştirme ya Rabbi. Cümlemize güzel ve hayırlı işlerimize ulaştır ya Rabbi. İşlerimizi ve isteklerimizi hayırla tamamına erdir ya Rabbi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi hakikate iman ve hakikate tevdi insan buyursun inşallah. Allah-u Teala sevdiklerimizle beraber haşr eylesin. Allah-u Teala cümle ümmeti Muhammed'i darda koymasın inşallah. Duaların sonu açıktır. Kalbinden geldiği gibi et. İki damla da nedamet gözyaşı döker isen ne mutlu. Allah-u Teala sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin inşallah. Artılarıyla, eksileriyle bugün de bir programımızın sonuna geldik dostlar. Her programın sonunda iki cihanın sultanı, alemlerin efendisine aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kazı Yazin Hazretleri'nin alemlerin efendisine yazdığı dizelerle bugün de programımızı burada noktalıyoruz dostlar.

Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yaz.

0: kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli âbâ ile hesap ve yararına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elbeten daima. Hoşçakalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu insan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
12: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
13: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif Sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya varis.
15: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

yeğeni oluyor. Hazreti Ayşe validemizin yeğeni halasından rivayet ediyor. Ve Nafi'in an İbni Umar'a radiyallahu anhüma. Bu defa İmam Buhari Hazretleri iki ayrı tarik, iki ayrı yoldan bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Bir taraftan Kasım bin Muhammed tarikiyle Hazreti Ayşe'den, bir taraftan İmam Nafi yoluyla Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ve burada bırakıyor İmam Buhari hadis-i şerifi. Bir üçüncü rivayeti naklediyor. Buna tahvil diyoruz. Orada ha harfi iki şekilde okunuyor. Bir bildiğimiz ha şeklinde okunuyor. Bir de tahvil, yani bir başka senet zikrediyor. Ve haddeteni Yusuf ibn İsa el-Mervezi'yü kâle haddeteni el-Fadlu kâle haddeteni Ubeydullah ibn Umar anil Kasim ibn Muhammed an Aişete radiyallahu anha anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Bu defa yine Hazreti Ayşe validemizden ama bir başka rivayet, bir başka tarik tercih edilerek naklediliyor. Yani bunun benzeri şöyle, biri size Çanakkale savaşlarında bir olayı anlatıyor. Efendim ben dedemden duydum, o şöyle anlatıyordu. İşte Çanakkale'de şöyle bir olay meydana geldi. Aynı olayı bir de komşum Ahmet amcadan duydum. Aynı olayı bir de falan kitapta okudum. Aynı olayın farklı kimselerden nakledilmesi, o rivayeti, o anlatımı, o olayı, o haberi güçlendirmektedir, kuvvetlendirmektedir. İşte bu takviye, mütabaa dediğimiz takviye hadis usulünde muhaddisler tarafından çok kullanılmıştır. Yani bir sahabi değil, eğer o olayı yaşayan, anlatan birkaç sahabi varsa, o birkaç sahabinin ismi de verilerek o olayın ne kadar doğru bir olay olduğu bir kez daha vurgulanmış olmaktadır. Tabii bir sahabi de nakletmiş olsa, bütün sahabiler Kur'an-ı Kerim'in naklinde ve hadis-i şerifin naklinde son derece titiz davrandıkları için, adil oldukları için bir sahabinin nakli de baş tacıdır. Ama aynı olayı birçok sahabi nakletmişse elbette bu olayın önemi, sıhhati, bu olayın makbuliyet derecesi daha farklı olacaktır. Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Peygamberimizin genç hanımı, annemiz, Peygamberimizin hem talebesi, hem Hazreti Ebubekir'in kızı, hem de Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e çok soru sorarak gerçekten onun ilminden en çok istifade eden şahsiyet, fıkıh, hadis, tefsir, kıraat, tarih, nesep ilimlerinde ve diğer ilimlerde söz sahibi. İslam'ı yaşamada çok hassas. Yani mesela düşünün, o kadar hassas ki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah, siz ashab-ı kirama ilan ettiniz. Hanımların haç zamanında, umre ve haç mevsiminde ihrama girmeleri durumunda yüzlerinin açık olması gerektiğini ifade ettiniz. Ya Resulallah, bütün gözler benim üzerimde. Ben sizinle beraberim. Size bakanlar sizin yanınızda beni görmekteler. Müsaade ederseniz ben yüzümü örtmek istiyorum. Henüz daha 18-20 yaşlarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tabii yaşıyla ilgili farklı rivayetler, 18-20-22 yaşlarında Peygamberimizin veda haccında Hazreti Ayşe validemiz çok ince bir tülle yüzünü örtmüş ve sadece ona mahsus, kendisine özel 40 ayrı özellik vardır. Bu özelliklerden biri de ihramlı olduğu sırada yüzünü örtmesi. Son derece hayalı, son derece çekingen ve müminlerin annesi olduğu halde, müminlerin annesi olmasına rağmen birisiyle görüşürken evinin ortasında hazırladığı perdeyi indirerek perde arkasından görüşen bir şahsiyet. Annemiz Hazreti Ayşe validemiz ve ilimde zirve şahsiyetlerden biri, sahabenin müçtehide hanımlarından. Yani her şeyi tartışarak, sorarak, sebebini öğrenerek yaşayan bir şahsiyet. Ve hemen böyle taklit olarak hemen kabul eden bir kişi değil.
Hazreti Ömer

bile hatalısın, sen bu noktada yanlış duymuşsun, Peygamberimiz bu şekilde demedi diye böyle cesaretle kendi görüşünü ortaya koyabilen ilim ehli bir hanım annemiz Hazreti Ayşe validemiz. Onun rivayetleri çok önemli. Evet, bu yıl gerek Avrupa'da gerek Afrika'da yeni bir bid'at türedi. Birileri Hazreti Ayşe validemizin aleyhine kampanyalar düzenledi. Sevgili Peygamberimizin en sevgili ismini verdiği kişi Hazreti Ayşe validemiz. Biri geldi, ya Resulallah en çok kimi seviyorsunuz dedi. Ayşe'yi dedi Peygamberimiz. Gayet açık. Bugün bizden birisine, evli birisine sorulsa, bir yakınımız sorsa, en çok kimi seversiniz dese, hanımınızın ismini veremezsiniz, utanırsınız. Ama Peygamberimiz burada tabuları yıkıyor. Ve Ayşe'yi diyor. Bir tereddütsüz. Ya Resulallah, erkeklerden demek istedim. Babasını diyor. Ebu Bekir demiyor, babasını diyor. Peygamberimizin bu kadar rahat bir ifadede bulunduğu Hazreti Ayşe validemiz için ileri geri söz söyleyenler, Hazreti Ayşe validemize çok çirkin iftirada bulunanlar, onu en çirkin vasıflarla anan kimseler, kötü yoldaki kadınlar anlamında Hazreti Ayşe validemizin ismini ananlar, ona en büyük hakareti yapmakla kalmıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hakaret ediyor. Nur suresinde tertemiz, nezih, son derece namuslu olduğu ayetlerle bildirilen, ona yapılan, onun hakkında söylenen sözlerin ifk, iftira, bühtan olduğu açıkça nakledilen, Kur'an-ı Kerim'de hakkında onlarca ayet inen, böyle muhtereme bir hanım için bu ifadelerin kullanılması gerçekten hiçbir Müslümana hiçbir sebeple yakışmayacak bir husus. Sebep nedir? Hazreti Ayşe validemizin içtihadı sebebiyle Hazreti Muaviye'nin yanında yer alması. Yani Hazreti Ali, Hazreti Muaviye arasındaki savaşta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın karşısında bulunması sebebiyle Hazreti Ayşe validemizin bütün özellikleri yerle bir ediliyor. Bugün eğer bir kız evladınız dünyaya geliyorsa böyle kampanyalara verilecek en güzel cevap ismini Ayşe koyun. İsmini Sıddık'a koyun ki bu çeşit inhiraf ve saplantılara karşı en büyük cevabı verelim. Ecdadımız ne yapmış? Bir kızına Ayşe demiş, bir kızına Fatıma demiş. Bir oğlu olduğu zaman Hasan demiş, öbür oğluna Hüseyin demiş. Bir oğluna Ali demiş, diğer oğluna Ömer demiş. Sahabenin büyükleri arasında fark gözetmediklerini en güzel ifadelerle onlar nakletmişler. Evet, Hazreti Ayşe validemiz için ne söylense az ve onun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin onun hakkındaki o güzel ifadeleri bizim için rehber olmalıdır. Evet, Hazreti Ayşe validemiz. Niye validemiz diyoruz? Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Ayet-i Kerime. Onun eşleri onların anneleridir. Onun eşleri, yani Hazreti Peygamber'in, sevgili Peygamberimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları müminlerin anneleridir. Peygamberimizin annelerinin anlamı, Peygamberimizin vefatından sonra hiç kimse onlarla evlenmemiş, evlenmesi caiz görülmemiştir. Çünkü onlar cennette Peygamberimizin eşleri olacaklardır. Ve annelerimiz bize ehli beytin bir kısmı olarak nasıl Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Fatıma-tüz-Zehra, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ehli beytten ise annelerimiz de ehli beyti Resulillah'tır. Onlar bize Peygamberimizin sünnet-i seniyyesini aktaran insanlardır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal inne bilalen yüezzinu bileyl. Bilal geceleyin ezan okuyor. Fekulu veşrabu hatta yüezzine İbni Ümmi Mektum. İbni Ümmi Mektum ezan okuyuncaya kadar yemeye içmeye
Sahur vaktinde tabii

yeme içmeye devam edin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki bu hadis-i şerifi az önce zikrettim. Müellifimiz tekrar niye zikrediyor? Ayrı kanallardan, ayrı tariklerden, ayrı rivayetleri zikrederek bu hadis-i şerifin derecesinin ne kadar kuvvetli olduğuna işaret etmiş oluyor İmam Buhari Hazretleri. İmam Buhari Hazretleri metotlarından biri aynı hadis-i şerifi farklı bablarda rivayet etmesidir. Babun kem beynel ezani vel ikameti ve men yentaziru ikamete salah. Ezan ile ikamet arasında ne kadar vakit bulunmalıdır ve namazı beklemek için camide duran kimse, camide namazı bekleyen veya dışarıda ezanı bekleyen kimsenin sevabı ne kadar büyüktür? Böyle bir başlık. Evet. 21. hadisimiz Haddetena İshakul Vasıtı yukale haddetena Halidun anil Cüreyriyi an İbni Bureydete an Abdillah İbni Mugaffelinil Muzeniyi en Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal beyne kulli ezaneyni salatun. Her iki çağrı arasında namaz vardır. Yani ezanla kâmet arasında namaz vardır. Sabah ezanıyla sabah namazının farzının kâmeti arasında iki rekat sünnet vardır. Öğle namazının ilk sünneti 4 rekattır. İkindi namazının sünneti 4 rekattır. İkindi namazının sünneti konusunda sünneti gayri müekkede ifadesini kullanmıştır Hanefiler. Çünkü Peygamber Efendimiz'in çok sık kıldığı bir sünnet değildir. Ama dualarıyla teşvik ettiği bir sünnettir. Efendimiz buyuruyor ki Rahimallahu imran salla kablel asri erba'an. İkindinin farzından önce 4 rekat kılanı Allah rahmet eylesin. Şiir gibi bir hadis-i şerif. Rahimallahu imran salla kablel asri erba'an. Bu hadisimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Hakim Neysaburi'nin müstedrekinde, İbn Hibban'ın sahihinde, İbn Huzeyme'nin sahihinde rivayet edilen sahih bir hadis-i şerif. İkindi namazının 4 rekat sünneti. Akşam namazının farzından önce gerek sahabe-i kiramın gerek peygamberimizin 2 rekat namaz kıldığı rivayet edilse de namaz kılmadığı şeklindeki rivayetler daha kuvvetli görüldüğü için Hanefi mezhebinde akşam namazının ilk sünneti diye bir sünnet bulunmamaktadır. Yatsı namazının 4 rekat sünnetinin delili de yine bu hadis-i şeriftir. Ezan ve kâmet arasında bir namaz vardır. Selâten. Bunu Peygamberimiz 3 defa tekrar ediyor. Selâte merratin, selâte mirarin anlamında. Limen şâe. Bir de ilave ediyor. Dileyen kimse için. Yani burada mecburiyet yok. Tavsiye var, teşvik var, özendirme var ilk sünnetlere ama dileyen, arzu eden kimse için derken bunun farz olmadığı bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi İmam Buhari Hazretleri bu manada bir rivayet getirecek. Bu rivayette arada pek fazla zamanın bulunmadığını, ezanla kâmet arasında pek fazla zamanın bulunmadığını rivayet edecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kiramından bu namazı kılanlar olduğu gibi akşam namazının ilk sünnetinden bahsediyoruz. Genellikle böyle bir sünnet namazı kılınmamıştır. Kılınması bu manada genel ifade dışında tavsiye edilmemiştir. Evet. Haddetena Muhammed İbni Beşşar kâle haddetena Gunder 22. hadisimiz kâle haddetena Şubetü kâle semi'tu Amrabne Amirinil Ensariye an Enes İbni Malikin radıyallahu anhu kâle kânel müezzinu izâ ezzene kâme nâsün min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yebtedirûne es-sevariye hatta yahrucen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Müezzin ezan okuduğu zaman Peygamberimizin ashabından bazı

kimseler hemen kalkarlardı. Bir direğe doğru, mescid içindeki bir direği önüne alarak hemen namaza dururlardı. Hatta yahrucen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz çıkıncaya kadar. Ohum kezalik, onlar bu durumdayken. Ohum kezalike yusallûne rek'ateyni kablel mağribi, akşam namazından önce iki rekat namazı kılarken peygamberimiz geliyordu. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde akşam namazının sünnetini kılmıyor ama sahabe-i kiram az önce ifade edilen hadis-i şerife uyarak madem ki ezanla kâmet arasında bir namaz var, hemen biz bu iki rekat namaz kılalım diye kısa hafif yollu namaz kılarlardı diyor Enes Hazretleri. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَيْءٌ Ezanla kâmet arasında çok fazla bir, özellikle akşam namazında çok fazla bir zaman yoktu. قَالَ اُثْمَانِ اِبْنِ جَبَلَ اَبُوْ دَاوُدَ اَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلَّا قَلِيلٌ Akşam namazında kâmetle ezan arasında çok az bir zaman vardı ifadesi kullanılıyor. Demek ki akşam namazının ilk sünneti şeklinde rivayet edilen Buhari hadisinde sahabe-i kiramın bir kısmı bunu uygularken bir kısmı uygulamamıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinde akşam namazının sünnetini, ilk sünnetini kılmamıştır. Ve ilk sünnetinin kılınmaması şeklindeki rivayetlerin çokluğu ve rivayet değerlendirmelerinde Hanefi mezhebi bunu tercih etmiştir. Yani burada karşılaştırmalı mezhepler dersi de okuyoruz. Ehl-i sünnet mezheplerinin hak mezhepler olduğunu ve hepsinin sünnet-i seniyeyi uygularken bir takım delilleri bulunduğunu görmekteyiz. Ama farklı uygulamalarda mesela çok dikkat çekici bir nokta. Mesela bütün mezhepler hak diyoruz ya, günümüz insana biraz ters geliyor. Mesela şu rivayete dikkat edin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazı anlatılırken sahih bir rivayette Peygamberimiz rükuya giderken ellerini kaldırırdı. Allahu Ekber derken. Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamide derken ellerini kaldırırdı. Böyle bir sahih rivayet var. Yine bir başka rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükuya giderken ellerini kaldırmazdı. Rükudan kalkarken de ellerini kaldırmazdı rivayeti var. Bu rivayet de sahih. Şimdi bu rivayeti değerlendirirken imamlarımız şöyle davranmış. Hanefi mezhebi el kaldırmama şeklindeki rivayeti almış. Sünnet olan budur demiş. Şafii mezhebi Peygamberimizin el kaldırdığı rükuya giderken ve rükudan kalkarken el kaldırdığı şeklindeki rivayeti daha sahih görmüş. Bunların ayrıntılarına girmiyoruz. İnceliyorlar rivayetin çeşitlerini, farklarını, ravileri, senetlerini, uygulamalarını, farklı uygulamaları bu kanaate, bu içtihada varmış İmam-ı Şafii. Peki Ahmet bin Hanbel'in görüşü nedir? Her ikisi de sahihtir. Bazen el kaldırılır, bazen el kaldırılmaz demiştir. Şimdi eğer siz bazen el kaldırma, bazen el kaldırmama şeklindeki bir uygulamaya talip olacak olursanız Ahmet bin Hanbel'in mezhebine uymuş olursunuz. Rüküye giderken el kaldırırsanız Şafii görüşünü uygulamış olursunuz. El kaldırmazsanız Hanefi mezhebinin görüşü. Ama tamamı kullun min rasulillahi mültemiz. Hepsi peygamberimizden alınmış uygulamalar. Yeter ki Kur'an diyor ki Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Kur'an-ı Kerim'de nerede Allah'a itaat söz konusu edilmişse hemen Resul'e itaat söz konusu edilmiştir. Yani Allah'a itaat ile Resul'e itaat birbirinden koparılmayacak hususlar. Birinci derecede Kur'an, ikinci derecede hadis-i şerifler değil. Birinci derecede kitap ve sünnettir. Kaynak, temel kaynak. Kur'an ve sünnet birlikteliği, Kur'an ve sünnet beraberliği, Kur'an ve sünnetin birbirini açıklaması, Kur'an ve sünnetin birbirini tamamlaması şeklinde bir anlayış en doğru anlayıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberimize uymayı emrediyor. Peygamberimiz Kur'an'ı yaşamayı emrediyor. Bunları bir farklı olarak görmek mümkün değil. İslam dünyasında böyle ilk defa mesela Ezher Üniversitesi'nde

bölümleşmeye gidilince işte fakülteler kurulmuş, bölümler. Hem tefsir bölümü, hadis bölümü deyince o eski ulema geleceği ferasetiyle, Allah'ın izniyle, basiretiyle geleceği fark eden alimler durun demişlerdir. Tefsiri hadisten, hadisi tefsirden ayıramazsınız. Kitabı sünnetten, sünneti kitaptan ayıramazsınız. Peki ne olacak bölüm adı? Kitap ve sünnet bölümü. Bugün bütün İslam dünyasında ve ülkemizde, tefsir hadis ana bilim dalı şeklinde, İslam dünyasında da kitap ve sünnet. Sonra alt bilim dalı olarak tefsir, hadis vesaire bölümler ayrılmakta. Veya ülkemizde temel İslam bilimleri şekli. Çok güzel bir isim. Temel İslam bilimdir. Nedir? Fıkıhtır, hadistir, tefsirdir. Temel İslam bilimleri konusu, noktası Müslümanın mutlaka bilmesi gereken. Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlarken tefsire de, fıkha da, hadise de aynı oranda ihtiyacı bulunmaktadır Müslüman. Evet. Burada yeter ki kaynak sağlam olsun, kaynak sahih olsun. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den bize gelen rivayetler sağlam olsun. 15. bab-u menintadaral ikame. 23. hadisimiz: Haddeten Ebu'l-Yeman, kâle akhbarana Şuaybun an-Zuhriyyi, kâle akhbarani Urvetü ibn-i Zübeyir, enne Aişete radiyallahu anha kâlet. Hazreti Ayşe validemizin yeğeni Urve teyzesinden rivayet ediyor. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ seketel müezzinu bil-ûle min salâtil fecri, kâme fe rakâ rek'ateyni hafifeteyn kâble salâtil fecri, ba'de en yestebînel fecr. İşte tan yeri iyice ağrınca, yani Şafii mezhebinde ilk vaktinde kılınması tavsiye ediliyor. Hanefi mezhebi iyice ağrınca ifadesi var. Sümme tacâ alâ şıkkıhil eymen, sonra sağ tarafına uzanırdı. Hattâ ye'tiyehul müezzinü lil ikame, ve müezzin ikamet için gelinceye kadar. Peygamberimizin zaman zaman böyle sıcak mevsim, yorgun, gece, bütün gece ibadet etmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki rekat sabah namazını kıldıktan sonra biraz yatıyor ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz abdest tazelemeden sabah namazını kıldırıyordu. Burada ikameti bekleyen kimse. Yani Peygamberimiz sünneti kıldı, hemen buyurun namaz kılalım demiyor. Müslümanların gelmesini, hatta vaktin biraz daha böyle açılmasını bekleyerek sabah namazını kıldırıyor. Sabah namazının ilk vaktinde kılınması Peygamberimizin uygulamasıdır. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te biz bunu uyguluyoruz. İmsak vaktinde, çünkü beklersek belki uyku galip gelir diye ilk vaktinde kılıyoruz. Ama genellikle ülkemizde uygulanan, tatbik edilen metot sabah namazının, yani şöyle güneşin doğmasına bir 40 dakika, bir yarım saat kala kılınması. Yani ölçü de şu: ikinci defa cemaatle namaz kılınabilecek bir vakitte namazın kılınması tavsiye ediliyor. Evet, burada kâmeti beklemenin Peygamberimizin aynı zamanda bir sünnet-i seniyyesi olduğunu görüyoruz. Genellikle evlerimizde önce sabah namazın sünneti evde kılınır. Çünkü evi de kabre benzetmemek gerekir. Evi de namazla tezyin etmek, süslemek, şenlendirmek gerekir. O namaz kılınan yerler bereketli, huzurlu yerlerdir. Eğer cemaate geç kalırsak, evimizdeki ev halkıyla beraber cemaat yapıp o şekilde namaz kılmamız o ev için huzura, berekete, rahmete vesiledir. Evet, konumuz ezandır, konumuz namazdır, ibadettir, kulluktur. Namazsız bir Müslümanlıkta hayır yoktur. Ve namaza çağrı ezan. Bu ezan ile ilgili hadis-i şeriflere devam edeceğiz. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari dersini takip ediyoruz. En kaliteli, en sağlam, en sahih hadis kitabı Sahih-i Buhari. Rabbim inşallah bu dersleri bizim amel defterimize hem okuyana, hem dinleyene, hem bunu seyredene, hem bu bilgileri alıp yaşayan kimselere Rabbim bu hakikatleri yaşamayı nasip eylesin. Namazlarımızı vaktinde ve tadil erken üzere kılmayı nasip eylesin. Erkeklerin
camide cemaatle namaz kılmaları hususundaki hassasiyetini Rabbim artırsın. Gençlere, çocuklarımıza, öğrencilerimize namazı sevdirmeyi bizlere nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Halik. Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz

söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 9. cüz.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: Kavminden kafir olan ileri gelenler, "Eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız," dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek, oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.''

0: فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

0: Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik.
1: Efe'en

0: O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Ewa ami

Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

0: أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.

Ey Muhammed! İşte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.''

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, "Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor," dediler. Firavun, "Ne buyurursunuz?" dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak, elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler.

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca, insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar. Ve

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

Onlar da, biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.

Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.

0: اِتَّنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
1: Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.

Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

0: Estekberu festekberu ve kanu kavmen mucrimin.
1: Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

0: Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ

Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar.

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.''

0: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: Se'asrifu an

Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.''

0: maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun.
1: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: اتخذوه وكانوا ظالمين.
1: Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.''

0: Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanları güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma." dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُفْتَر۪ينَ
1: Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

0: Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
0: Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.

Musa, belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.''

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki: Ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.

0: ayetikum senezidul muhsinin.
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun. Orada dilediğiniz gibi yiyin, için. Bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ

Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.

0: قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
1: Onlardan bir grup, Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de, Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötü

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

0: Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik.
1: وَإِذْ أَخَذَ

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: بِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki, biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى

0: الْمُلْكُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimize yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat, gerekir ki düşünürler.''

Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa, işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.
1: اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: لهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?
0: مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.''

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellas sâlihîn.
0: Benim dostum, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

0: Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma.

Ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.

Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Kemâ ehrac

Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

0: Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.
1: وَاِذْ يَعِدُ

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

0: كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.''

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدَ بَاءَ بِغَضَبٍ

Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı.

0: Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kâfirîn.
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.''

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi, elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının, çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.
1: Ya eyyühellezine amenu la tehunullah.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.
0: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقَتُلُوكَ

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

0: Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

Onların Kâbe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu, Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.''

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 9. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Efendim, işte işaret ettiğin mevsime geldik. Dünya bir top ateş ve ona kim dokunsa kül oluyor parmakları. Söndüremiyoruz bu yangını. İçimizdeki kaynak kuruyalı çok oldu. Çok oldu. Baygın kokulara geçit vermeyen o bakir ormanı terk edeli. Aramızdan hiç kimse bizi alevlerin yalımından koruyacak serin bir yer gösteremiyor. Bilgilerimiz kayıp, kılavuzlarımız kötürüm. Mühendislerimiz dünyaya dayanıklı evler üretmekle meşgul. Ne bu ateşten kaçmayı akıl erdirebiliyoruz, ne de bu ateşi söndürecek bir yandaşlık kurabiliyoruz aramızda. Biz yalnızca buradayız. Adressiz, kafası karışık ve biçare. Toplaşmış bekliyoruz. Toplaşmış bekliyoruz. Çünkü bilmiyoruz toplanmak nedir. Senin son sözlerini duymak için kulak kesilmiş 100.000 insanın su bile sızdırmayan saflarını tutacak omuz yok bizde. Bizim omuzlarımız ne zaman yan yana gelse bir mesafe hesabına tutuşuyoruz. Hangimiz hangimizden kaç parmak daha uzun? Ancak üstünlüğümüzü kontrol etmek için irtibat kuruyoruz birbirimizle. Fakirsek yaltaklanıyoruz. Zengin yaltakçılar arıyoruz. Ya zenginleşmeye can atıyoruz ya da fakirleşmekten ödümüz kopuyor. İstesek de denk olamıyoruz. Çünkü denk olmak dengemizi bozuyor bizim. Biz kendi kendimize hasımız. Oysa sen düşmanlarını hısımlarından seçmezdin. İki millet arasında kalın, hiç esnemeyen bir çizgi çekerdin. Ve yanında olanlar yandaşın olurlardı. Kuşanırdın da kuşandığını duyan kim varsa peşin sıra yollara düşerdi. Kimse tasalanmazdı. Ser düşünce halin nice olur. Ama biz başkayız. Biz birbirimizin kuyusunu kazarak kendimize yer açmaya çalışıyoruz. İşbirlikçilikle tımar edilmiş bir ruhumuz var artık. Hısımlarımıza galebe çalmak için hasımlarımızdan yardım dileniyoruz. Onların gözlerine girebilmek o kadar kolay değil. Bu yüzden sürekli gömlek değiştiriyoruz. Renkten renge giriyoruz durmadan. Ve adım adım belirsizleşiyor onlarla aramıza çektiğimiz o müsamahasız hat. Orada, mevkisi kaybolmuş bir alanda şaşkınlıkla bekleşiyoruz. Öyle muallakta duruyoruz ki, yüzümüz ne dosta ne düşmana itimat telkin ediyor.

Efendim, seni kim dilese içlerinde ipekten bir deniz dalgalanırdı. İçlerinde yumuşak bir rüzgarın ıslığı, içlerinde tatlı bir esinti. Kimseye el öptürmezdin. İnsanlar durularak çıkarlardı yanından. Oysa biz yanaşmalar arıyoruz kendimize. Kapı kulları, kurnaz hizmetçiler. Göğsümüzün genişliğiyle değil, mahiyetimizin çokluğuyla övünüyoruz. Belki bu yüzden sayımız çoğaldıkça direncimiz düşüyor. Bir rakama dönüşüyoruz her birimiz. Kağıtlara atılan bir çentiye. Arttıkça azalıyoruz. Arttıkça beyhudeleşiyor hayatımız. Buradayız diyoruz şişinerek. Alnımızın damarları zonkluyor bunu deyince. Ama bir mağdurun parmakları cebimize dokununca dilimiz kuruyuveriyor, rengi atıyor yüzümüzün. Bize bel bağlayanın belini kırıyoruz hemencek. Bizim tarzımız bu. Efendim, sen bir çölü yeşertiyordun. Bizse nerede bir yeşerti görsek hemen çöle döndürüyoruz. Yani hemen kirletiyoruz büyümekte olanı. Hemen başında bitiyoruz boy veren sürgünün. Herkesin elinde bir keski. Herkesin gözleri arzudan kan çanağı. Bize boynunu uzatmasını telkin ediyoruz. Her yeni çıkan sürgüne. Boyunun bize daha da uzayacağına inandırıyoruz onu. Sonra bahaneler arıyoruz bütün bu yaptıklarımıza. İnsancıl meşruluklar. Çok incitilmiştik diyoruz mesela. Böyle bir ruh kıyamına ihtiyacımız vardı. Biz merhametin merhametinden nasipdar değiliz. Yaralanan yerlerimizi başkalarının derisini yırtarak sarıyoruz. Efendim, içimiz karma karışık. Hangi günahın hangi ağrımıza daha iyi geleceğini yazan reçeteler tutuşturuluyor elimize. Artık yalnızlık nedir çok iyi biliyoruz. Ama yine de içimizde mahcup bir yer var. İçimizden bir yer. Senden bahsedilince bir çocuk gibi kıpraşıyor. Bir çocuk gibi başlıyor kıpraşmaya. O yer aşkına. O yer aşkına.

0: Rauf olmasan sen, kim üzerime titreyip şefkat eder? Kim yokluğumda hatırımı sorup beni var eyler? Kim sevdiklerimin sevinciyle bile beni sevindirir? Kim sevdiklerimi sevmem yüzünden bile beni sever? Sevdiklerini sevdirir, sevdiklerine sevdirir.
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Muhasebe ve murakabe. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala Enbiya suresi 47. ayetinde mealen şöyle buyuruyor: Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir zulme uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz. Bu ayetten şu netice çıkar ki herkes dünyadan ayrılmadan kendi hesabına baksın. Allahü Teala Haşr suresi 18. ayetinde ise şöyle buyurdu: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Akıllı şu kimsedir ki gününü dörde ayırır. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde geçimi için çalışır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle eğlenir. Emir-ül Mü'minin Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, hesabınız görülmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala Ali İmran suresi 200. ayetinde buyuruyor ki, Ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız. Bunun içindir ki basiret sahipleri ve din büyükleri bu dünyaya ticaret için geldiklerini ve burada nefisle alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir. Ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar nefislerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortakla önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra işlerinde, sözlerinde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet hesaplaşılır. Hıyanet yapmışsa mahkemeye verilir. Bunlar da nefislerine sırayla şu altı işleri yaparlar. 1- Şartname yapmak. 2- Onu murakabe etmek. 3- Hesaplaşmak. 4- Cezalandırmak. 5- Onunla uğraşmak. 6- Onu azarlamak. 1- Şartname yapmak. Ticaret ortağı, insanın para kazanmakta ortağı olduğu gibi, bazen de hıyanet edince düşmanı olur. Halbuki dünyada kazanılan şeyler muvakkattır. Ahiret alışverişi ise sonsuzdur. Devamlı kalmayan şeyler akıllılara göre kıymetsizdir. Hatta bazıları geçici olan

Hayır, sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir dedi. İnsanın her bir nefesi kıymetli bir cevher gibi olup bunlardan bir hazine yapabilir. Asıl bunu hesap etmek ve bunda aldanmamak icap eder. Aklı olan bir kimse her gün sabah namazından sonra bir müddet hatırına hiçbir şey getirmeyip ortağı olan nefsine demelidir. Benim sermayem yalnız ömrümdür. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki geçen her nefes hiçbir şeyle ele geçmez. Benim nefeslerim Allahü Teala'nın ilminde sayılıdır. Elbette artmazlar. Ömür bitince ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki vaktimiz azdır. Ahiret uzun ise de orada ticaret ve kâr yoktur. Bugün senin zamanındır. Allahü Teala ömür verdi. Ecel gelince işini düzeltmek için bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim, çok dikkat et de bu sermayenin kıymetini bil. Elden kaçırma. Yarın ağlamak, sızlamak fayda vermez. Bugün ecel geldi, bir gün daha müsaade etmeleri için yalvardığını, sızlandığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan ve bununla saadete kavuşamamaktan daha büyük ziyan olur mu? Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yarın kıyamet günü, 24 saatten ibaret olan her gün için kulun önüne 24 hazine konur. Birini açarlar. Sevaptan nurla dolu görünür. Bu, o saatte yaptığı sevaptır. Bunun sebebiyle öyle neşelenir, sevinir ve kalbi rahat bulur ki, bu sevinmeyi cehennemdekilere taksim etselerdi, cehennemde olduklarını anlamazlardı. Bu sevinmenin sebebi, bu nurların Allahü Teala'nın indinde kendisini kabule vesile olacaklarındandır. Diğer bir hazine açarlar. Siyah, karanlık ve bulanık olup içinden gayet pis koku çıkar. Herkes burnunu tıkar. Bu da günah işlediği saattir. Kalbine o kadar korku, utanma ve sıkıntı gelir ki, cennettekilere taksim olunsa, cennet kendilerine sıkıcı olur. Diğer bir hazine açarlar. İçerisi boş olur. Ne zulmet, ne nur bulunur. Bu da boşa geçirdiği saattir. Kalbinde o kadar hasret ve eksiklik duyar ki, büyük bir memleketi ve hazineyi elde edebilecek bir kimsenin boş oturup bunu elden kaçırması gibi olur. Bütün ömrünü saat saat kendisine gösterirler. Sonra der ki, ey nefsim, bunun gibi 24 hazineyi gözünün önüne koydular. Sakın hiç boş vakit geçirme, sonra ayrılığına dayanamazsın. Büyükler demişlerdir ki, kendini düşman yerine koy. Sevabın yoktur. İyi amel yapanların derecesini kaçırmışsın, aldanmışsın farz et. O halde bütün azalarını Allahü Teala'ya ısmarlamışsın ve dilini, gözünü ve 7 azanı korumalısın. Cehennemin 7 kapısı vardır demişlerdir. Bu kapılar senin 7 uzvundur. Çünkü onların her biri cehenneme gidebilir. Böylece bu azaların günahlarını hatırlayıp nefsini korkutmalıdır. Bugün yapabileceği ibadeti ona hatırlatmalı, teşvik etmeli, dürtmeli, azmettirmelidir. Eğer dediğimi yapmazsan seni cezalandırırım deyip korkutmalıdır. Nefis asi, serkeş ve emirleri yapmak istemez ise de nasihat kabul eder ve riyazet yapmak ona tesir eder. İşte bu amelden önce olan muhasebedir. Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 235. ayetinin sonunda bilin ki Allah
gerçekten gönlünüzde ne

varsa onu bilir. Artık ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören ve ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yapacağın her işi önce düşün, doğru ise yap, değilse yapma. İşte her gün sabahleyin nefisle böyle şartlaşmalıdır. Hatta doğru yolda olan bir kimse bile yeni işlerle karşılaşacağından yine böyle yapmalıdır. 2. Murakabe etmek. Murakabe, nefsi kontrol etmek, ondan gafil olmamaktır. Sermayeyi arkadaşına verip onunla şartlaşma yapıldıktan sonra onu bırakmamak, yaptıklarını gözetlemek lazımdır. Nefsin de her an gözetilmesi, kontrol edilmesi gerekmektedir. Ondan gafil olursan, kendi şehvetleri ve tembelliği istemesi olan eski haline döner. Murakabenin esası, her yaptığımızı, her düşündüğümüzü Allahü Teala'nın bildiğini unutmamamızdır. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen ve kalbinde bu marifetin galip olduğu kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Zaten buna inanmayan kâfirdir. İnanıp da muhalefet etmekse büyük edepsizliktir. Allahü Teala Alak suresi 14. ayetinde bilmiyor mu ki Allah onun bütün hallerini görüyor buyurdu. Bir Habeşi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip çok günah işledim. Tövbem kabul olur mu diye sordu. Resulullah evet buyurunca Habeşi bu defa günah işlerken o görüyor muydu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca Habeşi bir ah çekti ve yıkılıp can verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız o sizi görüyor. Onun gördüğüne inanan onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi? Nitekim Allahü Teala Nisa suresi 1. ayeti kerimesi sonunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah üzerinize gözcü bulunuyor. Burada üstünlük daima onu müşahede eylemekte ve görmektedir. Büyüklerden biri bir müridini başkalarından daha çok severdi. Ötekiler bu hale üzülürdü. Her birine birer kuş verip bunu kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz dedi. Hepsi tenha bir yerde kesip getirdi. O müritse kesmeden getirdi. Ona, niçin sözümü dinlemedin, canlı getirdin, dedi. Mürit, kimsenin göremediği bir yer bulamadım. O her yeri görüyor, dedi. İşte o zaman diğerleri bunun müşahede makamında olduğunu anladılar. Mısır Maliye Bakanı'nın zevcesi olan Zeliha, Yusuf aleyhisselamı çağırınca önce kalkıp büyük bir sandıkla bir heykelin yüzünü örttü. Yusuf aleyhisselam ona, ''Bunu niçin örttün?'' dedi. Zeliha, ''Ondan utandığım için.'' dedi. Yusuf aleyhisselam, ''Sen bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım?'' buyurdu. Biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, Kuddise sirruh sordu. Sokakta kadınlara, kızlara bakmaktan kendimi men edemiyorum. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım? Cüneyd-i Bağdadi, Allahü Teala'nın seni, senin o kadını kızı görmenden daha çok gördüğünü düşün, buyurdu. Hadis-i şerifte, Allahü Teala, Adn ismindeki

cenneti şu kimseler için hazırladı ki, günah işleyecekleri zaman onun büyüklüğünü düşünüp ondan haya ederek günahtan kaçınırlar, buyuruldu. Abdullah bin Dinar diyor ki, Ömer radıyallahu anh ile Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü dağdan indiriyordu. Halife ona şöyle dedi, bu koyunlardan birini bana sat. Çoban, ben köleyim, bunlar benim malım değil, dedi. Halife, efendin ne bilecek, kurt kaptı dersin. Çoban, o bilmese Allahü Teala biliyor ya, deyince Ömer radıyallahu anh ağladı. Sonra efendisini bulup bu köleyi satın aldı ve azat etti. Ona, bu sözün seni bu dünyada azat ettiği gibi o cihanda da azat eder, buyurdu. Sıddıkların, müttekilerin murakabesi. Murakabe iki şekildedir. 1. Sıddıkların murakabesi olup kalpleri Allahü Teala'nın büyüklük ve azametine gömülmüş, heybetinde kırılmış ve ondan başkasına bakacak halleri kalmamıştır. Bu murakabe kısa olur. Düzeltilince ve azalar kalbe uyunca mübahlarla bile uğraşmaz. Nerede kaldı ki günahlarla uğraşsın? Azalarını korumak için tedbir ve çare aramasına lüzum kalmaz. Bu da şöyledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabahleyin bir himmetle kalkana Allahü Teala dünya ve ahiret işlerinde yetişir. Bazısı buna o kadar dalmış olur ki kendisine söyleneni duymaz. Gözü açık da olsa yanına geleni görmez. Abdullah bin Zeyd'e radıyallahu anh, kendi halini düşünüp insanlarla uğraşmayan bir kimse tanıyor musunuz? Diye sordular. Abdullah bin Zeyd, bir kimse tanıyorum, şu anda gelir, buyurdu. Utbetül Gulam içeri girdi. Ona, yolda kimleri gördün? Deyince, ondan şu cevabı aldı. Kimseyi görmedim. Halbuki çarşıdan geliyordu. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam, bir kadının yanından geçiyordu. Ona çarpıp yere düştü. Ona, niçin böyle yaptın dediklerinde şu cevabı verdi. Duvar zannettim. Birisi anlatıyor. Ok atan bir grup insanın yanından geçiyordum. İçlerinden biri biraz uzakta oturuyordu. Onunla konuşmak istedim. Bana, Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak, konuşmaktan iyidir, dedi. Ona, yalnız oturuyorsunuz, dedim. Bana, hayır, Allahü Teala benimledir ve yanımda iki melek vardır, dedi. Ona, bunlardan kim öndedir, dedim. Allahü Teala'nın affettiğidir. Yol hangi taraftandır? Bunun üzerine yüzünü göğe çevirip kalktı gitti ve Ya Rabbi, kullarının çoğu senden başkasıyla meşguldür, dedi. Şibli, Süfyan-ı Sevri'nin yanına geldi. Kendisini murakabeye oturmuş, sessiz, hareketsiz bir halde gördü. Öyle ki Süfyan-ı Sevri'nin vücudunun bir kılı bile kımıldamıyordu. Şibli sordu. Bu güzel murakabeyi kimden öğrendin? Süfyan şöyle cevap verdi. Kediden öğrendim. Onu bir fare deliğinin ağzında, benim bu halimden daha hareketsiz bir şekilde avını kollarken gördüm, dedi. Ebu Abdullah Hafif Kuddise Sirruh diyor ki, Sur şehrinde bir genç ve bir ihtiyarın devamlı murakabede bulunduklarını söylediler. Oraya gittim. Yüzünü kıbleye çevirmiş iki kimse gördüm. 3 defa selam verdim. Cevap vermediler. Bunun üzerine onlara, Allah için selamıma cevap verin, dedim. Genç olan başını kaldırdı ve, Ey Ebu Abdullah Hafif! Dünya kısadır, azdır. Bu azdan da çok azı kaldı. Bu azdan çok büyük nasip al. Ey Hafif oğlu! Ne kadar boşsun ki, bize selam vermekle uğraşıyorsun, deyip, başını öne eğdi. Aç ve susuzdum.

halimi unuttum. Beni benden aldılar. Orada kalıp, öğle ve ikindi namazlarını onlarla birlikte kıldım. Sonra onlara, bana nasihat verin, dedim. Dedi ki, ey Hafif oğlu, biz derdehliyiz. Bizde nasihat edecek dil yoktur. 3 gün orada kaldım ve ne bir şey yedim ne de uyudum. Sonra kendi kendime, bana nasihat vermeleri için onlara ant vereyim dedim. Genç başını kaldırdı ve sohbetinde bulunmak istediğin kimsenin dili değil, yüzü sana Allahü Teala'yı hatırlatsın dedi. İşte sıddıkların murakabe derecesi böyle olup kendilerini tamamen Allahü Teala'ya vermişlerdir. 2. Diğeri müttekilerin ve ashab-ı yeminin murakabesidir. Bunlar Allahü Teala'nın kendi yaptıklarını bildiğini bilen kimseler olup ondan haya edenlerdir. Fakat onun azamet ve celalinden akılları gitmiş, bunlara gömülmüş değillerdir. Kendilerini ve dünyadaki hallerini bilirler. Böyle olan kimse, yalnızken çıplak olarak bir iş yapıp bir çocuğu görünce ondan utanıp kendi isteğiyle örtünen kimse gibidir. Önceki ise aniden padişahla karşılaşmış olup onun heybetinden kendini yere atan ve kendinden geçen gibidir. O halde bu derecede bulunan kimsenin bütün hallerini, düşüncelerini ve hareketlerini murakabe yani kontrol etmesi icap eder. Yapacağı her iş için 2 görüşü olur. Birincisi, bir iş yapmadan önce hatırına gelene dikkat etmeli ve bu hususta kalbine nasıl düşünceler geleceğini devamlı kontrol etmelidir. Allahü Teala'nın doğruyu vermesini gözetir. Nefsinin arzusuysa durur. Allahü Teala'dan haya eder ve kendinde niçin böyle bir istek meydana geldi diye kendini ayıplar, nefsine kızar. Bu işin kötülüğünü, zararını ve kıyametteki cezasını kendine söyler. Bütün düşüncelerin başında böyle murakabe farzdır. Çünkü hadis-i şerifte kulun isteyerek yaptığı her hareket ve hareketsizlik için önüne 3 defter konur. Biri, niçin yaptın? Diğeri, nasıl yaptın? 3.'sü de, kim için yaptın? Birinci, niçin yaptının manası, kendisine bunu Allah için mi, nefsin istediği için mi, yoksa şeytana uymak için mi yaptın demektir. Bundan kurtulursa, nasıla sıra gelir? Yani nasıl yaptın? Çünkü her bir hakkın bir şartı, edebi ve ilmi vardır. Yaptığını ilme uyarak mı, yoksa cahilliği kolay görerek mi yaptın? Bundan kurtulursa, yani şartlarına uygun olarak yapmışsa, kim için, yani bunu ihlas ile yalnız Allah için yapman senden isteniyordu. Onun için yaptıysan mükafatını görürsün. Başkası için yaptıysan karşılığını ondan iste. Dünya için yaptıysan zaten nasipsizsin. Daha başkası için yaptıysan sıkıntı ve cezaya kavuşursun denir buyuruldu. Çünkü Allahü Teala Zümer suresi 3. ayetinde iyi bil ki halis din ancak Allah'ındır buyurdu. Yine Allahü Teala Araf suresi 194. ayetinde çünkü Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer davanızda sadık iseniz onları çağırın da size cevap versinler buyurdu. Bunu bilenin aklı varsa kalbini murakabe etmekten gafil olmaz. Esas olan ilk hatıra geleni gözetmektir. Çünkü giderilmezse istek ondan doğar. Sonra himmet ve arzu eder. Sonra bu arzu azalardan görülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir işin himmeti, maksadı meydana gelirken Allah'tan kork buyurdu. Hatıra gelen şeylerden hangisinin Allahü

Teâlâ'dan hangisinin nefsin heva ve isteklerinden geldiğini anlamak gayet zor ve üstün bir ilimdir. Bu ilme sahip olmayan kimse daima verâ sahibi olan bir âlimin sohbetinde bulunup nurlarının kendisine geçmesini sağlamalı, dünyaya haris olan âlimlerden kaçınmalıdır. Çünkü onlar şeytanın vekili olmuşlardır. Allahü Teala Davud aleyhisselama vahiy gönderip, "Ey Davud! Kendisini dünya sevgisi sarhoş etmiş âlimden bir şey isteme. O seni benim sevgimden men eder. Onlar yol kesicilerdir. Kullarımın yolunu keserler." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala şüphelilerde keskin görüşü ve şehveti galip olduğu zaman aklı kâmil sahibi olanları sever. Burada kemal derece, işin hakikatini basiretle anlamak ve aklı kemal ile şehveti men etmektir. Bu ikisi bir arada bulunur. Aklı olmayanın şüphelilerle karşılaşınca şehvetini yenmesi basiretine gelmez. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günah işleyenden bir akıl gider ve bir daha dönmez buyurdu. İsa aleyhisselam buyurdu ki, işler üç türlüdür. Açıkça doğru olanları yap, açıkça kötü olanları yapma. Şüphelileri alimlere bırak. İkincisi, iş yaparken murakabe. İnsanın bütün işleri üç çeşidine dönmektedir. Bunlar ya taat, İhlas, gönül etmek ve daha fazla faziletli olandan katiyen geri durmamaktır. Günahlardan murakabe, utanmak, haya etmek, tövbe ve karşılığında iyilik etmektir. Mübahlarda murakabe, edepli olmak, Allahü Teala'nın nimetinde nimeti vereni yani onu görmek ve daima onun huzurunda bulunduğunu bilmektir. Mesela otururken edepli oturmak, yatarken sağ tarafına ve yüzü kıbleye doğru yatmak. Bunun gibi yemek yerken kalbinden düşünmek lazımdır. Bu tefekkür bütün amellerden üstündür. Zira yemekte Allahü Teala'nın öyle kudreti vardır ki düşününce şekli, rengi, kokusu, tadı gibi nice acayip ve akla hayret verecek tarafları bulunur. İnsanın vücudunda bu yemek için yararlı olan parmaklar, ağız, dişler, yemek borusu, mide, ciğer, mesane gibi neler, ne nimetler vardır. Vücuda yararlı olanlar hazmedilir, kalır, lüzumsuz olanlar ve ağırlık yapanlar atılır. Bütün bunlar Allahü Teala'nın akıllara durgunluk veren kudretinin, sanatının eserleridir. Bunları düşünmek büyük ibadettir. Bu alimler derecesidir. Bazıları da bu eserleri görünce Allahü Teala'nın azametine kavuşur. Onun celal, cemal ve kemaline dalarlar. Bu muvahhidlerin ve sıddıkların derecesidir. Bazıları yemeğe kızarak ve kötüleyerek bakarlar. Kendilerini meşgul ettiği için böyle bakıp, keşke buna muhtaç olmasaydık derler. Zarureti üzerine tefekkür ederler. Bu, zahitlerin derecesidir. Bazısı isteyerek bakarlar ve bütün düşünceleri daha lezzetli, daha tatlı ve daha çok yemek için ne yapmak gerekirse onun peşinde koşmak olur. O zaman pişene, pişirene, meyvelere ve yiyeceklere ayıp ve kusur bulurlar. Hepsinin Allahü Teala'nın bir sanatı olduğu, eseri kötülemek, sahibini de kötülemek olacağını bilmezler. Bu, gaflet sahiplerinin, habersizlerin derecesidir. Bütün mübahlarda bu derecelerle karşılaşılır. 3. Amellerden sonra yapılacak muhasebe. Her gün yatarken, o gün yaptığı işler için nefsi hesaba çekmeli, sermayeyi kârdan ve zarardan